Sen beni bırakıp böyle gitmezdin hiç, yapmazdın. Ayları geçti, ayrılık sen delisin. Sen beni bırakıp böyle

bile gitmezdin hiç, yapmazdın. Ayları geçti, ayrılık sen delisin. Sen beni bırakıp böyle gitmezsin.

Senin yokluğunda ne acılar çektim ben. Gözlerimde çiğ damlası, gözlerimde umut haresi.

Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman birazdan Alem Efendi.

0: tamam.
1: Saat 7. Bu bir reklamdır.
2: Ama dememek için ama sigorta.
1: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada fon soruşturmasına değindi. Soruşturmalar titizlikle ve derinleştirilerek devam ediyor diyen Erdoğan, kanun teklifinin meclisimizden geçmesiyle birlikte Ekim ayı içinde 1 milyon liraya kadar ana para ödemelerine başlanacak dedi. Fon soruşturması kapsamında 282 kişi hakkında hukuki işlem yapıldığını, 84 kişinin tutuklandığını belirten Erdoğan, manipülasyonla kazanç sağlamış kim varsa bunun bedelini mutlaka ödeyecek dedi. Tokat'ta cuma gününden itibaren kusma ve bulantı şikayetleriyle yaklaşık 5000 kişi hastanelere başvurdu. Hastalığın kaynağı henüz bilinmiyor. Numunelerin Ankara'ya gönderildiği ve en geç yarın bilgi alınacağı belirtildi. Şanlıurfa'da hakkında yakalama kararı bulunan bir kişi rezidans dairesine düzenlenen polis operasyonu sırasında silahla karşılık verdi. Çatışmanın ardından şüpheli kendi silahıyla intihar etti. Ağrı Dağı'nda zirve tırmanışı yapan dağcılar 4200 metre rakımdaki kamp alanındayken heyelan meydana geldi. Dağcılar faciadan son anda kurtuldu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, okul güvenliğinin artırılması amacıyla emniyet ve jandarma birimlerine yeni talimatlar verildiğini açıkladı. Buna göre ihtiyaç duyulan okullarda kolluk ekipleri öğrencilerden en az yarım saat önce görev yerlerinde bulunacak. Giriş, çıkış ve öğle saatlerinde ise denetimler artırılacak. Elektrikli su kıtır işletmecilerine yönelik cezalar yeniden belirlendi. İşletmecilere ihlalin niteliğine göre 170 bin liraya kadar para cezası uygulanabilecek. Nepal'de geçtiğimiz aylarda meydana gelen büyük sel felaketinin izleri henüz silinmemişken bölgede büyük bir sel daha yaşandı. 5 kişiden haber alınamazken arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Fransa'da sıra dışı bir siber saldırı düzenlendi. Yüzlerce süpermarkete hedef alan siber saldırıda soğutma sistemleri 6 saat boyunca 50 dereceye yükseltildi. Tonlarca gıda kullanılamaz hale geldi.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur, Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzmanı sunar.

0: Maksimum Genç sana özel indirim ve maksi puan fırsatlarıyla geliyor. Hemen iş cepten Maksimum Genç kredi kartına başvur. Alışverişlerinde bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları yakala. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: Mersin'den gelen Erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444-0222.
1: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
2: Sıradaki şarkı Hep İcin'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanla Roto ekspertiz.
5: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
6: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol. Türkcell.

Hanımlar beyler, çok kıymetli Alem FM dinleyenleri, iyi sabahlar, günaydınlar. Memleketin, Türkiye'nin en alem radyosunda şov başlar. Uğur Derin Dondurucu'nun katkılarıyla karşımızda ballı lokma tatlımız, akıl hocamız, saygıdeğer hocamız. Hocam günaydınlar.

0: Saygılar hocam, nasılsınız? İstanbul'da serin bir hava var ve karanlık, artık karanlık sabahlara uyanmaya başladık.
1: Evet sevgili Yıldırım, yağışımız da ince ince geliyor. Dün akşam bazı yerlere küçük küçük yağış bıraktı. Gece yarısı falan filan çarptırt.
0: Falan oğlum, yayıncı gibi düzgün anlat.
1: Dün gece itibariyle yurt genelinde yağışlar sevgili Yıldırım yer yer görülmeye başlandı. Güzel, tamam. Başlandı. Bu sabah itibariyle de İstanbul ve çevre illerde hissedilen küçük yağışlar meydana gelecek.
0: Yağışçıklar
1: meydana gelecek. Şimdiden uyaralım. Yollarda trafik olacaktır arkadaşlar.
0: Trafikçikler,
1: küçük trafikçikler olacaktır. Dolayısıyla çıkmadan önce alternatif güzergahlara alternatif güzergahçıklara bakmayı ihmalcik etmeyiniz.
0: Evet. Yani
1: buradan Aydın Nazilli ile Ahmet Bey'e saygılar, selamlar. Ahmet Aysan.
0: Uğur ekibi geliyor mu şu anda?
1: Uğur ekibi geliyor. Fuara geliyorlar sevgili Yıldırım.
0: Vay.
1: Fuara geliyorlar. Fuar muara ayağına 2 gün kaçıyor. Ya bu var ya, 3 gün. İnanılmaz.
0: Oğlum fuar var. Fuara.
1: Biz de hep istemez miyiz? İzmir'de bir fuar olsa da gitsek.
0: Tamam, isteriz ama.
1: 3 gün mesela.
0: Koca yerli milli marka. Yani... Oradan çık, ekibi buraya getir, burada ekibi tutma. Ya şey gibi düşün, ilkokulda gezi gibi düşün. Ekibi buraya getir.
1: Ekibin başında Ahmet Aysan beyefendi mi var?
0: Muhtemelen.
1: Yani baş izci.
0: Baş izci gibi düşün. Ekibi sürekli kontrol etmeye çalışıyor. Oğlum yapma, kurcalama orayı, bilmem ne falan.
1: Dondurma dolabını elleme.
0: Sattım ben onu.
1: Dondurma dolabını ellemeyin, misafirlere vereceğiz onları.
0: Olabilir
1: diye.
0: Evet. Bir de Uğur abi, çok büyük marka. Yani küçücük bir sıkıntı büyüyebilir. Görüyor musun bak ne oldu olabilir. O yüzden tabii. Çok inceleyip sık dokuyorlar bence bu fuar işlerinde.
1: İllaki o da olacaktır.
0: Peki nereden olacaklar? Ne olacak peki yani?
1: Nereden olacaklar söyleyelim sevgili Yıldırım. Ben sana hemen
0: nerede bilgisini, olacaklar? Hemen, ne yapacaklar?
1: İstanbul'da sevgili Yıldırım fuar merkezinde Yeşilköy'de biliyorsun. Hall nedir?
0: Odacıklar,
1: saloncuklar sevgili Yıldırım. Standta 136.
0: Fuarın adı ne peki? Fuar var 15.
1: O, Uluslararası İBAK Tek Fuarı sevgili Yıldırım. Burada sevgili Uğur'umuzun dondurma makinelerini, ürettiği dondurma makinelerini göreceğiz. Ziyaretçiler orada görecek. Biz de gideceğiz. Ziyaretçiler de görecek. Dondurma ikramları da olacak. Hadi orada bakalım. Ekmektir, pastadır, çikolatadır. Dondurma ve üretim teknolojileri fuarı komple...
0: Hizmetinize açık. Keşke bizim de bir dış görevimiz olsa be. Valla...
1: Görevin derken?
0: Ya ne bileyim, böyle işte Sibir Hanım dese ki mesela, yakın zamanda Ankara'ya gittik ya.
1: Evet.
0: Ya dese ki mesela Samsun'a çıkın. Ya da mesela dedik ki işte Ağrı'da yayınınız var. Özlemedik mi be?
1: Güzel, gidilir. Tam böyle hani kış adım atmadan sevgili Yıldırım, bir bahar, böyle bir sonbaharında gidilir.
0: Manisa'ya gidiyorduk bir ara, ne oldu kaldı.
1: Ne oldu bilmiyoruz sevgili, herhalde birazcık tuzlu geldik. Manisa'ya da tuzlu gelmiş.
0: Vallahi özledik be. Manisa'yı da özledik çocuklar. Ha? Ya
1: diyorum reklamcılara, çekmeyin 1 milyon lira. Yok diyorlar, illa milyon.
0: Senoş günaydın.
2: Günaydın abicim.
0: Nasılsın canım?
2: İyiyim, sen nasılsın?
0: Çok thank you. Sevgili dinleyiciler, sabahları Sena ile aramızdaki diyalog şöyle. Erken kalkan öbürüne gül gönderiyor emoji olarak. Ya gül, ya kalp, ya işte bir gif, ya bir şey.
1: İlk açılış emojisi olarak.
0: Evet evet. Önce ben uyandım emojisi o. Sena, biraz sıcak mı stüdyo acaba? Bana mı öyle geliyor yahu? Yok şimdi değil, otur kız.
1: Yandın mı?
0: Vallahi yandım.
1: Allah
0: ya.
1: Allah.
0: Klima mı çalışmıyor?
1: Üzerinizde kalın bir şey mi var? Kalın mı?
0: Yo değil, göğünlük var.
1: Normal, ince.
0: Göğünlük var. Senoş, ne diyorsun?
1: Var, bir ateş basmış size.
0: Sena'nın ne yaptığını söyleyeyim mi peki?
1: Evet.
0: Kapatıp açtı şu anda. Klimayı kapatıp açtı. Tam kafası.
1: Zaten açık değil miydi klima?
0: Açıktı.
1: Ha, kapatıp açınca.
0: Kapatıp açınca düzeliyor biliyorsun.
1: Değişecek.
0: Hakikaten şu an serinlik geldi biliyor musun?
1: Takılmış bir yerde takılmış.
0: Vallahi öyle. Peki uyanmışlar mı? Bakayım şöyle.
1: Vallahi yazıyorlar sevgili Yıldırım. Siz Manisa'ya gelin.
0: Beni çok tatmin etmedi, onu söyleyeyim. Bana gelin diyen var.
1: Geliriz, illaki geliriz.
0: Ama yani çok tatmin etmedi beni, onu söyleyeyim.
1: Birazcık daha gelsin. O zaman bekliyoruz sevgili Yıldırım, şey diyelim.
0: Yani şey gibi hissettim kendimi şu anda.
1: Varsınız
0: AVM'de
1: da.
0: AVM'de kaybolmuş çocuk vardır ya, öyle şey... AVM'de kaybolmuş çocuk mutsuzluğu.
1: Hem mutsuzluğu bir de umutsuzluğu vardır senin. Korkusu da var şimdi.
0: Yani şu an öyle bir his var bende.
1: Etrafına bakınıyor böyle, bana yardım eden yok mu gözlerle?
0: Samsun Çakallı var, Antalya gelmiş.
1: Günaydın Antalya.
0: Aydın var, Nazilli var.
1: Maşallah, günaydın.
0: Texas var, sabah Çokomelleri Texas'ta. Bu her gün bir Texas geliyor.
1: Geliyor ya, aynı
0: şey. Texas
1: bu. Aynı Arif ya.
0: Arif evet, doğru Arif. Arif bakayım başka kim varmış. Genel itibariyle katılım gayet iyi. Bir... Şey alalım, öneri alalım, kahvaltı önerisi Senoş'tan alalım.

0: Senoşum kahvaltı önerisi gelsin.
1: Tanlı istedi canım, tanlı. Oo, sıcak.
0: Tanlı.
1: Evet.
0: Ben ne sıcak anladım? Tan istedi canım anladım. Hayır. Şarkı olarak çalacaktım.
2: Tanlı. Kahvaltıda tanlı bir tan yer mi?
0: Tanlı, Bursa tanlısı.
2: Oo,
0: of, yenir mi?
2: Sıcak yenmez mi ya? Yenir. Yenmez mi? Baygınlık geçirtir, böyle iki tane yiyeceksin. Büyük büyük böyle.
0: Tanlı.
2: Sıcak tahana akıyor böyle. Tahin akıyor.
0: Bilmeyenler için söyleyelim. Bir google'lasınlar. Tahanlıyı bir görsünler. Bir de onun lezzetini hayal etsinler. Üf diyorum be. Bursa tahanlısı güzel.
2: Ağzımı şapırdattım yemin ediyorum.
0: İçecek olarak tabii ki çay değil mi?
1: Çay, evet.
0: Bursa tahanlısının yanında.
2: İçeceğimiz çaydır.
0: Çay.

0: Hemen sabahın ilk sticker'ını verelim Deniz Hanım. Gördünüz mü çocuklar?
1: Gördük, fotoğrafı foto gelmiş.
0: Motosikletten yakalamış hem de. Gördün mü?
1: Motosikletin plakası.
0: Evet.
1: Gördüm şu anda.
0: Gönderdik. Peki.
1: Peynir olmadan yenmez beyler diyor Tanlı diyor. Yok ya, baymaz ya, bayar mı ya?
0: Abi baymaz yok.
1: Tadında yersen bayılmazsın, hiçbir şey olmaz.
0: Geldi, Tanlı fotoğrafı geldi.
1: Kim, Tuğba Hanım'la mı geldi?
0: Tuğba Hanım'la geldi. Bakayım. Tuğba İççi diye bir dinleyicimizden geldi.
1: Oo, vallahi poşetiyle geldi ya.
0: Vicdanınız yok mu efendim? Ya? Nedir ya? Bursa'dan Isparta'ya getirdik bunu diyor. Şey gibi olmuş, bu güzelliği. Bu güzelliği.
1: Sizin hizmetinize sunuyoruz.
0: Bursa'dan getirdik bu güzelliği. Kendim yapıyorum, kendime kadar yapıyorum.
1: Buradan
0: da buradan yapıyorum, buradan yiyorum.
1: Buradan süzüyorum, buradan döküyorum.
0: Buradan yiyorum. Nasıl?
1: Güzel.
0: Of be,
1: bir de şunu şöyle mi denesek acaba?
0: Öf. Bunu bulana mucit denir abi.

0: gitti ellerine.
1: Sayın hocam, Bursa'dan muazzam bir yığılma var şu an.
2: Bursa günaydın.
1: Kolebiri var mı Bursa'dan?
2: Bursa bakıyoruz. Yok, şu an yok.

0: Okuyor be.
1: Okuyor
0: Ataya
1: be.
0: Ataya bak be.
1: Ata Demirer'den Ata dinledik. Bursa ya. Kızı sevgili dinleyenler. Böyle gerçekten bir adamda ses ya. Var be. Böyle var be. Bursa Kızı diyor. Ata Demirer diyor. Sevgili Ata'ya çok teşekkür ediyoruz. Yemledik bekliyoruz.
0: Vallahi bravo. Ata.
1: Fahrettin Alkan abimizin bir sitemi var. Hemen Selahattin Bey'e onu gönderdik. Fahrettin Bey'e çok teşekkür ederiz. Var olunuz efendim.
2: Aldık kabul ettik.
1: Abi eski dinleyiciler de uyanık. Herkes vay Ata Demirer yazmış. Vay.
0: Ya şeyin de ya, şey de kaçtı sevgili. Şakanın da olayı kaçtı.
1: Kaçtı.
0: Onlar bizden önce yazıyor. Ay Ata'ya bak diye.
1: Vallahi dinleyici mağazam. Şimdi haberler var. Bayağı da haber var önümüzde. Ama şimdi mi bakalım, dönüşten bakalım bilemedim.
2: Trafiğe bir bakayım sevgili Yıldırım. Enteresan bir olay var mı diye bakacağım. Farklı bir şey var mı İstanbul trafiği? %45 şu an için sevgili olumlu tarafları var. Olumsuz yönleri de illaki vardır. Bakıyorum. Şey var sevgili, onu verelim hemen 5 dakika önce. Kavacık Göksu TEN FSM köprüsü zaten orası yoğun oluyor. Orada sağ şeritte trafik kazası zincirleme.
1: Of.
2: Bir şerit trafiğe kapalı kazaya müdahale ediliyor. Dolayısıyla orada bir yoğunluk olacaktır bilginize hanımlar beyler.
1: Teşekkür ederiz.
0: Rica ederim bebeğim.
1: Sayın hocam.
0: Sağ ol.
1: Araya gidiyoruz. Aradan sonra şov devam eder. Kısa bir ara, uzun değil, tamam mı?
0: Tamam.
1: Yok, kısa bir ara demeyelim. Ara diyelim.
0: Ara
1: diyelim.
0: Aradan uzun sonra. Uzun bir ara demeyelim.
1: Yok, uzun değil.
0: Ara diyelim.
1: Ama kısa da değil. Yani. Kısa bir ara. Aradan sonra.
0: Ara. Hadi ara bekliyorum.
1: Araya kaçalım mı?
0: Hadi kaçalım.
1: Hadi bakalım. Araya kaçıyoruz.

0: Yeni lezzetler keşfedilmeyi bekliyor. Maksimum Genç sana kafe ve restoranlarda %20 indirimle geliyor. Sen de iş cepten kampanyaya katıl. Kafe ve restoranlarda hesabı Maksimum Genç kredi kartınla öde. %20 indirimin keyfini çıkar. Hemen iş cepten iş bankalı ol. Bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları kaçırma. Ayrıntılı bilgi MaksimumGenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim.
2: Reklam.
3: Çay, simit, bahçıvan. Kaşık.

0: 40 yıldır Trakya'nın sütü ve lezzetiyle peynir yapıyoruz. Peyniri çok seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: benim.
1: Fellas, lezzeti ezber bozar.
2: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
3: Halılarınızı yenilemeyi düşünüyorsanız şimdi tam zamanı. Gümüş Suyu'nda Ekim ayı boyunca seçili ürünlerde geçerli %50 indirim.

Fiat servisleriyle yıllara meydan okuyun. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.

0: Skoda Kamiq'le tüm yollar ayrıcalığa çıkar. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI versiyonuna özel 200 bin liraya 12 ay %0,99 faiz fırsatı sizleri bekliyor. Şimdi siz de size en yakın Skoda showroom'una gelin, Skoda Kamiq ayrıcalığıyla tanışın. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
1: Bir balık yağının masalsı bir dünya yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Easy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen çocuk balık yağı. Sonsuz teşekkürler Türkiye.
2: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
3: ol. Şirketler artık tüm süreçlerini DIA yazılıma taşıyor, işinde özgürlüğü seçiyor. İşine...

0: Aradığınız POS cihazına şu anda ulaşılıyor.
1: Çünkü işletmelerin yeni POS'u cep telefonu. Tep Cep POS'la tüm Android telefonlar anında POS cihazına dönüşüyor. Hemen siz de Tep şubelerinden veya Cepte Tep işleden Tep Cep POS başvurunuzu yapın, kolayca ödeme alın. Üstelik POS cihaz ücreti ödemeyin. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
2: Tep o kadar iyi ki Tep.
3: Reklam.

0: arkadaşım birazdan endoskopiye girecek ve çok gergin. Aa, sizi de ilk defa dinliyorum.
1: Hiç gergin olacak bir şey yok. Şöyle ben geçen hafta oldum biliyorsunuz.
0: O zaman yani doktor tam hastaneden çıkmak üzereyken de yapılacak ameliyatlardan biri. Hemen.
1: Hocam bir endoskopi.
0: Hocam bir endoskopim evet, var ama
1: hemen
0: hocam.
1: Hemen hortumu ver. Hortumu ver kızım.
0: Hocam çıkıyorsanız yapmayalım.
1: Yok 2 dakika hemen ayarlarım.
0: Vallahi hocam.
1: Ayarlarım. Dur, yok bir şey yok bir şey
0: yok. Şöyle uzanıyorum o zaman.
1: Uzun ver ortumu. Ver ortumu yan yat.
0: Yattım hocam.
1: Yan yat. Şimdi 4'e kadar say. 1, 2, hop gitti. Sok ortumu.
2: Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman hafta içi her sabah 7'de Alem FM'de.

0: böyle bir geceydi
1: çok benim şükür,
0: diyor.
1: Çok şükür, çok şükür, çok şükür. Çok rüyalarda görülüyoruz çünkü sevgili Yıldırım.
0: Vallahi görülüyoruz, dinleyiciler yazıyor.
1: Herkes bir defa aynı rüyayı görmüyor. Bir de değişik rüyalar görenler de var. Yazıyorlar buraya. Tövbe estağfurullah sevgili Yıldırım.
0: Tülay Hanım demiş ki dün evimizi aldık, bugün evli ilk sabahımız diyor. Sizi kendi evimizden dinliyoruz diyor. Hayırlı,
1: hayırlı olsun efendim.
0: Ne kadar mutlu olduk yahu.
1: Evli sabahları, mutlu vallahi. Ve çocuklularsa tamam işte, şarkı tamamlanmış oldu. Evet. Evli mutlu çocuklu.
0: Güzel. Hayırlı uğurlu olsun
1: ev
0: efendim.
1: Ev almışlar ya.
0: Kaça aldınız ya?
1: Çok işte öyle mesela yaptır. Kaça aldınız?
0: Vallahi.
1: Ev al, bir şey soracağım sevgili Yıldırım. Şu an bir teklif gelse size. Hmm. Ev almak mı, kirada oturmak
0: kirada
1: mı?
0: Kirada oturmak
1: diye.
0: Mı? Daha hangisi daha karlı?
1: Hangisi daha karlı sizin için? Ne istersiniz?
0: Senoş, önce Senoş'a soralım.
1: Ev almak mı, kirada oturmak mı?
0: Kadın erkek zihniyetini ölçmek adına.
1: Kira 100 bin, kira 100 bin söylüyorum. Kira 100 bin veriyorsun.
0: 100
1: evde
0: bin
1: 20
0: çok oğlum, abartma. Evde yalıda mı, şeyde mi oturuyoruz?
1: Abi evde
0: Türkiye ortalaması bir şeyden bahsedelim
1: tamam
0: yani.
1: Tamam ya, İstanbul'dayız şu an, İstanbul'u konuşacağız. 100 abi, bin 100, kira 20 milyonda ev. 100 belirledim.
0: Yok.
1: Rahiç bedel bu, etrafta böyle yani.
0: Kaç artı kaç? Kaç metrekare? Nerede? Bölge ne? Kafana göre 100 bin diyorsun.
1: Fiyatsal
0: ya.
1: Fiyatsal teklif veriyorum. 100 bin kira vereceksin, 20 milyon aynı eve para vereceksin.
0: Hangisi?
1: Hangisi?
0: Senoş?
2: Kira veririm.
0: Kira diyorsun.
2: Evet, paramın hepsini vermek istemem.
0: Evet. Abi ev alıyorsun ama ya, yani ev senin oluyor.
1: Ev senin
0: finalde.
1: Gayrimenkul finalde olarak.
2: Ama ödeyeceğim herhalde değil mi? Son bayağı uzun bir süre taksitlerini.
0: Tabii abi.
1: Abi
2: ya, o kadar yaşayacak mıyım belli
1: bilir
2: değil.
1: Onu. Yani o belli değil. Şimdi 20 milyon değil mi? 100 bin kira ödedin. O yani bir yıl sonunda ödediğin kira miktarı kaç oluyor? 1
0: milyon
1: 200
0: bin. Önce bir dinleyiciye bir soralım. Hemen hesap yapma. Biraz köpürt oğlum, biraz köpürt. Hemen finale geliyor ya. Biraz senarist mantığı kardeşim. Ya,
1: dinleyici sevgili Yıldırım diyecek ki ev alırım.
0: Yok, kira diyen vardır belki.
1: Hadi buyurun buyurun.
0: Kira mı şey mi sevgili dinleyiciler?
1: Bakalım.
0: Ev mi, ev mi almak?
1: Dün aynı aldığı şey. Evde bugün nasıl oturuyor? Niye oturmasın ya?
0: Dün niye oturamayacak
1: aldı,
0: anlamadım.
1: Aldı taşındı ya. Boş
0: hemen
1: daire.
0: Hemen aldı.
1: Boş daire.
0: Geçti.
1: Yani.
0: İşlemleri sonra yapacak.
1: Yapar, bir günde yaparsın.
0: Belki tanıdığıyla halletti işlemleri.
1: Ev taşımak nedir ya? Tak olamazdı. Tak tak ağrımda. Bak. Firmayı bulduktan sonra.
0: Dün aldım derken belki dün işlemleri bitirdi.
1: Ha, o da olabilir.
0: Bu sabah taşındı, o da olabilir yani. Ya da dün oturdu bugün... İlk sabahına uyandı. O da olabilir.
1: Ev alırım diyor. Tabii ki ev almak demiş. Tabii evet, ki ev almak.
0: Ev alırım. Kirada otururum abi. Yarınımızın garantisi var mı diyor.
1: Bravo.
0: Evet. Harika. Ne diyorsun?
1: Ben haklı. Haklı. Bence haklı sevgili Yıldırım.
0: Evet.
1: Ev alıp kiraya veririm diyor. Olur mu?
0: Bu güzel. Bunu beğendim.
1: Güzel.
0: Ev alıp kiraya vermek. Ne diyorsun Sayın Hocam?
1: Ev alıp kiraya vermek. Yok, gene toplu para gidiyor. Toplu para elden gidiyor sevgili Yıldırım. Onun sana geri dönüşü yine bulacak seni 10 yıl, 12 yıl, 13 yıl artık neyse.
0: Evet.
1: Tabii bulacak, öyle bir durum bulacak
0: var.
1: Yani.
0: Ama şöyle de bir durum var. Mesela bankadan kredi çektim bilmem ne falan filan. Atıyorum 10 milyonluk şey... Faiz sana, ana para
1: oldu.
0: 40 milyon oldu. 40 milyon oldu.
1: Oldu.
0: Şimdi o zaman ne olacak?
1: O zaman tabii. Yani nakit paran olması gerekiyor bu işi yapabilmek için değil mi?
0: Evet tabii.
1: Öyle
0: tabii,
1: olması
0: tabii.
1: Tam yatırım
0: tabii,
1: için.
0: Tabii tabii. Ev alırım ev diye alırım. Var. Kira. Abi ortada hemen hemen ya galiba.
1: Varsa alıp müstakil ev yaparım, bahçeli.
0: Bahçeli.
1: Ev işte ya.
0: Herkesin de hayalidir be.
1: Şükürler olsun bahçeli bahçe. Ben aldım, kim çeker ev sahibinin derdini yahu demiş.
0: Ev sahipleriyle uğraşılmaz diyen var.
1: Bu devirde eve para gömülmez, nakit gömülür, nakit bir şekilde tutulur diyor
0: ve
1: evde.
0: Onu
1: diyor,
0: da yazmışlar bak diyor. 20 milyonum olsa evimi gömerim yazmış. Bilmem, gömmez misiniz?
1: İşte bilmiyoruz, soruyoruz.
0: Valla benim olsa ben de gömmem.
1: Şu an anlık 20 milyon 20, cebinde.
0: Başka
1: 20
0: türlü milyon. Değerlendiririm. Ya bir iş yaparım, bir şey yaparım, bir kafe açarım. efendim bir radyoya ortak olurum. Bir şey yaparım yani.
1: İlla bir iş yapacaksın. Parayı öyle değerlendireceksin.
0: Abi parayı evet, iş yaparım.
1: Hani bir yere yatırırım, orada bekletirim. Kazanmasını yo, değil, beklerim. Değil altın abi. Maltın falan
0: şeye
1: falan
0: sokarım,
1: değil.
0: Şeye sokarım. Kullarıma sokarım parayı.
1: İçeriye.
0: İçeriye sokarım.
1: Komşular iyisi ev alırım. Bilmiyoruz.
0: Ev fiyatları belirlenirken 120 aylık kirası evin satış fiyatına denk gelirdi. Kira mantıklı demiş. Mesela Kerim diye bir dinleyicimiz yazmış.
1: Kira artışını da göz önünde alırsak mı? Mesela 100 bin, 120 ay diyor değil mi? 12 milyon yapıyor. Ev 20 milyon. Artışlarla martışlarla denk gelir mi gelmez mi artık bilmiyoruz.
0: Kira dipsiz kuyu. Borcu bitmez. Ev alırım. Borcumun ne zaman biteceği belli en azından diyenler de var. Evet, halkımızın net bir fikri yok.
1: Evet,
0: abi.
1: Borcunun ne zaman biteceği belli ama kontağı ne zaman kapatacağım belli değil.
0: Nasıl ya, kontak dediğiniz?
1: Ya son nefes ne zaman sevgili?
0: Doğru söylüyorsunuz.
1: Ya.
0: Yani bu yüzden...
1: Mesela evi aldın, oturamadın Allah muhafaza, ertesi günü tık gitti.
0: Abi büyük koyar ya.
1: Büyük
0: yani hakikaten büyük.
1: Koymaz, anlamazsın bir şey de.
0: Çünkü artık yoksun.
1: Düşün, gece uykudasın, sabah kalkamıyorsun.
0: Tamam oğlum, düzgün pozitif şeylerden bahsettin.
1: Rabbim
0: ya.
1: Hepimizi öyle ölmeyi
0: hayırlı
1: nasip etsin.
0: Hayırlı ölüm nasip etsin.
1: Hayırlı ölüm nasip etsin inşallah.
0: Ama peki bir
1: kimsenin çoluğun çocuğun eline düş. Ben hele... Vallahi bak
0: ben... Sen var ya.

0: Doruğun eline düşersen.
1: Bak düşmeyeyim şu an diye diyor.
0: Büyük patlarsın.
1: Bak şu anda bizi huzur evine yatırma çalışmaları var. Şu an. Daha bu yaşta.
0: Yani siz diyorsunuz ki kira.
1: Kira. Devam abi, her ev senin bak kirada.
0: Doğru.
1: Çık başka bir yere gir. Çık
0: kiracı olmanın avantajları.
1: Tabii abi ya.
0: 20 milyona bazı illerde apartman dikilir demiş. Onu söylüyor vallahi.
1: Dikersin tabii, düşersin.
0: İstanbul'da.
1: Dikersin, ondan sonra 38 sene sonra bir depremde seni yakalarlar müteahhidiyle bilmem nesiyle beraber.
0: Hayır bir o, ama şu da var. Mesela bazı yerlerde çok ucuz oğlum evler.
1: E tabii öyle sevgili Yıldırım.
0: Mesela ben bakıyorum.
1: Muhit fark ediyor, semt fark ediyor, ilçe çok fark ediyor.
0: Şeylere bakıyorum böyle, fiyatı giriyorum. Türkiye'ye geleli sırala diyorum filan. Mesela Iğdır'da çok uyguna evler var.
1: Ya İstanbul'da da var mesela, 3 milyona yok mu?
0: Var.
1: Sıfır daire var 3
0: milyona.
1: Ama
0: nerede?
1: Yani o ayrı. İstanbul sınırları içerisinde var.
0: Var mı var?
1: Var.
0: Ama yok. Ya var da yok.
1: Var da yok.

0: Bak Güven demiş ki bankadan kredi çektin ev için. Ertesi gün kontak kapattın. Borç otomatik bitti. Mirasçıların yaşadı. Mirasçılara kalmıyor mu ya
1: o borç? Mirasçıların yaşadığı olur mu ya? O borç devam etmiyor mu?
0: Öyle onlar şey ödüyor tabii mirasçılar ödüyor.
1: Ödeyecekler.
0: Ha?
1: Ödeyecekler.
2: Yaşam sigortalıysa ödemezler.
0: Allah Allah öyle bir şey mi var?
1: Nasıl ya? Hayat sigortası ailene tazminat için geçerli şey değil midir? 1,5 milyon, 2 milyon neyse verirler.
2: Biz ödemedik.
0: Oğlum hiç anlamıyorum.
1: Öyle mi?
2: Evet
1: yani.
2: Babamınkini ödemedik.
1: Dur yaşamış.
2: Evet evet ödemedik. 5-6 aylık bir krediydi.
1: Küçük bir krediydi.
0: Küçük bir krediydi. Hayat babanı kaybedince.
2: Yaşam sigortalıydı evet kaybedince ödemedik bizden almadılar. Babamın o zamana kadar ödediklerini de geri verdiler.
1: Onları da geri verdiler.
2: Evet yaşam sigortalı çünkü hayat sigortalı.
0: Abi hiç bilmediğimiz mevzular. İlginçmiş.
1: O zaman kağıt üstünde kendimizi öldü gösterirsin.
0: Yok onu yapamazsın.
2: Allah korusun.
0: Allah korusun.
1: Tövbe yarabbim ya.
0: Ya bu hakikaten ondan sonra diyor ki başıma niye böyle kötü şeyler geliyor diyor. Sana gelmeyecek bana mı gelecek?
1: Yüzümüzü değiştirme operasyonu yaparız.
0: Ha, olur. Polat Alemdar.

0: Peki günün ilk haberi. Bir Tayland'da bir yarışma düzenlenmiş. Güzellik yarışması. Hocam onu bir verebilir miyiz?
1: Verelim sevgili Yıldırım.
0: Ekrana yansıtalım.
1: Hemen sana okuyorum sevgili Yıldırım. Nerede o, nerede? Şurada. Türkiye'yi temsil eden, Tayland'da yarışmada Türkiye'yi temsil eden Dilhan Divrikli. Dünyanın en yakışıklı erkeği seçilmiş.
0: Yakışıklı kardeşimiz ya.
1: Yakışıklı, yakışıklı sevgili Yıldırım, yakışıklı. Çenesi falan hani jawline, mawline, burun, göz, kaş, saçlar, başlar. Hip mip, kulaklar, mulaklar gayet yerinde.
0: Altta yorumları gördün mü?
1: Bakalım ne diyor? Bravo, tebrikler.
0: Benden yakışıklıysa bak bitmiş. Bu yakışıklıysa demiş. Niye kıskanıyoruz abi bu kadar?
1: Bu ne diyor? Erkeğe benzer erkek istemiyorlar dünyada. Farkında mısınız?
0: Yok, gayet erkeğe benziyor ya. Mis
1: kime
0: gibi
1: benziyor
0: çocuk
1: ya? Bu bayağı
0: mis gibi çocuk.
1: Bak, sinek kaydı tıraş olmuş o kadar.
0: Sena ne diyorsun bir hanımefendi olarak? Vallahi bence de yakışıklı.
1: Gayet yakışıklı çocuk ya.
0: Görmeyenler Dilhan Divrikli diye aratırlarsa şeyi bulabilirler kardeşim.
1: Tayland'da yakışıklı seçilmiş abimiz. Dünyanın en yakışıklı erkeği.
0: Evet.
1: Bir Türk.
0: Bir Türk efendim, gurur duyun bundan ya.
1: Yazan, yorum yazana bak Allah aşkına.
0: Ya gir profiline bak Allah aşkına. Şu yorum yazanların profile gir de bir bak.
1: Aa, özür dilerim, adama da laf ettik ya. Adam psikiyatristmiş.
0: Yani ne oluyor?
1: Ya bize bir şey diyor. Bize farklı şeyden bakmış. Ne derler ona sevgili yıl? Çerçeveden bakmış. Hani biz diyoruz ya bayağı erkek. O yazan kişi psikiyatristmiş bir de. Okumuş etmiş abimiz bir de yani.
0: Ha, sen kinaye yapıyorsun.
1: Ya bir de okumuş etmiş diyor ki bize diyor kadına benzer erkekleri diyor
0: pompalıyorlar. Abi kadına madına benzemiyor çocuk ya. Gayet eli yüzü düzgün.
1: Benzese benziyor
0: çocuk
1: deriz yani. Niye demeyelim?
0: Ya Allah Allah, bak Divrikli diyoruz ya. Dilhan Divrikli diyorum kardeşim.
1: Yazık ya.

0: Yazık abi.
1: Yola bahtı açık olsun kardeşim. Açık olsun. Yakında açık zaten olsun. Dizilerde görürüz.
2: İnşallah sevgili ha? Yıldırım. Yani nerede yaşıyor bilmiyoruz. Türkiye'de mi yaşıyor? Nerede? Tayland'da yaşıyor
1: bak,
2: belki de.
1: Bak geldi hemen.
0: Gelsin,
1: bak.
0: Bakayım ne diyor? Bak,
1: İnanç yazmış. Bu mu yakışıklı? Hemen geldi. Ya, hemen geldi.
0: Ya beyler.
1: Abi ben daha yakışıklıyım. Ayhan göndermiş.
2: Ayhan bir foto atalım Oy'dan. Boy'dan atalım bir Ayhan'a bakalım.
1: Ayhan ben Allah aşkına. Yakışıklı.
2: Bir baksın. Bir baksınlar. Haberi bakın.
1: Ya abi Ayhan beyan ortada. Allah aşkına. Kırmanın çocuk gayet yakışıklı ya.
2: Bir bakın Dilhan Divrikli. Bir bakın ondan sonra ben bundan yakışıklıyım diyenler bize foto atsın. Bakacağım kim daha yakışıklı.
1: Bakalım bir. Oktay Koçak. Dur bakayım.
2: Bakayım
1: dur
2: Oktay bakayım. Koçak.
1: Ha plaka göndermiş. Oktay'cım.
2: Oktay hiç konuda değil.
1: Oktay orada değil.
2: Oktay ekmeğinde. Bir tişört kapsam bir sticker kapsam.
1: Gayet yakışıklı kardeşimiz diyor mesela. Funda Hanım göndermiş. Bak, bence de ya.
2: Behçet Bey diyor ki baktım abi Fatih Bey bence daha yakışıklı diyor.
3: Günaydın Fatih Bey. Fatih Bey.
1: Bence yakışıklı, yakışıklı. Güzel,
0: bakalım Ali. Evet.
2: Ali'den de gelmiş. Adam iyi diyor.
1: Adam iyi mi?
2: Ali'nin fotoğrafı baksana. Ali Özkara.
1: Ali Özkara dur bakayım.
2: Gördün mü?
1: Gördüm. Bir dakika dur bakayım. Adam iyi. Evet çocuk yakışıklı
2: bilmem
1: abi.
2: Bilmem kime benziyor. Ne, ya bu ya gözünüz göz var, izan var ya.
1: Evet. Yakışıklı güvenliğimiz beylen daha yakışıklı.
2: Diyor, dişi bile benden güzel diyor. Dişi. Tek dişi.
1: Dişler. Peki. Yola açık olsun. Abi bu yakışıklılık işleri genetik işler ya. Buna yapacak bir şey yok.
2: Babadan aileden gelir diyorsun.
1: Aileden gelir. Bence oradan geliyor.
2: Kıvanç'ın da mesela değil mi? Babası da nasıl yakışıklı? Kendisi de aynı.
1: Evet.
2: Yakışıklı. Daha da bir şey yapmış. Level'ı uçurmuş havalara.
1: Önemli olan bu kariyeri doğru yönetebilmek. Şimdi bu kardeşimiz genç bir kardeşimiz. Yakışıklı, eli yüzü düzgün. Evet. Eyvallah.
2: Teklifler gelecektir
1: burayı
2: şimdi.
1: O kadar düzgün, güzel yönetmen lazım ki bir kariyer inşa edesin. Saçma sapan hareketler yaparsa yazık olur.
2: Yazık olur. Yazık olur. Güzel bir menajer sevgili Yıldırım.
1: Kenan Yıldız'a benziyor mu bu arada ya?
2: Bir hafif bir şeyi var. Yani inceden hafif bir andırması var. Kenan sanki. Yıldız andırması var.
1: Fotoğraf nerede demiş. Efendim radyolarınıza yansıttık. ekrandan görüyor olmanız lazım şu anda.
2: Alem FM'e basılı tutun. Bire basılı tutun. Orada şak diye bir fotoğraf çıkacak. Anlık yalnız.
1: Anlık.
2: Bakınca kayboluyor. 3 saniye.
1: Sevgili dinleyenler.
2: Hıldı seri.
1: Bir numaraya basılı tutun. Orada tak ekranı büyüyecek hemen gelecek.
2: Gelecek.
1: Yakışıklı olan kardeşimizin fotoğrafı.
2: Yakından zoomlu gelecek. Mayolu bikinili.
1: Basamayanlar için biz şimdi bir daha girelim buradan isterseniz.
2: Buyurun.
1: Reklamın arasında bir yere sıkıştırdık efendim. Bakalım kim görecek.
4: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam edecek.
5: Aracın için Anadolu Sigorta Kasko var. Kaybetmek yok.
4: Reklam.
6: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 400 bin TL'ye varan nakit alım indirimi ve 1 milyon TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
8: 6-5-4-3-2-1 her 6 saniyede bir kişi daha son bulanıyor.
9: Aracını, evini, sağlığını Sompo Sigorta'ya emanet ediyor.

0: Onlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında.

0: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
2: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
3: Türkcelli'ye bağlan hayata.
4: Reklam.
5: Onlar sınır tanımayan paketler. Kıtaları aşarlar, engelleri yıkarlar. Dış ticaret işlemlerine maliyet avantajı sağlarlar. Siz de Garanti BBVA dış ticaret paketlerine gelin. İthalat, ihracat ve karma seçeneklerinden işinize en uygun paketi seçin. Dış ticaret işlemlerinde avantajlı fiyatlardan yararlanın. Garanti BBVA mobil veya internet bankacılığı...

0: Japonya'da sosyal izolasyon, yalnızlık ve strese başa çıkmak için sizinle birlikte hüzünlü filmler izlemesi ve gözyaşlarınızı silmesi için yakışıklı adam kiralayabiliyor musunuz?
1: Tam tersi yok mu?
0: Onu, ben de onu diyecektim. He. Tersi mümkün mü?
1: Çünkü ben şimdi adam kiralamak istemem gözyaşlarımı silsin diye.
0: Alo. Efendim.
2: Merhaba.
0: Kolay gelsin.
2: Japonya hükümeti mi?
0: Japonya hükümeti.
2: Doğru yeri aradım değil mi?
0: Doğru, evet.
2: Ben ağlıyorum da.
0: Tamam. Kendinize gelin.
2: Pardon, çok duygusal açlık yaşıyorum. Gözyaşlarımı silecek delikanlı arıyorum.
0: Yakma bir delikanlı.
3: Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman hafta içi her sabah 7'de Alem Efendi.

0: Yavrum kendine gel. Burada kal, bende kal.
1: Toparlan
0: artık. Ben al.
1: Seviyor mu?
2: Severim.
3: Karabaş kulu sevgi.

0: can karam.
1: Sosyal medyada çok fazla dönen bir haber vardı, gördünüz mü bilmiyorum. Kıvanç Tatlıtuğ haberi, kendisini çok etkileyen kitap. Daha doğrusu şöyle olmuş, sigarayı bırakmış kendisi. Kıvanç Tatlıtuğ sigarayı
2: bıraktı. Sosyal medyayı da bırakmış.
1: Sosyal medyayı bırakmış, her şeyi bırakmış. Demiş ki ben kitaba sardım demiş. Kendisini çok etkileyen kitapları sıralamış. Ve bunu haber yapmış haber sayfaları.
2: Tamam, güzel güzel.
1: Yani önemli bir haber midir? Yani bence değildir ama öyle çok dolanıyor sosyal medyada.
2: En azından şey dedirtebilir belki, ulan Kıvanç bile sosyal medyada diyor kitaba sarmış. Hadi beyler biz de kitap
1: bırakalım
2: okuyalım.
1: Bırakalım sosyal medyayı gibi
2: biz
1: şey
2: de
1: mi?
2: Kitap okuyalım falan belki dedirtir ünlü kişilerin
1: böyle
2: hareketleri.
1: İki tane kitap var burada. Markus amcanın kitabı var. Kendime Düşünceler.
2: Evet.
1: Oturmuşum kendime düşünüyorum.
2: Kendime düşünüyorum. Her gidin düşünce
1: kendine. Çok ağır kitaptır bu arada. Yani ben bitiremedim mesela kendime düşünceler.
2: Öyle dün Sena da aynı şeyi söylemişti.
1: Sena sen okudun mu yavrum?
3: Zor bir kitap.
1: Zor bir kitap. Ben bitiremedim. İki defa ya da üç defa denedim. İkinci sayfada bıraktım.
2: Herkesin okuyabileceği bir tarzda değil değil mi sevgili Yıldırım?
1: Değil ya, kitapta şöyle bir şey var. İnsanlar özellikle kitap okumayanlar şeyi görürler, böyle bir kütüphane görürler. Derler ki kütüphanenin sahibine, ay hepsini okudunuz mu? Manasız bir sorudur bu esasında.
2: Gelir, her zaman gelir.
1: Arkadaşlar.
2: Kitapçılarda da aynı şeyle gelir. Bunun hepsini okudunuz mu abi?
1: Niye okuyalım ki yani? hepsini niye okuyalım?
2: Yani seviyorum sevmiyorum
1: yazarlar. Bazen kapağını severek alıyorsun mesela. Benim öyle kapağını sevip aldığım, evet, asla okumadığım bir sürü kitap
2: ya
1: var.
2: Ya da arkasını çeviriyorsun, bakıyorsun kitabın hakkındaki görüşler senin hoşuna gidebiliyor.
1: Ama mesela şeyi çok sevmiş. Kıvanç Tatlıtuğ, Kendime Düşünceleri çok sevmiş. Bir tane daha var. Hakan Günday'ın Malafa diye bir kitabı varmış.
2: Ne ismi?
1: Malafa.
2: Tam adı mı?
1: Bakayım. Doğru, tam o kadar. Herhalde o. Dur bakayım bir. Acaba fotoğraf yarım çıkmış olabilir mi? Bir saniye.
2: Bir onu bir kontrol.
1: Ben bir kitabı hiç daha önce duymadım.
2: Güzel kitapmış sevgili Yıldırım. O
1: bakayım
2: da güzel efendim, kitapmış.
1: Bakayım. Evet. Öyle mi? Öyle böyle bir kitap varmış. Ben okumadım.
2: Malafa.
1: Oğlum.
2: Ne oldu ki? Kitabın adı değil mi Malafa?
1: Malafa, evet. Ama ne anlatıyor bilmiyorum. Hiç okumadım ben. Sena, sen okudun mu?
3: Yok, okumadım.
2: Çok tahmin edebiliyorum. Az çok tahmin edebiliyorum.
1: Döverim seni bak. Vallahi döverim artık.
2: Yok işte hayatla ilgili.
1: Ne hayatla ilgili? İlgili?
2: Hayatla, yaşanmışlıklarla ilgili sevgili Yıldırım. Neler yaşandığıyla ilgili. Birazcık tüyolar veriyor hayatla alakalı diyebilirim sevgili.
1: Eyvallah. Hafiften en son okuduğun kitap ne? En son okuduğun kitap?
2: Falaka.
1: Falaka ne ya?
2: Falaka.
1: Ha, Malafa'yla
2: Falaka.
1: Dövmekle ilgili bir şey mi?
2: Falaka, evet falaka.
1: En son okuduğun kitap ne?
3: Gece Yarısı Treni.
1: Oo, çok eskidir ya o. Yeni mi okudun onu?
3: Kütüphanesini bitirdim, şimdi trenine geçtim.
2: Sırayla şimdi trendeler.
1: Güzel, Gece Yarısı'nın yürüyüşüyle var, o da çok
2: mı?
1: Güzel.
2: Üçüncü kitabı var mı Gece Yarısı Treni'nden sonra?
1: Var.
2: Başka ne gelecek mi şey Gece Yarısı?
1: Evet. Oğlum o bu seri zaten.
2: Tamam, hangisi var işte, kütüphanesi, treni.
1: Treni, evi, arabası, metrosu, her yürüyüşü. Şey.
2: Tamam, Gece Yarısı Yürüyüşü.
1: Gece Yarısı Yürüyüşü.
2: Tamam, çok aradım. Güzel bulamadım, olur. Çok aradım bulamadım.
1: Peki başka kitap var mı? Şey, kitap diyorum aman, haber var mı?
2: Var, vereyim sevgili Yıldırım. Bursa'dan bir haberimiz var.
1: Senin yüzünden şu an bütün Malafa okuyanlar yazıyorlar. Evet, devam et.
2: Geldi değil mi, geldi?
1: Geldi.
2: Kitap severler ekran başına.
1: Kitabın adı Malafa efendim, soranlar için söylüyoruz.
2: Bursa'da.
1: Evet, Bursa'da.
2: Bursa'da bakkalın kapalı olduğunu gören iki öğrenci. Küçücük bir öğrenci bir sevgili Yıldırım. Tahmini fotoğraflardan 8-9 yaşlarında.
1: Ya gördüm ben onu.
2: Gördün mü onları? Aldıkları meyve suyunun parasını kameraya
1: gösteriyorlar
2: bakkalın
1: böyle.
2: Bakkalın kamerasına göstererek sevgili Yıldırım parasını kapının altından bırakmışlar.
1: Helal olsun be çocuklar. Vallahi be. Vallahi helal olsun hakikaten. Bu yani çocukken... Yapardınız siz
2: ne
1: de.
2: Ne güzel.
1: Yapar mıydınız siz de, yapar mıydınız?
2: Ben de yapardım sevgili. Kamera varsa niye yapmayayım?
1: Kamera varsa yapılır, doğru yani. Kamera yapılır. Olsun yeter.
2: Biz de hafta sonra düğün dedik. Bizim çocuk da orkestranın 10 lirasını çaldı mesela.
1: Bir şey dedi mi orkestra?
2: Ya yok işte, gizli atıyorlar havaya. Bunu 10 lira yerde hemen bir baktım, cepte 10 liraya ceplemiş.
1: Aferin akıllı çocuk.
2: Helal olsun çocuğa dedi. Helal olsun.
1: Bu çocukları da tebrik ederiz. Kamerayı görür görmez kameraya doğru hemen parayı tutup şey
2: kapının
1: yapmaları.
2: Kapının altından atmışlar.
1: Evet. Tebrik şirkette ederiz. Biz de yapalım mı bunu?
2: Bizim katta
1: şeyler var. Sen söyle.
2: Güvenlik kameraları.
1: Güvenlik kameraları var ya.
2: Tamam.
1: Bir sol tarafta var, bir sağ tarafta var. Bir de iki yerde daha var. Sadece yöneticiler biliyor.
2: O sen biliyorsun o zaman.
1: Ben biliyorum.
2: Bizim gördüğümüzün haricinde iki yerde daha var mı?
1: Var, iki yerde daha var.
2: Vallahi mı? Nerede var?
1: Oğlum
2: söyle söyle nerede var?
1: Ayrıca Sibel Hanım biliyor, ben biliyorum. Başka bilen yok.
2: Ölü noktaları var mı?
1: Ben de Sibel Hanım'dan öğrendim. Gel dedi, artık sen dedi bu görevi
2: artık
1: aldın.
2: Artık sen de yönet.
1: Sen de bil
2: sen
1: dedi.
2: Sen de Ulu Hakan'sın dedi.
1: Sen bunu bil dedi yani.
2: Nerede peki?
1: Ne yapacaksın nerede?
2: Abi şimdi sevgili Allah Yıldırım Allah. Yani burada uygunsuz hareketler yapıyoruz.
1: Yapma uygunsuz hareketler.
2: Yapıyorum şirketler... ben yapıyorum yani.
1: Ne yapıyorsun uygunsuz hareketler?
2: Böyle hareketler yapıyorum.
1: Ya o bir şey değil. O neler var? Nelerin görüyorum ben gün içinde?
2: Bakıyor
1: benim
2: musunuz?
1: Benim bilgisayara bağlı tabii.
2: Bilgisayara mı
1: tabii,
2: bağlı?
1: Tabii.
2: Ya bu nasıl ya?
1: Ben açıyorum böyle çayımı içerken bakıyorum.
2: Seyrediyorsun.
1: Evet.
2: Nerede var?
1: Var işte bir yerde.
2: Benim odamda var mı?
1: Senin odanda mı? Sen odanda niye olsun oğlum?
2: Odada biliyorsun olmaz yani, yasak.
1: Hayır odada ben yasak. Ne orada olduğunu söylemeyeyim.
2: Odada var mı? Benim odada böcek var mı benim odada?
1: Ya oğlum niye panik yaptın bu kadar ya?
2: Abi ne şimdi şu an...
1: İki tane kamera var diyorum işte. Bir burada var, bir burada var. Diğerleri bizi ilgilendiriyor. Yöneticileri ilgilendiriyor. Seni ilgilendiriyor. Ya sen kimsin ya? Sen kimsin?
2: Estağfurullah. Kötü bir anlamda değil mi? Söyleyin de bir hareket yapalım kameraya.
1: Ne hareketi?
2: Bir kalp olur.
1: He.
2: Bir öpücük olur.
1: Eyvallah. Gerek yok, ben görüyorum onu.
2: Şoktayım ya. Benim odamda var mı?
1: Oğlum
2: bak yılların...
1: Bu bilgiyi veremiyoruz.
2: Yılların...
1: Bak, bu bilgiyi paylaşamıyoruz.
2: Yılların birlikteliği var. Karşılıklı yok, şurada ya. Ağzımızın tadı kaçmasın.
1: Yalnız kör noktaları da biliyorum. Onu da söyleyeyim. Kör noktaları da biliyorum.
2: Kör noktaları var mı?
1: Var kör nokta var.
2: Benim odada var mı?
1: Ya Allah Allah...
2: Bak bu çok
1: bireysel önemli. Düşünüyorsun
2: hayat
1: bunu şu an.
2: Hayat memat meselesi.
1: Ankara'dan günaydın oğlum Demir Emin'le beraber.
2: Benim odada var mı? Onu dur söyle. Oğlum. Bırak şimdi de... Ankara'yı bırak. Kamera nerede?
1: Selam ederiz. Demir Emin'in yanaklarından öperiz efendim. İş kanununa göre yönetici çalışanı kameradan izleyemez, mobbinge girer.
2: Bravo. Bunları izliyor.
1: Sinan Temur yazmış.
2: Sinan Bey bunları izliyor. Bunlar... Bir de yayında söyledi.
1: Bunlar kim oğlum?
2: Sen işte izliyorsun. İzliyorsun. Yayında söyledi canlı canlı. Kayıt var. Rütük kaydı var.
1: Şaka programı oğlum, bu şaka yaptım belki.
2: Ya bırak ya.
1: Şaka programı. Şaka yaptım. Hadi bakalım. Hadi. Bu bir show programı. Her söylediğimi ciddiye mi alacaksın?
2: Bilmiyorum, şu an çok ciddiliyim.
1: Yok kayıt yok.
2: Yok mu?
1: İki tane var sadece kamera. İçine kurt düştü mü?
2: Şaka yaptım.
1: Düştü mü? Kurt düştü mü?
2: Düştü, kurt içeride zaten. Kıvranıyor, kıvırım kıvırım
1: güzel,
2: kıvranıyor.
1: Kıvransın. Üflersin, daha çok üflersin.
2: Benim odada var mı?
1: Beter ol. Hadi araya gideceğiz çocuklar. Tamam mı?
2: Ben bir moralle var ya, hiçbir yere gidemem şu an.
1: Moralmen
2: çöküklerdeyim.
1: Efendim kısa bir ara. Alem FM Haber Merkezi'ne bağlanıyoruz. Sonra buradayız.
0: Saat 8. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama. Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Etimesgut Belediyesi'ne ikinci dalga operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında aralarında iki belediye başkan yardımcısının da bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada fon soruşturmasına değindi. Soruşturmalar titizlikle ve derinleştirilerek devam ediyor diyen Erdoğan, kanun teklifinin meclisimizden geçmesiyle birlikte Ekim ayı içinde 1 milyon liraya kadar ana para ödemelerine başlanacak dedi. Fon soruşturması kapsamında 282 kişi hakkında hukuki işlem yapıldığını, 84 kişinin tutuklandığını belirten Erdoğan, manipülasyonla kazanç sağlamış kim varsa bunun bedelini mutlaka ödeyecek dedi. Tokat'ta Cuma gününden itibaren kusma ve bulantı şikayetleriyle yaklaşık 5000 kişi hastanelere başvurdu. Hastalığın kaynağı henüz bilinmiyor. Numunelerin Ankara'ya gönderildiği ve en geç yarın bilgi alınacağı belirtildi. Şanlıurfa'da hakkında yakalama kararı bulunan bir kişi rezidans dairesine düzenlenen polis operasyonu sırasında silahla karşılık verdi. Çatışmanın ardından şüpheli kendi silahıyla intihar etti. Ağrı Dağı'nda zirve tırmanışı yapan dağcılar 4200 metre rakımdaki kamp alanındayken heyelan meydana geldi. Dağcılar faciadan son anda kurtuldu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, okul güvenliğinin artırılması amacıyla emniyet ve jandarma birimlerine yeni talimatlar verildiğini açıkladı. Buna göre ihtiyaç duyulan okullarda kolluk ekipleri öğrencilerden en az yarım saat önce görev yerlerinde bulunacak. Giriş çıkış ve öğle saatlerinde ise denetimler artırılacak. Elektrikli scooter işletmecilerine yönelik cezalar yeniden belirlendi. İşletmecilere ihlalin niteliğine göre 170 bin liraya kadar para cezası uygulanabilecek. Nepal'de geçtiğimiz aylarda meydana gelen büyük sel felaketinin izleri henüz silinmemişken bölgede büyük bir sel daha yaşandı. 5 kişiden haber alınamazken arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Fransa'da sıra dışı bir siber saldırı düzenlendi. Yüzlerce süpermarkete hedef alan siber saldırıda soğutma sistemleri 6 saat boyunca 50 dereceye yükseltildi. Tonlarca gıda kullanılamaz hale geldi.
4: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
0: Süper Lig'de 7. haftanın kapanış maçında Göztepe deplasmanda Eyüpspor'u 4-0 mağlup etti. İzmir ekibi bu sezon Süper Lig'deki ilk galibiyetini aldı. Erkekler Aksa Sigorta Şampiyonlar Kupası final mücadelesinde Galatasaray Ziraat Bank Kart'ı 3-1 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Sarı Kırmızılılar tarihinde ikinci kez kupayı müzesine götürdü. Temsilcimiz Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında bugün İspanya ekibi Barcelona'yı ağırlayacak. Maç saat 22'de başlayacak.
4: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu. Alem FM yol durumu.
0: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 34 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 48 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 48 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 27 dakika.
4: Alem FM hava durumu. Hava durumu.
0: İstanbul 20, Ankara 22, İzmir 24, Antalya, Kayseri ve Trabzon 25, Adana 28, Erzurum 16 ve Diyarbakır 23 derece.

0: diye kibarca bir bay bay. Ali diyor hay hay. Gözü parlıyor aniden kızın. Şeytan tüyü var bu hınzırın. Ali anlıyor ki doğru yolda. Hazırım diyor buluşmaya. Kız diyor ki bu işler narin. Bugün olmaz Ali belki yarın.
1: Şarkının bölümlerini Sena çok güzel okumaz mı demiş. Ben çok Sena tınısı alıyorum, ben de alıyorum. Hakikaten o bölümleri bizim Sena okur. Sena'da da böyle bir cazgır, böyle bir şey, bir hava var. Yani mesela Sena'nın evleneceği adama ben şimdiden üzülüyorum. Aşırı üzülüyorum.
2: Neden sevgili Yıldırım?
1: Akşam ezanında evde ol der bu. Döver.
2: Döver de.
1: Çocuğun annesinin gitmesine izin vermez yani.
2: Öyle eli maşalı, Kasım Paşalı.
1: Aynen öyle. Net gitmez. Şunu bir gireyim ondan sonra bekle, olur mu?
2: Olur.
1: Tamam peki, kısa, çok kısa, böyle bir 6 saniye. Şansa kalmaz işimiz,
3: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz yol şarkılarını sundu.
1: Umran Oto'ya çok teşekkür ederiz, selam ederiz kendilerine. Evet abi, bu kızda o hava var. Sena'da o hava
2: o
1: var.
2: O tehlikeyi anladın yani, sezdin.
1: Abiciğim bak, yani Sena'la evlenecek olana bu kaydı dinletmek lazım. Bu kız...
2: Şimdiden başına gelecekler var.
1: Başına bela almasın. Öyle öyle söyleyeyim ya. Başıma aşkım tüm bela. Mal varlığını üstüme yap.
4: Yani aşkım gün... zamanında evde ol demek. Yani evde olanla evlenir.
1: Yarın öbür gün... Oo. Ya bırak bu işler içinde. Aşkım yarın öbür gün sana bir şey olur. Mal mülk kardeşlerine kalmasın, bana kalsın diyecek bir şey var.
2: Yapıda.
1: Hava var.
2: Yapıda, havada, havada.
1: Sena'da o var, yalan yok.
2: Döver de diyorsun.
1: Döver, kafa atar.
2: Kafa
1: atar.
2: Öyle sert mi
1: saçlı? Var, var, onda var, onda var. Var ya, bu çok fena bu.
2: Bu çok, bu
1: doğru. Doğru diyor, doğru. Ben biliyorum, kızımı tanıyorum
2: yapar
1: ya.
2: Yapar abi, yapar. Tabii. Kendi de zaten
4: şeydi. O yüzden hala evlenemedim.
1: Ya yaş kaç, yaş kaç?
4: 29 olduk.
1: 30 olmuş neredeyse.
2: Az kalmış. Ya. Bir yıl kalmış. Kaç kişi dövdün Sena şu ana kadar?
4: Dövmekten metel ettim ama dövmedim hiç.
1: Ankara'dan selamlar. 9 yıldır severek dinliyoruz. Oğlum Mustafa ile işe gidiyoruz. Selamınızı alırız tabii efendim. Yasin Karakaş'ın oğlu Mustafa Karakaş.
2: Öpün. Selam olsun.
1: Pardon, öptük efendim. Ya dün şeyi gördünüz mü Sayın Hocam, bu Cem Yılmaz'ın devlet hastanesine gitmesi falan çok konuşuldu bu.
2: Evet evet.
1: Garipseyenler oldu falan.
2: Çanakkale'ye niye gitti buradan? Yani falan. İstanbul'da nasıl, yok mu falan
1: niye yaptı
2: diye
1: falan gibi şeyler.
2: Evet, evet.
1: Tabii Cem Yılmaz dediğin isim Türkiye'de mizahı değiştirmiş bir adam.
2: Gön vermiş, başka bir seviyeye getirmiş.
1: Evet. Ondan sonucuma çok zengin. Yıllardır kapalı gişe gösteri yapan bir adam. Her ne kadar yani son dönemlerde kendi de kendini eleştirse de, halkla eleştiriyor tabii, eskisi kadar komik değil falan. Ama böyle duruşları muruşları ilginç yani. Hastaneye gidiyor olması, bu devlet hastanesine ilk bakan doktora tekrar
2: gidiyor olması falan.
1: Halbuki İstanbul'da özel hastaneler kapıda bekler
2: tabii,
1: yani
2: tabii, tabii, tabii.
1: Gitse.
2: Hepsi sağlık sigortası zaten sevgili Yıldırım 13'ünde yenilenecekti bugün. Tam son gün, eskisinde de kalmadığı için 8 ayakta tedavi 8 hakkı var ya Cem Yılmaz.
1: Ondan
2: o dolduğu için mecbur Çanakkale'ye gitti. Bugün gitse mesela, bir gün sonra gitseydi normal şeye gidebilirdi.
1: Vallahi
2: bilmem ne hastanesine.
1: Bence

0: bunu sıradan bir tavır olarak almamak lazım. Ya adam bunu bilerek yaptı bence.
1: Şimdi kendisini ilk gören, ilk İstanbul'da bakan, yok muydu? İlk düzelten, tedavi eden doktor Çanakkale'deydi.
0: Yine ona gitmiş.
1: Yine ona gitmiş.
0: Bravo valla.
1: Çok güzel, normal bir hareket ya. Yapılır bu yani.
0: Sen ben bu kadar birikimimiz olsa, malımız mülkümüz olsa.
1: Ben eve hastane açarım.
0: Ama bak bunu yapmayarak şunu da yapmış oldu esasında. Yani bir gün o özel hastanede Cem Yılmaz'a bakan kişi sosyal medyada bunun reklamını yapardı.
1: Oo tabii.
0: Cem Yılmaz'a baktım.
1: Bir de şey falan farkı gibi olurdu. Normalde doçent farkı, profesör farkı, Cem Yılmaz'a bakma farkı.
0: Fark. Olurdu değil mi?
1: Arıyorsunuz, merhabalar, doktordan randevu alacaktım.
0: Ama yalnız daha önce Cem'e baktı o.
1: Cem'e baktığı için 6000 TL.
0: Çarpı
1: sigorta karşılamıyor yalnız.
0: Doktorlara vefa için gitmiştir diyor. Demiş.
1: Tabii ki, tabii ki.
0: Evet, işte biz de onu konuşuyoruz tam olarak.
1: Bir vefa örneği.
0: Vefa örneği göstermiş. Helal olsun vallahi. Herkesin yapacağı bir tavır değil. Yine söylüyorum. Şu anda biz böyle konuşuyoruz ya. Böyle bir mal varlığımız olsa
1: biz yapmayız gibi.
0: Yani yurt dışında bakılırız. Bir de sanatçı duruşu vardır ya. En iyisi falan gibi.
1: En iyisi burada. Sağlığın en iyisi burada. Yurt dışında falan değil sevgili Yıldırım.
0: Ama her şeyin en iyisi yurt dışında ya. Bir kısım,
1: öyle bir bilgi var.
0: Bir kısım şeye göre, kitleye göre.
1: Evet, evet.
0: O kitleyi
1: evet
0: aldırmak lazım. O bizim ülkenin zararlı kitlesi. Onu zarar aldırmak
1: zarar
0: lazım.
1: Veriyor, zarar veriyor.
0: Zarar veriyor
1: küçük,
0: tabii.
1: Küçük bir biyopsiye ihtiyacımız var sevgili
0: Vallahi tebrik ederiz Cem Baba'yı. Güzel hareket. Geçtik, ver bakayım.
1: Veriyorum sevgili. Çok değişik, saçma bir haber gibi geldi de doğruluğundan şüpheliyim, size gene de okuyacağım.
0: Ver bakayım.
1: ABD'de bir kişi kahve makinesinin, evdeki kahve makinesi, büyük kahve makinesi var ya sevgili, latte yapıyor, espresso yapıyor, bilmem ne yapıyor, onlardan 10 günde 1 terabayt internet tükettiğini fark ediyor. Kahve makinesinin. Ne yüklemeye çalışıyor arkadaşlar sizce demiş. Hemen fişini çekiyorum. Geri iade edeceğim makineyi diyor.
0: Yani?
1: Yani kahve makinesi 10 günde 1 terabayt interneti ne için çekmiş olabilir?
0: Acaba kahve makinesi...
1: Yeni kahve tarifleri güncellemesi mi geliyor içine?
0: Odanın fotoğrafını, videosunu çekip başka bir yere mi gönderiyor?
1: Depolama mı yapıyor?
0: Olabilir mi?
1: Sürekli 1 terabayt diyoruz bakın 10 günde.
0: Az buz değil yani.
1: Öyle bir yer kaplamış.
0: Benim aklıma ilk gelen bu. Odadaki fotoğrafı, videoyu, ses kaydını başka bir merkeze...
1: Sürekli taşıma halinde.
0: Taşıyor, gönderiyor gibi bir şey geldi.
1: İnanılmaz bir yoğunluk var.
0: Bunu nasıl tespit etmiş bu arada?
1: Bu muhtemelen sevgili Yıldırım, şeyler ayrılıyor ya böyle uzaktan akıllı şeyler var ya.
0: Prizler.
1: Onlardan sevgili Yıldırım işte artık biliyor, Airfryer'ı bile bağlıyorlar ya Wi-Fi'ye.
0: Ne kadar çektiğini görüyor.
1: Airfryer'ı bağlıyorsun. Oh. Evde değilim, bir saate kadar geliyorum sevgili Airfryer'ım, bana patates kızartması hazırla.
0: Oluyor.
1: Mesela onun gibi kahve. Basıyorsun, sen eve girince kahve kokuları eşliğinde eve giriyorsun falan.
2: Klima.
0: Kliması,
1: miliması, hepsi oradan tek tek ayrıntılı ayrıntılı görüyor kahve makinesinin ne kadar elektrik internet harcadığını.
0: Evet. Peki, geçtim. Instagram bir bakıma flört uygulaması. İnsanlar Instagram'ı flört etmeye yardımcı olması için kullanıyor. Instagram'ın CEO'su demiş bunu.
1: CEO demiş.
0: Biz sola sağa kaydırma gibi özellikleri olan resmi bir flört özelliği eklemeyeceğiz ama bir nevi flörtüz biz demiş.
1: He, şey yapmayacağız demiş. Hani sağa kaydır sola kaydır var ya bir tane.
0: Evet.
1: Onu
0: evet
1: eklemeyeceğiz. Niye eklemiyorsun?
0: Kendi içimizde
1: yapmayacağım
0: kaydırıyoruz.
1: Yapmayacağım dediğiniz her şeyi yaptınız.
0: Neyi mesela?
1: Instagram
0: ne
1: bir
0: mesela?
1: Sürü şey sürekli dandik dundik özellikler geliyor.
0: Dandik. Ne gelecek ya daha, ne gelebilir ki
1: işte
0: Instagram'a?
1: Kimin, hikayene kimin baktığını bizde göremezsiniz diyor. Ondan sonra plus özelliğiyle diyor.
0: Yani, görüyorsun diyor. Doğru söylüyorsun
1: ya
0: lan.
1: Ya premium özellikle diyor. Yok şu özellikle bunu yapabilirsin.
0: Daha da bir şey gelmesin Instagram'a artık ya.
1: Bir o kaldı herhalde, sağa sola kaydır dedi.
0: Var mı istediğiniz bir şey var mı? Instagram CEO'su.
1: Şunu yapsın dedi. Tanıyoruz bak, CEO'yu tanıyoruz.
0: Flört uygulamasıdır Instagram diyor. Alenen onu söylemiş.
1: Evet, yani flört uygulaması ama hani kaydırmalı işler yok bizde diyor.
0: Sena, bak mesela Sena ile ilgili bir özellik daha söyleyelim kızımızla ilgili.
1: Sena.
0: Instagram'ı düzenli kontrol eder kocasının Instagram'ını. Net.
1: O net yönetir. O yönetir.
0: Adeta mesela adam bir hapishanede yaşar yani, onu söyleyeyim. Net hapishanede yaşar.
1: Instagram'a girdiğinde solda hesaplar var ya, şurada hesaplar kısmı var artı. Hmm. Orada mesela Sena yazar, eşinin adı yazar. İkisinin birlikte bir ona girer bir ona çıkar.
0: Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Eşinin biyografisinde ortak hesap yazdırır. Net yazdırır abi.
1: Eşinin adına kendi güzel karım diye fotoğraf paylaşır.
0: Hatta etiketler, telefonu versene bana paylaşacağım der.
1: Bir de sevgili Yıldırım, hanımefendiler Instagram'da inanılmaz stalkçu.
0: Tabii.
1: Bak stalk, bunun başka bir adı var mı? Türkçe kullanmak isterim, varsa bir adı, yani stalk demek istemem ama aklıma bir şey gelmedi. Stalk diye bir şey yapalım.
0: Stalk diyelim.
1: Stalk diyelim. Uçakta Adana'dan dönüyorum ya, bak sana yemin ediyorum mübalağa.

0: mübalağasız anlatıyorum. Ki her şeyi mübalağasız anlatırım.
1: Evet.
0: Önümdeki hanımefendi tam boşlukta ön koltukta oturuyor. Aradan gördüm telefonu elinde. Bak yemin billah olsun 20 dakika boyunca. Bir hikaye. Hikaye kendi fotoğrafımı, başkasının hikayesi mi onu bilmiyorum sadece. Hanımefendiye bakıyorum, o hanımefendiye de benziyor. 20 dakika wedding diye bir fotoğraf paylaşılmış. Hmm. Bir hanımefendi, yanında beyefendi var. Hanımefendi beyefendiden uzun. Bak 20 dakika Kur'an Evliya çarpsın, zoom yaptı ayakkabıların ucuna. Zoom yaptı kadının bacağına, kadına erkeğe bakmıyor. Zoom yaptı etek boyuna, çıktı geri döndü. Bir hikaye geri gitti, geri geldi bir daha. Zoom kulağının içine, burnunun deliklerine, gözünün kapağının içine. Bir ileri gitti, anında geri geldi.
1: Oğlum bu stalk değil ki.
0: Bu ne bu?
2: Bu eskisinin yenisine bakmak. Eski sevgilisinin yeni sevgilisine ya da eşine bakmak. Bak 20 dakika. Merak etmek.
1: Oğlum bu hastalık ya bu. Vallahi bu hastalık.
0: Bunu yapıyordur. Ki başka kim, birbirlerine daha yapıyordur. Bu stalk yani. Sürekli hikayede oradan ona atlıyor. Oradan ona atlıyor. İnanılmaz bir şey.
1: Hikayeme kim bakmışçı biraz da stalk ediyor.
0: Herhalde
1: değil mi?
0: Yani alttan kalpler de fışkırıyor hikayeden. Kendi hikayesi mi oluyor o zaman acaba?
1: Allah sağlık versin. Akıl sağlığı versin. Stalk demeyin, sanal dürbün deyin. Olur mu?
0: O kurcalayıcı olabilir.
1: Kurcalayıcı bu da olur.
0: Didikleyici. Didikleyici.
1: Evet. Bence diyor Sena'nın eşi profilinde Sena'nın eşi yazdırır diyor. Sena, bu profil Sena'nın eşidir.
0: Dövme yaptırtır mı? Dövme yaptırtır mı? Yazın tatile gidildi.
1: Canım diyor. Karım mı?
0: Yani o tarz bir şey.
1: Yaptırır.
0: Yani silüetini, koluna silüetini yaptırabilir.
1: Evet, yaptırtabilir. O potansiyel var. Gülen diye bir dinleyicimiz sticker'ı gönderdik efendim kendisine. ALM plakayı göndermiş. Kendisine gönderdik. Güle güle kullansın. Sayın hocam şu konuyu bir açıklık getirelim.
0: Gelsin.
1: Senin odada kamera var mı? Öyle yazmış.
0: Düşündüm onu.
1: Abi stok ne demek, ben onu da anlamadım diyor. Oho.
0: Dikizcilik ya dikizcilik.
1: Dikizcilik sosyal medyada başkalarının hayatına burnunu sokmak.
0: Dikiz.
1: Bakmak, ilgilenmek.
0: Kim kimi takip ediyor, onları takip etmek.
1: Yani
0: bak şimdi.
1: Eskinin penceresini düşün. Hani pencereden bakma vardı ya, kim kimin evine girmiş, kim kimle ne yapmış falan böyle. Terbiyesizce, ahlaksızca bir şey.
0: Sürekli dikizdesin, sürekli evet. Dikizdesin.
1: Stok yapmak bence stok terbiyesizliktir yapmak. Yani bir... Hastalıktır bence.
0: Ama imkan sunuluyor sevgili.
1: Abi bırak bu işleri Allah aşkına ya. İmkan... Hastalık. Abicim yoluna bak, hayatına bak. Kendi hayatına bak.
0: Başkası bas keşfete hayatına... ak gitsin ya.
1: Ya bas önüne bak ya. Kendi hayatına bak. Bak bu bir şey söyleyeyim mi? Akıl sağlığıyla ilgili bir problem bu. Ciddi söylüyorum.
0: Çünkü daha da ilerli aşamalara değil.
1: Aşamıyorsun kendini. Kendi hayatındaki motivasyonunu kaybediyorsun. Kendi hayatına bakamıyorsun. Mutsuz oluyorsun. Ne yapmış? Nereye gitmiş? Ne olmuş? Benden sonra mutlu oldu mu? Bilmem ne.
0: Oldu mu? Bu oldu mu? Kimle takılıyor?
1: Oğlum manyak mısın sen? Hasta git, tedavi ol.
0: Gizli hesaplardan bakmalar.
1: Hesap gizli hesap açmalar.
0: Başka hesap, başka
1: ne
0: isimle.
1: Acaba? Ne oluyor falan. Ya bu bak, bu tedavi edilmesi gereken bir şey yani. Böyle stalk hastalığı olan varsa gitsin tedavi olsun.
0: Kesinlikle.
1: Gitsin baktırsın kendine.
0: Psikolog.
1: PRP değil. Neye baktırıyordu? İltihap neydi?
0: CRP.
1: CRP'sine baktırsın. Baktırsın yani. Çünkü beyin şöyle çalışıyor. Oradaki klasörü kapatmadığı için sürekli bir motivasyon
0: açık.
1: Problemi.
0: Sürekli
1: konsantre olamama hayatına, kendi hayatına.
0: Dikkat dağınıklığı oluşuyor.
1: Mutsuzluk. Bence. Bilmiyorum.
0: Kesinlikle. Hepsi beraberinde geliyor.
1: Geliyor değil mi?
0: Çünkü başkasıyla yaşamaya başlıyorsun. Kendi hayatından sıyrılmaya başlıyorsun. Başkasıyla yaşamaya başlıyorsun. Farkındalığın azalıyor kendine karşı.
1: Demet Akalın sendromu diyoruz biz buna. Çünkü unuttum diye şarkı yapıp unutmadığını gösterir. Yani unuttum boyunu posunu.
0: Huyunu suyunu.
1: Ama şarkı yapmışsın.
0: Ya nasıl unuttun?
1: Nasıl unuttun ki?
0: Unutmak böyle olur mu? Yapmayacaksın.
1: Gibi yani. PRP'yi ekleme lütfen. Onu tendonlara yapıyoruz iyileştirsin diye demiş. Mustafa Hoca sağ ol.
0: PRP. Her yere yapıyorlar Mustafa Hocam PRP'yi artık. Saça yapıyorlar, kaşa yapıyorlar, göze yapıyorlar, tendonlara yapıyorlar.
1: PRP neydi?
0: Kendi kanını alıyorlar senden sevgili Yıldırım. Onu kırmızı beyaz falan kanı ayrıştırıyorlar. Sen ayrıştırılan kanı sana tekrar...
1: Nasıl ayrıştırılıyor? Kolay bir şey mi o?
0: Kolay sevgili Yıldırım. Kanı çekti senden. Şırıngayla aldı ya kanı. Tamam. Onu küçük bir tasa koyuyor. Çelik ama.
1: Tasa mı?
0: Evet.
1: Tamam.
0: Cezve de olur. Cezve de. Küçük bir tasa koyuyor. Onu kaynatıyorsun. Yani bir tıkladığı zaman derler ya, fokurdadığı zaman altını kapatıyorsun ocağın. O buharıyla beraber 10 dakika demleniyor. Sonra bir süzgeçle, ama süzgeç filtre kahvesi bir kağıtları olur ya, öyle bir özel laboratuvar.

0: Tuval süzgeçleri onlar. Bildiğiniz gibi.
1: Tamam.
0: Ondan süzdürüyorsun. Posası kanın üstte kalıyor. Altta süzülen kısmını ılıyınca. Sıcak sıcak değil. Ilıyınca tekrar sana zerk ediyor.
1: Neyle neyi ayırdı şu an?
0: Beyaz kanla kırmızı kanı.
1: Ayırdı.
0: Ayırdı.
1: Buhar olduğu zaman dibe çöken kırmızı
0: tabii
1: mı?
0: Tabii dibe çöküyor. Dibe çökeni yemiyoruz. O süzüleni al. Yemiyoruz değil, kullanmıyoruz.
1: Vücudumuza sürüyoruz. Santifriz olmasın oğlum?
0: Hayır, bu PRP'dir. Santifriz başka bir şey. O ölçüyle yapılır.
1: Santifriz diye bir şey
0: hatırlıyorum. Nedir santifriz? Biliyor musun? Santifriz, bakalım bakalım ilim ve bilim alanında nasılsınız, ölçelim.
1: Santifriz diye bir şey var tıpta da atçılıkla ilgili bir şey miydi? Yanlış mı hatırlıyorum acaba? Santifriz oğlum dönüyor mönüyor bir şey yapıyordu kanımıza falan. Santifriz o değil miydi ya?
0: Santifriz bir şey... Bir söyleyin tam
1: lan
0: olarak.
1: Futbolla ilgili miydi yoksa? Hani hakem santifriz kararı verdi.
0: Ya dediğin aslında doğru sevgili Yıldırım.
1: Doğru mu? Doğru. Kanı böyle...
0: O aletin adı.
1: Ha, aletin adı.
0: Aletin adı yani. Evet. Yapılan hareket aletin adı. Aletin.
1: Ama diyorsun fokurdadan kapatıyoruz.
0: Hafif ama yok, kaynatmıyoruz bakın. Kaynatmıyoruz. Bir tıkladı mı bırakıyoruz hemen.
1: Hocam valla doğru anlattınız demiş efendim. Evde
0: deneyeceğim. Evde denemeyin sakın, evde denemeyin. Laboratuvar ortamında denenmesi gerekiyor.
1: Eyvallah, çok teşekkür ederiz. Sağ ol. O kadar güzel sallıyor ki ben de inandım diyor. Demiş. Santifriji doğru biliyorsunuz Fatih Bey demiş. Çok teşekkür ederim işte. Vallahi. Bakın biliyoruz, bir şeyler biliyoruz da ne bildiğimizi bilmiyoruz. Bir şey biliyoruz ama. Değil mi?
0: Güzel bilgilere sahipsin.
1: Hı?
0: Net bir şekilde. Ve yani sallamıyorsun da sevgili Yıldırım. Hani verdiğin bilgi yarım yamalak da olsa doğru.
1: Evet.
0: Doğru bilgi.
1: Bir şeyler var.
0: Bravo. Eski yetişmişsin yani. Bu yaşa kadar boş gelmemişsin.
1: Sağ ol.
0: Yetişmişsin.
1: Tıpla ilgili bazı şeyleri biliyorum.
0: Mesela var mı?
1: Ne biliyorum mesela tıpla ilgili? Yel girdi.
0: Yel girmesi.
1: Onu biliyorum, yel girdi.
0: Nedir yel girmesi?
1: Yel girdi ney?
0: Halk arasında yel girmesidir.
1: Yel girdi.
0: Nedir yel girmesi?
1: Tıpta da yel girme ya. Tamam, tıpta nedir? Değil mi? Doğu değil mi?
0: Yok, tıpta yel denmez. Rüzgara isim verilir. Latince. Rüzgar çarpması değil mi? Yel girmesi dediğimiz.
1: Evet.
0: Cereyanda kalma.
1: Cereyanda kalma. Ceryanda kalma.
0: Yani evin ön balkon camıyla arka tarafın camı açık olur da arada
1: ceryanda kalırsın.
0: Yel
1: ben o ceryanı da bir anlayamadım. Ne oluyor da elektrik oluyor
0: akım,
1: orada?
0: Akım.
1: Akım anlamında
0: akım,
1: mı?
0: Akım. Gidiş. Akım oluşuyor.
1: Her akım diyenin şeyinde de oturmamak ceryanda lazım. Ceryanda da kapılmamak lazım. Ceryanda kaldın mı sayın hocam?
0: Ceryanda kaldık sevgili.
1: Tutuluyor musunuz?
0: Tabii
1: yani?
0: Tutulursun. Dikkat etmek gerekir. Özellikle eyvallah. Belli bir yaştan sonra... dikkat edeceğiz.
1: Çabuk sevgili. Tutulunuyor.
0: Çabuk
1: değil mi?
0: Tutulunur. Boyun özellikle boyun kısmına çok girer gel.
1: Ben bu yüzden doktora gittim. Tutuluyorum diye.
0: Tamam.
1: Dedi ki yatış pozisyonunuzu değiştirin dedi.
0: Nasıl bir pozisyon önerdi doktorumuz?
1: Yani dedi ki
0: sonuçta pozisyonu doktordan öğreneceksiniz.
1: Pozisyonunu değiştir dedi.
0: Yani sen ben, sırt üstü yatıyordun da cenin gibi mi yat dedi.
1: Öyle, evet ben yüz üstü yatıyordum. Ha, eller üstü. Sağda sol ve solda.
0: Aa, çok tehlikeli.
1: Suratımda yastığın içinde.
0: Çok sakat bir yatış şekli sevgili Yıldırım. Bütün duruş bozukluğuna yol açabilir. Frontal lobu etkileyebilir.
1: Frontal lob ne?
0: Lob işte. Ön lob.
1: Oğlum frontal lob beyinle ilgili
0: tamam,
1: bir şey değil mi?
0: Tamam yüzüstü yatıyorsun ya. O beynine baskı yaptığı zaman oradaki dopamin bölgesini ezersin.
1: Oğlum bir iki kelime öğrenmişsin şu an sallıyorsun ya. Dopamin bölgesi ne ya?
0: Öyle çok üzülüyorum ki şu an.
1: Neye üzülüyorsunuz?
0: Ya bilgilerimi bu kadar küçük...
1: Abi dopamin bölgesi diye bir şey yok.
0: Bilgilerimin bu kadar küçüğün...
1: O kadar da biliyorum ya.
0: Ulusal radyoda gerçekten şu an şoktayım.
1: Oğlum dopamin bölgesi diyorsun falan filan bir iki şey sallıyorsun.
0: O zaman Canan Karatay'ı çağıracaksınız.
1: Yok bir de şey de merkez kaç kuvvetiyle beraber falan böyle şeyler de ekle.
0: Yok onu...
1: Eğer bildiğin kelimeyi kullandı doktormuşçasına. Allah Allah... Neymiş tamam yüzüstü yatınca ne oluyor peki söyle bakayım.
0: Özür dilerim tamam konuş.
1: Yok anlat yüzüstü yatınca ne oluyor?
0: Yani tıbba bu kadar uzak bir memlekette ben yaşayamam.
1: Oğlum söylesene.
0: Dedim işte anlatıyorum sevgili yani bir kere prontal dokularda rahatsızlık meydana gelir.
1: Ne olur yani?
0: Bu duruş bozukluğuyla beraber sevgili Yıldırım. Fisyalis sokrallerinde.
1: Fiz ne?
0: Fisyalis sokralde.
1: Dur bir dakika yazacağım. Hocam pardon yazacağım onu.
0: L3, L4.
1: Fisyalis.
0: Sokral.
1: Sokralleri.
0: A'da şapka var yazabilecek misin?
1: Yazarım ben. Şapka Fisyalis var. Sokralleri.
0: Evet.
1: Fis.
0: Orada.
1: Fix. Öyle bir şey yok diyor.
0: Ya,
1: Fisyalis sokralleri diye bir şey yok abi. Google'da yok bir kere.

0: Bitki lan bu.
1: Tamam işte.
0: Solanius familyasına bağlı bir bitkidir,
1: evet,
0: diyor bu.
1: Tedavi için anlatıyorum onu da. Onu alacağız, kaynatacağız duruş bozukluğu için. Bir taşım.
0: Bir taşım ne ya?
1: Herkesin evinde vardır bundan.
0: Sus da adam anlatsın.
1: Susmuyor ki arkadaşlar.
0: Tamam peki. Tamam peki, susuyorum abi.
1: Hanımefendi, bir şey beyefendi, bir şey söyleyeceğim. Tamam. Anlattıklarıma burada inanmıyor. Yayından çıkıyoruz. Hocam belim ağrıyor diye yanıma geliyor. Bilmem ne yapsana.
0: Kayma var diye geldim ben. Hata mı ettik?
1: İnanmıyor, güvenmiyor.
0: Ben de kayma olunca size geldik. Kime gideceğiz Allah
1: aşkına? Tedavi için de bana geliyor.
0: Allah Allah. Tamam sustum. Anlat sen.
1: Tamam.
0: Dopamin bölgesi dedi ya. Beynin dopamin bölgesi ne abi? Saçma sapan bilgiler veriyorsun.
1: Hormon üretiliyor orada.
0: Ya tamam susar mısın Allah aşkına?
1: Allah Allah.
0: Vallahi yıldım ya. Saçma sapan.
1: Benim yok işte hormonlarda bu problem olmuş yata yata.
0: Oğlum yanlış bilgi veriyorsun ya.
1: Hayır yanlış değil, doğru bilgi veriyorum.
0: Uzman doktor Serap Karatutlu yazdı bak. Yarın gel başla yazmış. Bizim fakültede. Vallahi öyle yazmış.
1: Sağ olun hocam. Şu an başka bir yerde rektörlük yapıyorum.

0: Ondan sonra doktorlar niye Avrupa'ya göç ediyor?
1: Ya işte. Ben nasıl kalayım burada şimdi? Nasıl kalayım arkadaşlar?
0: Bir dakika.
1: Yüzüstü yatarsan diyorum sıkıntılar oluşur diyorum. Pelvik organ sarkması, prolapsuslar oluşur diyorum. Hiç oralı değil.
0: Emir demiş ki, "Aa hocam boşu boşuna anlatma," diyor. Benim için söylüyor. Yüzüstü yattığı için anlamıyor. Şey ama. Emre Bayraktar'a selam çakın çocuklar.
1: Günaydın Emre.
0: Çok teşekkür ederiz. Var olun, var olun, var olun. Peki. Romanya'da... Oğlum bana ne attın? Bunu şimdi gördüm ben ya. Gördüm, evet. Murat Bey Romanya'dan dinliyormuş çocuklar.
1: O roman mı?
0: Selam.
1: Ne? Günaydın. Roman. Romanlar mı öyledirler. Çalgısız yaşayamaz ölürler. İlle de roman olsun.
0: Oğlum Romanya'da yaşayan roman mı oluyor hemen?
1: Roman olur.
0: Ya delirme be.
1: Yazsam roman olur, yazsam seni.
0: Romanya'dan dinliyor adam diyorum. O roman.

0: mı diyor?
1: Romandır
2: böyle bakış açısı olur mu ya?
1: Romandır bu sevgili Yıldırım.
0: Ya bir tweet vardı, ona çok gülmüştüm ben ya. Kütüphanede diyor, kütüphanede diyor.
2: Evet.
0: Hep bir diyor böyle bir şeydi. Dur kütüphanede dur, şakayı anlatacağım sana da şimdi. Şeyde diyor.
1: Sen toparla, biz bekleriz.
0: Diyor ki kırtasiyede diyor, hep bir klasik müzik çalar altta diyor, dikkat ediyor musunuz diyor.
2: Kırtasiye.
0: Kırtasiye mi, kütüphane mi dedi lan onu, nasıl?
1: Şey ya, kitap bazı marketlerde.
0: Kitap marketlerde dedi. Hep dedi, hep diyor böyle klasik müzik çalar. Mahvettim hikayeyi ya. Vallahi
1: Baştan.
0: Baştan anlatayım. Ne diye girmiştik şeyi?
1: Kitapçılarda.
0: Kitapçılarda hep bir klasik müzik çalar diyor. Niye diyor çalar bilir misiniz diyor.
1: Niye çalar?
0: Çok güzel bir tweetti. Şaka bizim değil ama yapan arkadaşı kutlarız. Niye çalarmış biliyor musun?
1: Niye çalar?
0: Romanlar böyle diller, çalgısız yaşayamaz ölürler. Öyle bir şaka. Şakayık. Şakayık çiçeğine demiş herkese, sen ciddi misin?
1: Yo, şakayık.
0: Oo, Romanya'dan bir dinleyici daha geldi, Veysel Bey.
1: Oo, Veysel,
0: biz de dinliyoruz gençler.
1: Günaydın Veysel, iki roman olduk. Hoppa, oynayalım.
0: İki roman olduk ya.
1: İki roman olduk. Ay Veysel Bey.
0: Vay Veysel.
1: Romanların sözleri var, çok güzel değil mi ya?
0: İlkemizdeki romanların.
1: Evet, o şob ağacına incir ağacı dikeyim senin be, şob ağacı.
0: Banayım köftene. Ay krema yumurta kafayı.
1: Krema yumurta kafayı. Kulaklara bak, peynir tenekesi gibi mi ben?
0: Var mı başka?
1: Gözler aykırı gidiyor. Gözler aykırı.
0: Oğlum roman değil ki bu, bildiğim bizim şey Keşan oldu.
1: Tamam olsun ya, oradan başlıyor. Keşan'dan başlıyor. Romanya'ya kadar
0: var, varsa dinleyicilerimize yazsınlar. Böyle tabirlerini çok severiz şeyleri.
1: Sevda çene tutuş.
0: Bir de onlarda mesela iyi müzisyenleri de hayvan lakabıyla bir şey yaparlar.
1: Çağırırlar.
0: Hayır,
1: lakabı rumuz, olarak işte rumuz işte.
0: Rumuz, Kobra Murat. Kirpi Mehmet. Biliyorsun değil mi?
1: Kaplan Necmi.
0: Kaplan Necmi. Bir enstrümanla uzmanlaşmışsa.
1: Şarkıda, türküde, bir şeyde. Orkta, davulda.
0: Böyle bir hayvanlı rumuz takma yok mu ya?
1: Kobra Murat ya, daha ne olsun ki? Yılan Pakize.
0: Gibi.
1: Dans ediyor o da.
0: Biz de Romanya'dan dinliyoruz.
1: Romanya, İtalya, Fransa.
0: Artı 40 kodu herhalde değil mi?
1: Geldi. Fransa'da evet. Geldi. Bir anda geldi. İtalya geldi. Almanya
0: çok
1: geldi.
0: Çok var valla.
1: Her gün yazıyoruz, Almanya'dan okumuyorsunuz. Okumaz mıyız? Okuyoruz ya.
0: Bak bir tane gelmiş, hazır mısın?
1: Hazırım.
0: Yiyeyim o bağırsağı be. Dönüşte bakalım mı?
1: Bakalım.
0: Kısa bir ara dönüşte şunlara bakalım. Mutfak.

0: 40 yıldır Trakya'nın sütü ve lezzetiyle peynir yapıyoruz. Peyniri çok seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Turbo marş gücü.

0: Fellas. Lezzeti ezber bozar.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Siz de markası modeli ne olursa olsun eski yatağınızı Bambi'ye satın. Karşılığında hediye çeki alın. Bu değiştirme kampanyasını kaçırmayın.
4: Bambim var benim. 48 aya varan taksitlerle ikinci el araç Otoson.

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Mutlu yıllar Mutlu Akü.
2: Size de mutlu yollar Erol Evgin.
3: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu Akü bir numara.
4: Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 360 bin TL, 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntı

0: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
1: Arış, pırlanta, 1906'dan bu yana.
2: Şirketler artık tüm süreçlerini DIA yazılıma taşıyor, işinde özgürlüğü seçiyor.
3: İşine özgürlük kat, işine DIA kat.
4: Beyin ve göz sağlığınız için iyi. Belki evden DHA içeren omega 3

0: dönem ve yaşıtlarımızın bir dönem aşık olduğu isim bendiniz. Şimdi böyle bir ekol vardır. İşte Ayşegül Aldinç, Deniz Seki, bendiniz, Yonca Evcimik. Öyle bizim jenerasyonun.
1: Jale falan.
0: Yaşa damat. Jale de Jale. Aşık olduğu isimler bizim bendiniz onlardan biridir. Çok severdik, hakikaten çok severdik. Ama biz o zaman çocuktuk yani.
1: Ya bunları seviyorduk.
0: Çok seviyorduk.
1: Bunlar vardı.
0: Klibi çıksa da izlesek diye. Vallahi
1: bir klip sevdamız vardı.
0: Vardı.
1: Beklerdik klip ne
0: olacak klip diye. Kalmadı. Kalmadı. Yeni klibinde acaba neler göreceğiz?
1: Saçını nasıl yapmış?
0: Saçını nasıl yapmış? Acaba dur bakalım falan gibi. Beklerdik vallahi yani. Ne güzel zamanlardı. Şimdi İzel abi, İzel'i unuttuk ya.
1: İzel vardı, doğru. İzel,
0: Jülide Ateş. biraz şeyi açtım ama. Jülide
1: Ateş.
0: Jülide Ateş yok mu diye, öyle biri vardı. Jülide Ateş.
1: Jülide Ateş değil ya. Kim ya
0: abi,
1: Jülide?
0: Dur, yanlış mı hatırlıyorum?
1: Ajdan Mine mi acaba? Ajdan Mine.
0: Abi Jülide Ateş vardı ya.
1: Vardı da şarkıcı.
0: Spikerdi kendisi. Tamam. Hayır, şarkıcı değil canım.
1: Klip olarak bekliyorum. Tabii canım, Jülide Ateş'i biliyoruz
0: değil,
1: yani.
0: Değil değil. Jülide, ay ne güzel kadındı Jülide Ateş
1: tabii,
0: ya.
1: Tabii.
0: Ne yapıyor acaba şimdi?
1: Eskiden böyle spikerler adından söz ettirirdi sevgili Yıldırım.
0: Tabii
1: haber spikerleri. İnanılmaz isimler. Şimdi mesela aklına gelmiyor ilk etapta.
0: Yok, geliyor benim de şimdi, hanım dinliyor olabilir. Mesela Of Aman Nalan.
1: Nalan vardı.
0: Ne severdik
1: tabii
0: ya.
1: Hastasıyız.
0: Çocuktuk oğlum o zaman, 8-10 yaşında falandık.
1: Emel Müftüoğlu mesela o zaman çıkartırdı.
0: Emel Müftüoğlu tabii. Yaşa, doğru. Hey gidi be, hey gidi be.
1: Sevta Parman, inanılmaz.
0: Sevta Parman.
1: Onu unutmayalım. Serpil Çakmaklı mesela.
0: Hey gidi, hey gidi, hey gidi. Oya Bora yazmışsınız ama konu öyle değil. Oya Bora başka bir şey.
1: Oya Bora var, Oya Bora da var. Banu Alkan, Aşkın Nur Yengi.
0: Hey gidi, mesela. Banu Alkan, hey. Doğru valla. Evet, az önce şeyi sorduk.
1: Gülgün Feyman.
0: İlginç böyle şeyler var dedik. Ne onun adı? Laflar var bu. Romanlar mı, romenler mi? Ne denir bilemedim.
1: Roman,
0: da.
1: Roman.
0: Mesela hay o... Nasıl, bu da okunmaz.
1: Yok ki yani, bak
0: okuyamayacağım bunu ya.
1: Bakıyorum birkaç tane var sevgili Yıldırım okuyabileceğimiz. Ama çok şey yapmayın sevgili Yıldırım. Ben size evde nasıl yapacağınızın tarifini verebilirim size mesela.
0: Ya böyle ilginç lafları var ya, ayakkabından su içeyim falan.
1: Falan. Belli bir formül belli sevgili Yıldırım.
0: Ay, ağzına salıncak kurayım falan, öyle şeyler söylüyorlar birbirlerine.
1: Dalağını çırpayım.
0: Gibi şeyler söylüyorlar. Çok ilginç lafları var tabii. Argo da var işlerinde, onlara okuyamıyorum.
1: Çok daha fazla argosu var. Çok daha fazla. Bazı şeyler var mesela, kelimeler anlamını bilmiyorum, o yüzden okuyamıyorum. Belki bir şeye
0: tekabül ediyordur
1: diye.
0: Ama dinleyicilerimize yazsınlar lütfen bize. Böyle ilginç duydukları yayında okunabilir. Tabii.
1: Bizim burada seslendirebileceğimiz, dillendirebileceğimiz bir şeyler olması gerekiyor.
0: En sevdiğim roman Tarık Mengüç'tür benim, demiş efendim. Hay seni laciverte boyayım. Bunu söyledi.
1: Laciverte boyayım. Jesse Jane ölmüş.
0: Ne diyorsun ya?
1: Ne oldu? Araya bir mesaj okudum ben de durdururken.
0: Evet. Peki. Biz nasıl yapabiliyoruz?
1: Yapacağız peki? Sevgili Yıldırım. Çok kolay artık ya. Ben okuduklarımızdan yola çıkıp sana formülünü veriyorum. Seversin formülü zaten. Fizikle müzikle aran iyi.
0: Neyin formülü ya?
1: Roman lafı üretme formülü. Bu bir formüle tabidir sevgili
0: Nedir?
1: Yıldırım. Nedir? Alakasız nesne artı gereksiz eylem.
0: Alakasız nesne, gereksiz eylem.
1: Gereksiz eylem. Örnek veriyorum. Mesela balatana aşındırayım.
0: Alakasız nesne, balata.
1: Balata.
0: Gereksiz eylem aşındırayım. Aa güzel.
1: Aşındırmak. Güzel. Mesela bir örnek daha vereceğim.
0: Ver bak. Alakasız nesne artı gereksiz eylem.
1: Asya kaymağını dişleyeyim.
0: Kaymağını dişleyeyim.
1: Kaymağını dişleyeyim. Mesela... Birbirinden bağımsız olarak bir şeyi ifade ederler. Birleştiklerinde hiçbir şey ifade kaybetmez. Mesela güzel kızımız Sena'da bir tane örnek versin.
0: Sena'cığım söyle bakayım.
1: Bir tane örnek.
0: Var mı aklında, varsa söyle bakayım. Alakasız nesne artı gereksiz eylem. Olunca
2: tekerle
0: böyle
2: çomak sokayım falan.
0: Herhalde. Teker çomak. Teker olur, çomak olur. Mesela,
1: hay ağzında tepişeyim be.
0: Tam olarak bu işte.
1: Bu yani evet, çok basit. Bu. Şimdi çok kolay üretebilir. Dinleyicilerimiz şimdi ardı arkasına yazabilirler. Alakasız nesne artı gereksiz eylem.
0: Arkadaşlar argoları okuyamıyoruz, kusura bakmayın. Çok acayip şeyler geliyor. Evet.
1: Çalış. Karış.
0: Ney? Ne diyorsun oğlum, anlamıyorum ya.
1: Ya bak, düzgün okuyabileceği bir şeyler
0: yazıyor. Yok, okuyabileceği bir şey yok. Ay ışığını söndüreyim diye bir şey geldi.
1: Ay seni sinemaya, seni sinemaya götüreyim. Yiyeyim o kumbarayı be. Ne kadar para biriktirmişsin sen öyle.
0: Yiyeyim o kumbarayı be.
1: Ay senin burnunu karıştırayım.
0: Ya işte var onların böyle lafları var. Garip lafları var. Ay gazını sıkayım. O ne biliyor musun? Gazını
1: ay sıkayım. Kapını gıcırdatayım be.
0: Gazını sıkayım o şey. Ben onu biliyorum. Senin bir derdin var. Anlatamıyorsun.
1: Anlat.
0: Evet ben onu biliyorum. Onu duydum.
1: Aç kapağı. Aç,
0: evet, aç kapağı. Ay gazını sıkayım anlat artık be. Gibi bir şey o. Var mı böyle garip lafları var onların işte.
1: Atletine burnumu sileyim ben.
0: Daha okuma.
1: Senin davlum adına oturayım.
0: Şeyler geliyor ya. Leblemine ne? Leblemine limon sıkayım. Evet. Geberesice. Yok geberesice başka bir şey. O olmaz. Peki. Hadi bakalım.
1: Yanağında sucuk pişireyim.
0: Ya şundan var ya başlı başına program olur ya. Gelenleri görüyor musun?
1: Abi kızan dök artık o dişleri.
0: Araya gidiyorum. Sonra veda. Tamam.
1: Tamam.
0: Hadi peki.

yıldır Trakya'nın sütü ve lezzetiyle peynir yapıyoruz. Peyniri çok seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok. Turbo Marş gücü.

0: Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, süzmeden dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök, ye.
1: Şirketler artık tüm süreçlerini DIA yazılıma taşıyor, işinde özgürlüğü seçiyor. İşine

0: Fellas, lezzeti ezber bozar.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
2: Sen ne istersen ol.
3: Siz de markası modeli ne olursa olsun eski yatağınızı Bambi'ye satın. Karşılığında hediye çeki alın. Bu değiştirme kampanyasını kaçırmayın.
4: Bambim var benim.
5: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
6: Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın.
7: Ki Bellona, Bellona.
8: Uludağ zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444-0222.
9: Skoda Kamik'le tüm yollar ayrıcalığa çıkar. Skoda Kamik Premium 1.0 TSI versiyonuna özel 200 bin liraya 12 ay %0,99 faiz fırsatı sizleri bekliyor. Şimdi siz de size en yakın Skoda showroom'una gelin, Skoda Kamik ayrıcalığıyla tanışın. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
10: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
11: Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 400 bin TL'ye varan nakit alım indirimi ve 1 milyon TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
12: Standart vadeli, ileri vadeli ve kademeli.

0: Veda zamanı bitiriyoruz. Dinleyicilerimize minnettarız, var olsunlar. Vallahi yazdıklarının çoğunu da okuyamadık. Hani konuyu açtık ama biz bu kadar sert geleceğini tahmin edemedik, kusura bakmasınlar. Hay ben senin sivilceni sıkayım falan gibi şeyler geldi. Bir iki tane daha var da okuyayım mı okumayayım mı?
1: Örnek.
0: Kaynatay'la ilgili. Okuyayım mı onu?
1: Yok, okuma.
0: Okumayayım mı?
1: Okuma bence.
0: Kötü bir şey değil ki ya.
1: Yani
0: sündüreyim diyor. Kötü bir şey mi? Sündürmek de demek ki. Ya yani çekip çekip sündürmek.
1: Yani olayı sündürme derler.
0: Anlamına geliyor. Ya inanılmaz komik şeyler yazmışsınız da.
1: Kasisli yola denk gelesin de hoplaya hoplaya gidesin.
0: Gibi. Efendim veda ediyoruz. Bir aksilik olmazsa akşam 18'de tekrar burada olacağız. Senoş, thank you.
2: Ben teşekkür ederim abicim.
1: Teşekkürler.
0: Var mı ekleyeceğim bir şey?
1: Sağ olun, var olun Fatih Bey. Bugün hiç trafiğe bakmadık. Bir trafiğe bakayım, son noktayı
0: bakmayı
1: koyayım.
0: Bakmayı ver ya, ne olacak?
1: Bakmıyorum.
0: Tamam hadi bak, tam bak.
1: Bak. Yok, bak değişti, tamam. Şey yapmadı. Yok farklı mu? Bir şey sunmadı bize senin.
0: Aynı mı?
1: Ben bekliyorum mesela %98.
0: Kaç şu an?
1: 62.
0: Yok.
1: 62.
0: Trafik yok.
1: Klasik.
0: Sevgili dinleyiciler, şimdi aranızdan 5 dinleyicimizi...

0: sticker veriyoruz. Nasıl? Arabanızın bir numarasına Alem FM'i kaydettiğinize dair bir görsel. Diyeceksiniz ki ya benim arabamda DAP var, kaydedemiyorum filan. Tamam, onun fotoğrafını gönderseniz de olur. DAP'ta çünkü 2'de yazıyor, 02'de. Onun fotoğrafı da olur. WhatsApp'tan gönder 536-901-8902. Şansınızı bir deneyin. Alem FM WhatsApp hattına arabanızın bir numarasına Alem FM'i kaydettiğinize dair bir fotoğraf istiyoruz efendim. A aşamına görüşelim.
1: Haydi.
0: Uğur Derin Dondurucu'ya katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Kafa açan uzman.
1: Bitti.
0: Nasıl?
2: Bitti. Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrar yarın alemfm.com podcastlerde.

0: Reklam.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
3: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
4: Peugeot.
5: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
6: Bir balık yağının masalsı bir dünya yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Easy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen çocuk balık yağı. Sonsuz teşekkürler Türkiye.
7: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
8: Pilot Garaj Auto Expertise.
9: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğimiz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
10: Ama dememek için ama sigorta.
11: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV TÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV TÜRK.

0: Her yemeğin yanında süt aşayran. İçtikçe iyi hissedeceksin.
1: Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 360 bin TL, 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
2: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
3: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
4: Türkcelli bağlat hayata.
5: Reklam. Saat 9. Bu bir reklamdır. Anladım.

0: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Etimesgut Belediyesi'ne ikinci dalga operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında aralarında iki belediye başkan yardımcısının da bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada fon soruşturmasına değindi. Soruşturmalar titizlikle ve derinleştirilerek devam ediyor diyen Erdoğan, kanun teklifinin meclisimizden geçmesiyle birlikte Ekim ayı içinde 1 milyon liraya kadar ana para ödemelerine başlanacak dedi. Fon soruşturması kapsamında 282 kişi hakkında hukuki işlem yapıldığını, 84 kişinin tutuklandığını belirten Erdoğan, manipülasyonla kazanç sağlamış kim varsa bunun bedelini mutlaka ödeyecek dedi. Tokat'ta cuma gününden itibaren kusma ve bulantı şikayetleriyle yaklaşık 5000 kişi hastanelere başvurdu. Hastalığın kaynağı henüz bilinmiyor. Numunelerin Ankara'ya gönderildiği ve en geç yarın bilgi alınacağı belirtildi. Şanlıurfa'da hakkında yakalama kararı bulunan bir kişi rezidans dairesine düzenlenen polis operasyonu sırasında silahla karşılık verdi. Çatışmanın ardından şüpheli kendi silahıyla intihar etti. Ağrı Dağı'nda zirve tırmanışı yapan dağcılar 4200 metre rakımdaki kamp alanındayken heyelan meydana geldi. Dağcılar faciadan son anda kurtuldu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, okul güvenliğinin artırılması amacıyla emniyet ve jandarma birimlerine yeni talimatlar verildiğini açıkladı. Buna göre ihtiyaç duyulan okullarda kolluk ekipleri öğrencilerden en az yarım saat önce görev yerlerinde bulunacak. Giriş, çıkış ve öğle saatlerinde ise denetimler artırılacak. Elektrikli skuter işletmecilerine yönelik cezalar yeniden belirlendi. İşletmecilere ihlalin niteliğine göre 170 bin liraya kadar para cezası uygulanabilecek. Nepal'de geçtiğimiz aylarda meydana gelen büyük sel felaketinin izleri henüz silinmemişken bölgede büyük bir sel daha yaşandı. 5 kişiden haber alınamazken arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Fransa'da sıra dışı bir siber saldırı düzenlendi. Yüzlerce süpermarkete hedef alan siber saldırıda soğutma sistemleri 6 saat boyunca 50 dereceye yükseltildi. Tonlarca gıda kullanılamaz hale geldi.
1: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
0: Süper Lig'de 7. haftanın kapanış maçında Göztepe deplasmanda Eyüpspor'u 4-0 mağlup etti. İzmir ekibi bu sezon Süper Lig'deki ilk galibiyetini aldı. Erkekler Aksa Sigorta Şampiyonlar Kupası final mücadelesinde Galatasaray Ziraat Bank Kart'ı 3-1 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Sarı Kırmızılılar tarihinde ikinci kez kupayı müzesine götürdü. Temsilcimiz Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında bugün İspanya ekibi Barcelona'yı ağırlayacak. Maç saat 22'de başlayacak.
1: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu. Ziraat Bankası para durumunu sunar.
0: Serbest piyasada dolar 49 lira 36 kuruş, euro 55 lira 19 kuruştan işlem görüyor. İç piyasada Cumhuriyet altını 43.410, yarım altın 21.770, çeyrek altın 10.888, gram altın ise 6.680 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu. Alem FM yol durumu.
0: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 23 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 36 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 39 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 15 dakika.
1: Alem FM hava durumu. Hava durumu.
0: İstanbul 20, Ankara 22, İzmir 24, Antalya, Kayseri ve Trabzon 25, Adana 28, Erzurum 16 ve Diyarbakır 23 derece.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankart Prestige dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestige kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestige lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.

0: birazdan.
1: Reklam. Aradığınız POS cihazına şu anda ulaşılıyor.
2: Çünkü işletmelerin yeni POS'u cep telefonu. Tep Cep POS'la tüm Android telefonlar anında POS cihazına dönüşüyor. Hemen siz de Tep şubelerinden veya Cepte Tep işleden Tep Cep POS başvurunuzu yapın. Kolayca ödeme alın. Üstelik POS cihaz ücreti ödemeyin. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
3: Tep o kadar iyi ki Tep.
1: Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, süzmeden dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök, ye.
4: Şirketler artık tüm süreçlerini DIA yazılıma taşıyor, işinde özgürlüğü seçiyor. İşine

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
1: İçtikçe iyi hissedeceksin.
2: Siz de markası modeli ne olursa olsun eski yatağınızı Bambi'ye satın. Karşılığında hediye çeki alın. Bu değiştirme kampanyasını kaçırmayın. Bambim var
3: benim. Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerin

0: ile büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü
1: adında. Reklam.
2: Paraflay'ın katkılarıyla.
3: Güzellikler dünyası.
4: Parafla Çin, Pekin'deyiz. Pekin, Çin'in başkenti ve ülkenin en önemli siyasi, kültürel ve tarihi merkezlerinden biridir. Şehir binlerce yıllık tarihi ve etkileyici mimarisiyle ziyaretçilerine zengin bir kültürel deneyim sunar. Çin Seddi'nin bazı bölümleri, Yasak Şehir ve Cennet Tapınağı gibi önemli yapılar Pekin'in en dikkat çekici simgeleri arasındadır. Geleneksel Çin kültürü ile modern şehir yaşamının bir arada görüldüğü Pekin, Çin'in tarihini ve günümüzü keşfetmek isteyenler için önemli bir şehirdir.
2: Paraflay'ın

0: birazdan.
1: Alışveriş listeniz hazırsa maksimumda kazanmaya hazırsınız. Siz de 1-31 Ekim tarihleri arasında İşcep'ten veya Maksimum Mobil'den kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı marketlerden yapacağınız alışverişlerden 3000 TL'ye varan Maxi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
2: Reklam. Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
3: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.

0: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu Akü bir numara.
4: Hmm, bu tatlı aşmış.
5: Kreması süt aşmış. Kreması süt aşmış.
6: Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 400 bin TL'ye varan nakit alım indirimi ve 1 milyon TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
7: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
8: Fiat servisleriyle yıllara meydan okuyun. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar Fiat.com.tr'de.
9: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel

0: çiçek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
1: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanlar Oto Ekspertiz.
2: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de.
3: Türkiye Sigorta, gücü adında.
4: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
5: Reklam.

0: Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş panelleri elektrik için ısıya ihtiyaç duymaz. Güneş panelleri güneşten gelen enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürür. Güneş panelleri güneşin ısısını değil, güneş ışığını elektriğe çevirir. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: birazdan.
1: Sağlığın için Anadolu Sigorta sağlık sigortası var. Kaybetmek yok.
0: Reklam.
2: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel

0: işletme finansmanı mevsim ile karşılayın, çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere. Happy.

Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.

0: parasıyla her yerde kazanan sensin.
1: Fiat servisleriyle yıllara meydan okuyun. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
2: MediaMarkt epe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. MediaMarkt.
3: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
4: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanlar Oto Ekspertiz.
5: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
6: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
7: Türkcell'leri bağlan hayata.
8: Reklam. Saat 10. Bu bir reklamdır.
9: Ama dememek için ama sigorta.
3: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
10: Süper Lig'de 7. haftanın kapanış maçında Göztepe deplasmanda Eyüpspor'u 4-0 mağlup etti. İzmir ekibi bu sezon Süper Lig'deki ilk galibiyetini aldı. Erkekler Aksa Sigorta Şampiyonlar Kupası final mücadelesinde Galatasaray Ziraat Bank Kartı 3-1 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Sarı Kırmızılılar tarihinde ikinci kez kupayı müzesine götürdü. Temsilcimiz Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında bugün İspanya ekibi Barcelona'yı ağırlayacak. Maç saat 22'de başlayacak.
3: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu.
11: Halkbank'ın katkılarıyla.
10: BIST 100 endeksi %0,09 puan artışla 12.161 puandan güne başladı. Serbest piyasada dolar 49 lira 36 kuruş, euro 55 lira 24 kuruştan işlem görüyor.
11: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Alem FM yol durumu.
10: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 21 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 24 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 40 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 1 dakika.
3: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
10: İç piyasada Cumhuriyet altını 43.305, yarım altın 21.716, çeyrek altın 10.862, gram altınsa 6.664 liradan alıcı buluyor.
3: Ziraat Bankası para durumunu sundu.

0: beni. Bu bir reklamdır.
1: Bankart Prestij dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestij kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestij lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lunch'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.

0: Alem Efendi. Birazdan. Birazdan. Reklam.
1: Çay, simit, bahçıvan. Kaşık kaşık bahçıvan. Ekmek arası, salata üstü.

yıldır Trakya'nın sütü ve lezzetiyle peynir yapıyoruz. Peyniri çok seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: İkinci el araçlar %20'den başlayan peşinatlarla...

0: için otosor.com.tr.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Siz de markası modeli ne olursa olsun eski yatağınızı Bambi'ye satın. Karşılığında hediye çeki alın. Bu değiştirme kampanyasını kaçırmayın.
4: Bambim var benim.
5: Fiat servisleriyle yıllara meydan okuyun. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
6: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir. Expert.

0: Şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğimiz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanlar Oto Ekspertiz.
2: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
3: Reklam.

0: birazdan.
1: Reklam.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
4: Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, süzmeden dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök.

Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir. Anladım.

0: Uygulamasıyla her yerde kazanan sensin. Ekspertise Dino
1: Bile. Reklam.
2: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
3: Kalabalığın arasında sıkışıp kalmışken bir yazarın kalemiyle kitaplarda hayat bulan, etiyle kemiğiyle aramızda yaşayan insanların hikayesi. Çehov Kabere. İzlerken bir yandan tiyatronun entelektüel üslubuyla bir Çehov okuması yaparken, bir yandan da en samimi duygularla doya doya gülebileceğiniz komedi oyunudur. 23 Ekim saat 20'de Bahçeşehir Muhsin Ertuğrul Sanat Merkezi sahnesinde.
2: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
1: Reklam.
4: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
5: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
8: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Pilot'in Ekim ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Lüksün yeni DNA'sı. Değerin yeni tanımı. COP 31'e doğru. Sürdürülebilirlikte yeni dönem. Pilot'in Ekim sayısı tüm bayilerde.

Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.

0: Bellere ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın.
1: Bellona, Bellona.
2: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanlar Roto Ekspertiz.
3: Reklam.

0: Saat 11. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta.
1: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Etimesgut Belediyesi'ne ikinci dalga operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında aralarında iki belediye başkan yardımcısının da bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı. İstanbul'da Üsküdar Sultanbeyli metro hattının Ihlamurkuyu istasyonundaki kablolarda meydana gelen patlamanın ardından istasyonu duman kapladı. Yolcular tahliye edilirken metro seferleri durduruldu. İstanbul merkezli 3 ilde Change Araç operasyonu düzenlendi. Ağır hasarlı araçların seri numaralarını hacizli ve yakalamalı araçlara uyarlayarak Change yapan 23 şüpheliden 17'si yakalandı. Elektrikli scooter işletmecilerine yönelik cezalar yeniden düzenlendi. İşletmecilere ihlalin niteliğine göre 170 bin liraya kadar para cezası uygulanabilecek. Sigara satışında yeni dönem için geri sayım başladı. Elektronik yaş doğrulama sistemi için Sağlık Bakanlığı düğmeye bastı. Yeni yasayla birlikte artık sigara satın alacak kişi, Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan özel QR kodu kendi cep telefonuyla okutacak. Dünyadan gelişmelere de bakalım. Nepal'de geçtiğimiz aylarda meydana gelen büyük sel felaketinin izleri henüz silinmemişken bölgede büyük bir sel daha yaşandı. 5 kişiden haber alınamıyor. Fransa'da yasa dışı bir siber saldırı düzenlendi. Yüzlerce süpermarkete hedef alan siber saldırıda soğutma sistemleri 6 saat boyunca 50 dereceye yükseltildi. Tonlarca gıda kullanılamaz hale geldi. Avustralyalı havayolu şirketi Qantas'ın Perth Roma seferinde yolcuların böcek ısırıklarından şikayet etmesinin ardından uçakta tahta kurusu tespit edildi. Uçak hizmet dışı bırakılırken sefer iptal edildi. Yolcular alternatif uçuşlara yönlendirildi.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankart Prestij dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestij kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestij lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lunch'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.

0: birazdan.
1: Aracın için Anadolu Sigorta kasko var, kaybetmek yok.
0: Reklam.
2: Gerçek Akses kızı büyük haberi verir. Akses'in 25. yılında toplamda 25 bin TL'ye varan çip para.
3: Sen de hemen cüzdandan kampanyalara katıl. 31 Ekim'e kadar farklı sektörlerdeki alışverişlerinde toplamda 25 bin TL'ye varan çip para kazanma fırsatını kaçırma. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.

0: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ekim sayısıyla yayında. Yarışmadan envantere, Teknofest. Asya'dan Körfez'e Mekke Savunma İttifakı, Suriye'deki Türk varlığı, Suriye Selçukluları, konteyner füze fırlatma, launcher sistemi. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
1: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir. Expert.

0: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
1: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
2: Türkcelli'ye bağlan hayata.
3: Reklam.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Birazdan reklam.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Ayrıntılı bilgi paraf.

0: Uludağ zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444-0222.
1: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.

0: bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
1: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
2: Türkcell'leri bağlan hayata.
3: Reklam.
4: Bizi Instagram'da takip ediyor musun? Hiç beklemediğin anda stüdyodan canlı yayın açıyoruz. Dinlediğin programcıyı canlı yayında görmek, stüdyo ortamını izlemek için Instagram'da alemfm.com.
3: Reklam.
5: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
6: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
7: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
8: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
9: Ama dememek için ama sigorta.
10: İletişim teknolojileri gelişiyor, radyo yayıncılığı dijitalleşiyor. DAB Plus, karasal sayısal radyo yayıncılığında kullanılan yeni nesil bir yayın teknolojisidir. Yeni nesil DAB Plus teknolojisi sayesinde artık tek bir frekans üzerinden ondan fazla radyo yayını çok daha yüksek kalitede sunulabiliyor. Üstelik bu teknoloji yüksek enerji tasarrufu sağlayarak çevreyi de koruyor. Dijital radyo ile sesin yanı sıra metin, görsel ve anlık bilgilere de ulaşabilirsiniz. DAB Plus yayınlarını dinlemek için uyumlu radyo veya araç multimedya sisteminizden DAB Plus seçeneğini seçmeniz yeterli. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu koordinasyonunda İstanbul, Ankara ve İzmir'de devam eden DAB Plus test yayınları dinleyicilerini bekliyor.
9: Ama dememek için ama sigorta.
11: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
0: 1 kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
1: Çünkü kasırgalar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcell'li ol, hızlı ol.
2: Türkcell'leri bağlan hayata.
3: Reklam.

0: havaya. Saat 12. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta.
1: Smoking Diyes Damat'tan alınır. Diyes Damat spor haberlerini sunar.
2: Temsilcimiz Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında bugün İspanya ekibi Barcelona'yı ağırlayacak. Maç saat 22'de başlayacak. Basketbol Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe bugün Litvanya'nın Žalgiris takımını konuk edecek. Mücadele saat 20.45'te oynanacak. UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında oynanacak Hoffenheim-Beşiktaş maçını Belçikalı hakem Lawrence Wieser yönetecek. Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında yarın İngiliz ekibi Aston Villa ile deplasmanda karşılaşacak. Maç saat 22'de başlayacak.
1: Smoking Diyes Damat'tan alınır. Diyes Damat spor haberlerini sundu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: BIST 100 endeksi 12.150 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 49 lira 36 kuruş, euro 55 lira 25 kuruştan işlem görüyor.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Alem FM yol durumu.
2: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 5 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 15 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 33 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 55 dakika.
1: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
2: İç piyasada Cumhuriyet altını 43.251, yarım altın 21.689, çeyrek altın 10.848, gram altınsa 6.655 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
3: Alem FM hava durumu. Hava durumu.
2: İstanbul 20, Ankara 22, İzmir 24, Antalya, Kayseri ve Trabzon 25, Adana 28, Erzurum 16 ve Diyarbakır 23 derece.

0: Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Çatınıza kurduracağınız güneş panelleri sayesinde elektrik faturası ödemez, gelen zamlardan etkilenmez, ürettiğiniz tüketim fazlası enerjiyi ilgili tedarik şirketine satarak gelir elde edebilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.

Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir. Expert.

Şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

0: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
1: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
2: Türkcell'leri bağlan hayata.
3: Reklam.
4: Parafla'nın katkılarıyla.
5: Güzellikler dünyası.
6: Parafla Çin, Şangay'dayız. Şangay, Çin'in en büyük ve en gelişmiş şehirlerinden biri olup ülkenin önemli ekonomik ve finans merkezlerinden biridir. Modern gökdelenleri, hareketli caddeleri ve tarihi yapılarıyla dikkat çeker. Şangay, modern mimarisi, ticari hayatı, sanat ve kültür etkinlikleriyle Çin'in çağdaş yüzünü yansıtan önemli bir metropoldür.
4: Parafla'nın katkılarıyla.

Sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz.

0: Aziz.
1: Bu çorba aşmış.
2: Kreması süt aşmış. Kreması süt aşmış.
3: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
4: Pilat'in Ekim ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Lüksün yeni DNA'sı. Değerin yeni tanımı. COP 31'e doğru. Sürdürülebilirlikte yeni dönem. Pilat'in Ekim sayısı tüm bayilerde.
5: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir. Anladım.

0: bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
1: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
2: Türkcelli'ye bağlan hayata.
3: Reklam. Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
4: Türk müziğinin sevilen ismi Hakan Altun hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor. Romantik şarkıları, güçlü sesi ve sahnedeki enerjisiyle dinleyicilerine müzik dolu bir gece yaşatacak. 31 Ekim saat 21'de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda.
3: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.

0: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
1: Çünkü meteorlar Turkcell'li değildir. Peki sen Turkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Turkcell'li ol. Hızlı ol.
2: Turkcell'leri bağlan hayata.
3: Reklam.
4: Onlar sınır tanımayan paketler. Kıtaları aşarlar, engelleri yıkarlar. Dış ticaret işlemlerine maliyet avantajı sağlarlar. Siz de Garanti BBVA dış ticaret paketlerine gelin. İthalat, ihracat ve karma seçeneklerinden işinize en uygun paketi seçin. Dış ticaret işlemlerinde avantajlı fiyatlardan yararlanın. Garanti BBVA mobil veya internet

0: saat 13. Bu bir reklamdır.
1: Ama dememek için ama sigorta.
2: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Etimesgut Belediyesi'ne ikinci dalga operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında aralarında iki belediye başkan yardımcısının da bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı. İstanbul'da Üsküdar Sultanbeyli metro hattının Ihlamurkuyu istasyonundaki kablolarda meydana gelen patlamanın ardından istasyonu duman kapladı. Yolcular tahliye edilirken metro seferleri durduruldu. İstanbul merkezli 3 ilde Change Araç operasyonu düzenlendi. Ağır hasarlı araçların seri numaralarını hacizli ve yakalamalı araçlara uyarlayarak Change yapan 23 şüpheliden 17'si yakalandı. Elektrikli scooter işletmecilerine yönelik cezalar yeniden düzenlendi. İşletmecilere ihlalin niteliğine göre 170 bin liraya kadar para cezası uygulanabilecek. Sigara satışında yeni dönem için geri sayım başladı. Elektronik yaş doğrulama sistemi için Sağlık Bakanlığı düğmeye bastı. Yeni yasayla birlikte artık sigara satın alacak kişi, Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan özel QR kodu kendi cep telefonuyla okutacak. Dünyadan gelişmelere de bakalım. Nepal'de geçtiğimiz aylarda meydana gelen büyük sel felaketinin izleri henüz silinmemişken bölgede büyük bir sel daha yaşandı. 5 kişiden haber alınamıyor. Fransa'da yasa dışı bir siber saldırı düzenlendi. Yüzlerce süpermarkete hedef alan siber saldırıda soğutma sistemleri 6 saat boyunca 50 dereceye yükseltildi. Tonlarca gıda kullanılamaz hale geldi. Avustralyalı havayolu şirketi Qantas'ın Perth Roma seferinde yolcuların böcek ısırıklarından şikayet etmesinin ardından uçakta tahta kurusu tespit edildi. Uçak hizmet dışı bırakılırken sefer iptal edildi. Yolcular alternatif uçuşlara yönlendirildi.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankart Prestij dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestij kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestij lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20.

0: Reklam.
1: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
2: Çünkü kasırgalar Turkcell'li değildir. Peki sen Turkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Turkcell'li ol, hızlı ol.
3: Turkcell'leri bağlan hayata.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
7: Petrol Ofisi'nde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
8: Sen ne istersen ol.
9: BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.
10: Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın.
11: Belki Bellona, Bellona.
12: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve şöyle söylediler.

0: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
1: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
2: Türkcelli'ye bağlan hayata.
3: Reklam.

0: Birazdan. Reklam.
1: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
2: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
3: Türkcelli'ye bağlan hayata.
4: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.

0: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
1: Reklam.
2: Bizi Instagram'da takip ediyor musun? Hiç beklemediğin anda stüdyodan canlı yayın açıyoruz. Dinlediğin programcıyı canlı yayında görmek, stüdyo ortamını izlemek için Instagram'da alemfm.com.
1: Reklam.
3: Siz de markası modeli ne olursa olsun eski yatağınızı Bambi'ye satın. Karşılığında hediye çeki alın. Bu değiştirme kampanyasını kaçırmayın.

0: bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
1: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
2: Türkcell'leri bağlan hayata.
3: Reklam.

0: dinleyicimiz yazmış. Halil Bey, ben de diyor terapist olabilirim gibi geliyor. Kolay meslek gibi geliyor bana demiş efendim. Terapist. Ne yapıyor işte, oturuyorsun, dinliyorsun ve işte şöyle oldu, öyle olması lazım falan gibi yönlendirmelerde bulunuyorsun. Konuşmayla ilgili meslekler basit, kolay. Terapist, radyocu. Hani konuşuyor, ne yapıyor ki? Yani bu şimdi şey gibi düşünüyor. Hani karşı taraf anlattı, büyük bir dert. Para da aldı yüklü seans ücretini. En kötü finalde şey derim. Ya boş ver be. Ölümlü dünya oğlum, bunu mu kafaya takıyorsun? Derim diyor. Halil Bey yapar. Mesela bu dinleyicimiz yapar. Ben onun WhatsApp profil fotoğrafına da baktım. Yapar yani. Hatta ya terapiye gelen danışan oturur. Halil şey der. Sen anlat, çay koyup geliyorum.
1: Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Hafta içi her gün 18'de Alem Efendi.

0: Saat 14. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta.
1: Alem FM. Smoking Diyes Damat'tan alınır. Diyes Damat spor haberlerini sunar.
2: Temsilcimiz Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında bugün İspanya ekibi Barcelona'yı ağırlayacak. Maç saat 22'de başlayacak. Basketbol Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe bugün Litvanya'nın Žalgiris takımını konuk edecek. Mücadele saat 20.45'te oynanacak. UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında oynanacak Hoffenheim-Beşiktaş maçını Belçikalı hakem Lawrence Wieser yönetecek. Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında yarın İngiliz ekibi Aston Villa ile deplasmanda karşılaşacak. Maç saat 22'de başlayacak.
1: Smoking Diyes Damat'tan alınır. Diyes Damat spor haberlerini sundu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: BIST 100 endeksi 12.150 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 49 lira 36 kuruş, euro 55 lira 25 kuruştan işlem görüyor.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Alem FM yol durumu.
2: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 5 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 15 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 33 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 55 dakika.
1: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
2: İç piyasada Cumhuriyet altını 43.251, yarım altın 21.689, çeyrek altın 10.848, gram altın ise 6.655 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu.

0: Eyvah.
1: Olmadı, yine yerin dolmadı. Beni nasıl zorladı, bu aşk fena salladı, bitti.
2: Bu bir reklamdır.
3: Bankart Prestij dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestij kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestij lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.

0: Merhaba, ben Derya Ulu.
1: Hani çok sevmiştin, hani sen beni, ay ay ay ay.
0: Hani şimdi Alem FM'de. Alem FM, cümle alem burada.

0: Alem Efendi. Birazdan. Birazdan. Reklam.
1: Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar akbank.com.

0: uygulamasıyla her yerde kazanan sensin.
1: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
2: Fiat servisleriyle yıllara meydan okuyun. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
3: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ekim sayısıyla yayında. Yarışmadan envantere, Teknofest. Asya'dan Körfez'e Mekke Savunma İttifakı, Suriye'deki Türk varlığı, Suriye Selçukluları, konteyner füze fırlatma, Launcher sistemi. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
4: Ama dememek için ama sigorta.
5: Halılarınızı yenilemeyi düşünüyorsanız şimdi tam zamanı. Gümüşsuyu'nda Ekim ayı boyunca seçili ürünlerde geçerli %50 indirimle sevdiğiniz modeller

0: bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
1: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
2: Türkcelli'ye bağlan hayata.
3: Reklam.

Ekim ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Lüksün yeni DNA'sı, değerin yeni tanımı. COP31'e doğru, sürdürülebilirlikte yeni dönem. Platin Ekim sayısı tüm bayilerde.

0: Tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444-0222.
1: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0800-222-8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRTÜRK.
2: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
3: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanlar Roto Ekspertiz.
4: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
5: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
6: Türkcelli'ye bağlan hayata.
7: Reklam.
8: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
9: Fareler ve insanlar oyunu, hayalleriyle hayatta kalmaya çalışan iki dostun çarpıcı hikayesini sahneye taşıyor. Her karakter kendi trajedisini taşırken izleyenlere insan olmanın karmaşıklığını düşündürüyor. Hayallerine tutunmanın anlamını yeniden sorgulamak isteyen herkes bu oyunda yerini ayırtmalı. 23 Ekim saat 20'de Malof İstanbul MOİ sahnede.
8: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
7: Reklam.
10: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
11: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
12: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
13: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
14: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
15: Mediamarkt epe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir.
16: Mediamarkt,

0: bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
1: Çünkü kasırgalar Turkcell'li değildir. Peki sen Turkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Turkcell'li ol, hızlı ol.
2: Turkcell'lere bağlan hayata.
3: Reklam.

0: Alem Efendi. Birazdan. Herkes hak ettiği gibi yaşıyor. Senin gibiler çabuk unutuluyor. Birazdan.
1: Alışveriş listeniz hazırsa maksimumda kazanmaya hazırsınız. Siz de 1-31 Ekim tarihleri arasında İşcep'ten veya Maksimum Mobil'den kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı marketlerden yapacağınız alışverişlerden 3000 TL'ye varan Maxi Puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
0: Reklam.
2: Gerçek Akses kızı büyük haberi verir. Akses'in 25. yılında toplamda 25 bin TL'ye varan çip para.
3: Sen de hemen cüzdandan kampanyalara katıl. 31 Ekim'e kadar farklı sektörlerdeki alışverişlerinde toplamda 25 bin TL'ye varan çip para kazanma fırsatını kaçırma. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.

0: Sompo Sigorta'ya emanet ediyor. Herkes burada, sen de gel Sompo'ya.
1: Umran Oto Ekspertiz. Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister ister ol. Expert
2: ise Dynobile. Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. Sun kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
3: Peugeot.

0: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
1: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
2: Türkcelli'ye bağlan hayata.
3: Reklam.

0: birazdan.
1: Sağlığın için Anadolu Sigorta sağlık sigortası var. Kaybetmek yok.
0: Reklam.
2: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir.

0: Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
1: Çünkü kasırgalar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcell'li ol, hızlı ol.
2: Türkcell'leri bağlan hayata.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.

Mutfağınızı yenilemeyi düşünüyorsanız şimdi tam zamanı. Gümüş suyunda Ekim ayı boyunca seçili ürünlerde geçerli %50 indirimle sevdiğiniz modeller avantajlı fiyatlarla sizi bekliyor.

0: Akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone Fiber'in keyfini çıkarın.
1: Reklam.
2: Günün her anında. alemfm.com.
3: Bu gençlik benim. Bana bunlarla gelin.
4: Yeni lezzetler keşfedilmeyi bekliyor. Maksimum Genç sana kafe ve restoranlarda %20 indirimle geliyor. Sen de iş cepten kampanyaya katıl. Kafe ve restoranlarda hesabı Maksimum Genç kredi kartınla öde. %20 indirimin keyfini çıkar. Hemen iş cepten iş bankalı ol. Bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları kaçırma. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
2: Bu banka benim.

0: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
1: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanlar Oto Ekspertiz.
2: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
3: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
4: Türkcelli'ye bağlan hayata.
5: Reklam.

0: Saat 16. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta.
1: Smoking Diyes Damat'tan alınır. Diyes Damat spor haberlerini sunar.
2: Temsilcimiz Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında bugün İspanya ekibi Barcelona'yı ağırlayacak. Maç saat 22'de başlayacak. Basketbol Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe bugün Litvanya'nın

0: Giriş takımını konuk edecek. Mücadele saat 20.45'te oynanacak. UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında oynanacak Hoffenheim-Beşiktaş maçını Belçikalı hakem Lawrence Wieser yönetecek. Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında yarın İngiliz ekibi Aston Villa ile deplasmanda karşılaşacak. Maç saat 22'de başlayacak.
1: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
0: BIST 100 endeksi 12.246 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 49 lira 36 kuruş, euro 55 lira 26 kuruştan işlem görüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Alem FM yol durumu.
0: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 26 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 25 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 26 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 49 dakika.
1: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
0: İç piyasada Cumhuriyet altını 43.189, yarım altın 21.658, çeyrek altın 10.834, gram altınsa 6.647 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu. Alem FM hava durumu. Hava durumu.
0: İstanbul 20, Ankara 22, İzmir 24, Antalya, Kayseri ve Trabzon 25, Adana 28, Erzurum 16 ve Diyarbakır 23 derece.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Ya minibüstesindir? Yallah şoför,
4: yallah. Elde ücretleriniz otalım lütfen elde.
3: Ya otobüste?
5: Fazla akbil olan var mı?
3: Metrobüste de olabilirsin.
6: Burçak İstasyon, Avcılar, Merkez.
3: Martılara simit atarken denizde de ya da tıkanmış bir trafiğin içinde. Peki Serdar Gökalp nerede?
7: Serdar Gökalp.
3: O da bu yollarda seninle.
8: O da bu yollarda seninle.
3: Serdar Gökalp'le Serdar Trafik'te de hafta içi her gün saat 16'da da Alem FM'de de.
1: Alem FM'de.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankart Prestij dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestij kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestij lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.

Anladım ki sen yalansın. Yalanlarla kalp çalansın. Arkamı dönüp seni aramışım. Bir bakmışım ki yalanmışsın. Ben içimde hep seni, sense hep ayrılığı taşımışsın. Senden son bir ricam var. Şu hesabı kes de üstü kalk.

Hanımlar beyler, herkese merhaba. Burası Alem FM, bendeniz Serdar Gökal. Dağdaki çobanından plazasında dinleyenine, spor yaparken kulak vereninden, bileyse bu saatte açanına, radyolar arasına gezerken denk geleninden, kadının erkeğine, gencine, yaşlısına, Edirne'den Ardahan'a, internet üzerinden tüm dünyaya selam olsun sevgili dinleyenler.

536-901-8902 radyomuzun WhatsApp numarası, 536-901-8902 değerli

0: Havanın ağırlığı insanlara çökmüş durumda. Hani niyeyse bugün bir Twitter gaza gelmiş. Twitter'da herkes çok gergin bugün yani, çok. Çok ya, herkes deli Hikmet. Yani herkes deli Hikmet. Sevgili dinleyenler. Sonra dur bakalım şöyle bir saniye, nerede? Ha, buradaymış. Ve işte Cevizi Bağ civarı kontesi buralarda. Merhaba.
1: Merhabalar.
0: Cevizi Bağ civarı kontesi, ne yapıyorsun?
1: İyiyim, sen ne yapıyorsun?
0: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Nasıl gidiyor?
1: Cips yiyordum ya, çok güzeldi.
0: Evet, gördüm, her yere ayak kokutmuşsunuz. Evet. Her yer ayak kokuyor, her yer.
1: Ben cips bağımlısıyım.
0: Nesin?
1: Cips bağımlısı.
0: Bir dönem ben de çok yedim de. Yani,
1: çok severim.
0: Vallahi bir dönem böyle kolayla var ya, yanında bir de evet. Sarıyer kola, öf.
1: Evet, yani. İyi. Çok güzel olur ya.
0: Ama bir dönem evet ben de özellikle gece geç saatlere kadar çalıştığımda kendimi kaybediyordum yani.
1: Ben de öyleyim. Bir ara film açarsam falan.
0: Bir ara tuzlu fıstığa sardım.
1: Ay, o da çok güzel.
0: Sonra leblebiye sardım, hiç ayarım yok benim. Sonra fındığa sardım. Hani ama bu sardım şöyle mesela, tuzlu fıstığa sardım ya, iki paket filan.
1: Tabii tabii.
0: Hani leblebiye sardım 3-4 paket filan. İşte fındığa sardım 2-3 paket falan. Hiç ayarım yok yani benim o konuda.
1: Tuzluyu çok severim ben de.
0: Efendim?
1: Tuzlu şeyleri çok severim.
0: Yani tuzlu mu tatlı mı?
1: Bence tuzlu, sence?
0: Hı? Yani bilmiyorum. Ben
1: tatlı olarak sadece çikolata yiyorum ben. Onun dışında tatlı çok sevmem.
0: Çikolata tatlı sevmez. Süt tatlılarına bayılırım ya.
1: Hiç sevmem.
0: Ya. Aa, bayılırım ya.
1: Şerbetli seviyor musun?
0: Yok, şerbetli tatlı. Dişimi ekşitiyor.
1: Evet, hiç sevmem.
0: Gamaştırıyı, dişimi gamaştırıyı. Dişimi gamaştırıyı benim şerbetli tatlı. Gamaştırıyı. Evet, 0536-901-8902, 536-901-8902, değerli dinleyenler, radyomuzun WhatsApp numarası. Twitter'daki herkesin çok gergin olmadığı bir zaman var mı ki demiş efendim. Yok, iyi ki Twitter var, var ya, bunlar bizi döverler yoksa.
1: Evet ya, değil
0: yemin
1: mi?
0: Ederim döverler, vallahi billahi bak.
1: Bir de Instagram'da da Twitter gibi bir şey çıkmıştı, tweet mi?
0: Var hala, bir daha geldi yine.
1: Kullanıyor musun sen onu?
0: Yok, ben hiç kullanmıyorum.
1: O da iyi ki var bence, orada da insanlar.
0: Orada da mı yapıştırıyorlar?
1: Tabii tabii.
0: Aa.
1: Twitter gibi diyebiliyorum, hiç kullanmadım ama.
0: Orada da mı yapıştırıyorlar dedim de, bilemedim. Hiç Twitter'da birine yapıştırdın mı?
1: Oha. Hem de ne?
0: Oha. Oha. Oha. Günün konusunu vermek ister misin?
1: Günün konusu.
0: Evet, vermek ister misin? Yoksa bizde konular boy boy. Ama sen... Yine de hani sayılı gün ya, kaç gün daha bizde olacağım belli değil, onun için senin gönlünü hoş tutalım. Ha, bu kaç gün daha olacağı belli değil derken, o şimdi söyleyeyim mi söylemeyeyim mi bilmiyorum ama bu bir hafta da olabilir, bir ay da olabilir, bir sene de olabilir. Yani onun kaç gün daha duracağı belli değil yani.
1: Evet bu arada, ve şöyle bir şey mi yapsak dedim.
0: Nasıl bir şey?
1: Yapıştırsınlar birilerine, biz de okuyalım.
0: Birilerine yapıştırsınlar. Evet, hayatınızdaki birilerine yapıştırın sevgili arkadaşlar. 0536-901-8902 0536-901-8902 sevgili dinleyenler. 536-901-8902. Evet, örneğini biz veriyoruz siz yapıştırana kadar. Bu yapıştır bakayım birine.
1: Ben buradan Yengeç Burcu erkeklerine
0: yapıştırmak
1: istiyorum.
0: Ama devamlı erkek, devamlı erkek.
1: Tamam,
0: yani
1: kimi,
0: bir erkeğin programında hep erkeklere bir şey diyoruz, adımız çıkacak yemin ederim.
1: Şimdi ben bir hem cinsime yapıştıramam öncelikle.
0: Ben onu yapıştırayım mı?
1: He? Tamam, hadi yapıştır.
0: Ofise yakın binada 4-5 yan binada oturan komşu o arabayı öyle çekmeye devam edersen çekemeyeceksin.
1: Ya kadın değilse?
0: Efendim?
1: Ya kadın değilse?
0: Erkek, biliyorum.
1: Heh, tamam.
0: Çekemeyeceksin. Bu arabana bir zarar gelecek anlamını değil. Oraya beton çiçek saksı koyduracağım.
1: Çok
0: konuştum.
1: Güzel.
0: Vallahi konuştum. Vallahi konuştum. Buraya dedim saksı koyun dedim. Tamam abi, hafta sonu bakalım dediler.
1: İyi yapmışsın.
0: Tamam abi, hafta sonu

0: Bugün özgürlüğümün ilk günü, okursanız sevinirim. Adım Meryem. Kesin boşanmıştır.
1: Kesin. Ya ayrıldı ya boşandı.
0: Ondan mı diyorsun?
1: Ben öyle hissettim.
0: Bir arayalım bakalım, dur bakayım. Nerede? Heh, tamamdır. Ya ayrıldı ya boşandı derken bence boşandı. Çok yaşa kardeşim.
1: Sen de gör.
0: Hapşırdın değil mi?
1: Evet, kendime de çok yaşa dedim.
0: İşte kadın hapşırması çok kibar, görüyor musun? İpç diye bir ses geldi buraya. Erkek olsa böyle ayak parmağından başlıyor böyle. Arıyoruz ama demek daha o kadar özgür değil, telefon açamıyor. Evet.
1: Ya da tadını
0: alo. Alo. Tamam, kapatın. Özgürlüğünüzün ilk günü ne yaptınız? Boşandınız mı efendim?
2: Alo.
0: Boşandınız mı?
2: Alo.
0: Ablam alo ya. Vallahi yayının içine bağlandın ya. Alo. Alo. Alo.
2: Hayır hayır, boşanma değil.
0: Ney peki?
2: Cezaevinden çıktım.
0: Ney?
2: Cezaevinden çıktım.
0: Ha, cezaevinden çıktı. Geçmiş olsun efendim. Allah yaşatmasın bir daha.
2: Teşekkür ederim inşallah. Kimseye yaşatmasın. Hiçbir kadına yaşatmasın. Özellikle çocuklara.
0: Hiçbir kadına, erkeğe, hiç kimseye yaşatmasın inşallah efendim. Niye evet. Şimdi bak abi, bu kadınlardaki bu erkek düşmanlığı nedir arkadaş, ben anlamıyorum.
2: Erkek düşmanlığı değil. Merhametten. Kadınlar da tam altın geliyor. Oraya yakışıyor.
0: Bak ablacığım, bir şey söyleyeyim mi? Kadına şiddete hayır diye diye şiddetin diğerleri normalleşmeye başladı. Yıllardır söylüyorum, kadına şiddete hayır diye bir şey yok. Şiddete hayır var abicim. Şimdi kadına şiddete hayır oldu. Kedileri tekmeleyelim, erkeklere teneke bağlayalım falan. O, öyle olmaz. Neredesiniz acaba efendim?
2: Şu anda Afyon'dayım.
0: Afyon'dasınız.
2: Evet.
0: İyi, hadi geçmiş olsun. Kolay gelsin. Görüşürüz.
2: Çok teşekkür ederim.
0: İyi, sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Var olun. Thank you. Var olun. Sağ olun. İçine doğru hapşırmasın, çok zararlı. İçe hapşırma diye bir şey var değil mi bir de?
1: Evet, öldürüyormuş.
0: Üpsk, var bir de. Üpsk,
1: kalp krizi riskini arttırıyormuş.
0: İçe doğru hapşırmak.
1: Evet.
0: Neler öğreniyoruz ya. İçe doğru hapşırmak. Ben bir ağır vasıta şoförüyüm. Yazın selektör kolunu kıranlar kışın arkamızdan tırtıl gibi gelecek. Gidemiyorsan o yolda dizini kırıp çamaşır yıkacaksın demiş efendim. Yürü be.
1: Hiçbir şey anlamadım.
0: Genelde mesela uzun yollarda böyle yol karanlıksa, sisliyse, yol bozuksa, hani yağmurluysa falan.
1: Evet.
0: Bir ağır vasıtanın peşine takılırsın, takip mesafesini bırakırsın. Çünkü yol çizgisi gözükmez, yol gözükmez falan. O nasıl giderse sen de öyle gidersin. Niye? Yazında o gidiyor ya nasıl olsa.
1: Ha tamam.
0: O mesela dönüyorsa viraj vardır, düz gidiyorsa düz gidiyordur filan, tamam mı? Anladım. Tamam. O kılavuzdur o yani. Ama açık yollarda mesela yazın falan da adamları selektör manyağı yaparlar. Evet yani. Leyla, senin gibi takip bip, bunu okuyamam. Bunu okuyamam. Ben yapıştırıyorum hemcinslerime. Vücudunuz müsait değilse, çok kiloluysanız tayt giymeyin demiş efendim. Katılıyor musun buna?
1: Asla katılmıyorum. Herkes, asla hayır.
0: Herkesin kimse hayatına kimse karışamaz. Misal o bayan şu şakil giyinir, ben bu şakil giyinirim. Çok güzel oldu, çok daha iyi oldu, tamam mı? Otorite ne yapıyor orada?
1: Otorite şu an bir problemi çözmeye çalışıyor.
0: Hiç. Selahattin abi ya.
1: Çok ciddi ama.
0: Selahattin abi, ayranımız nasıl döküldü? Ya. Ayranımız döküldü valla. Bu şey değil ha, şaka değil hakikaten. Video çektik, görürsünüz, ayran döküldü yani. Ben yengeç burcuyum, ben de şey boya yapıştıracağım. Geçtik. Eko yazmış bizim. Diyor ki reis, iki gündür telefonun sesi düşük kalıyor. Haberin olsun demiş efendim. Size demek ki öyle geliyor. Bizim Eko var ya Selahattin. Yukarıdaki Eko var ya bizim. Evet, efendim?
3: Evet abi.
0: Ha, o yazmış o. O bana 20 senedir falan yazıyor. Selahattin ne oldu? Sen Allah aşkına ne yaptın? Şu an ne yaptığını söyler misin bana?
1: Şu an o kadar
0: bana
1: önemli bir şey yapıyor ki.
0: Tamam, söylemesin.
1: Geleceğimiz için.
0: Tamam, söylemesin. Önemliyse söylemesin. Arada söyler. Sonra dur bakalım. Şuradan. Sanayideki ustanın ellerinden öpeyim demiş efendim. Sol şeritten 50 kilometre ile gidenlere yapıştırayım demiş efendim.
1: Ben bunu geçen gün öğrendim.
0: Neyi?
1: Sol şerit hız yapma şeridiymiş.
0: Bunu sana hangi saçma insan söyledi?
1: Söyleymiş. Ben şöyle öğrendim.
0: Nasılmış?
1: Sol şeritte gideceksen yola çıksa bas.
0: Hayır, öyle değil. İşte senin gibiler yüzünden böyle oluyor bu işler.
1: Benim şu an ne suçum var? Ben senin gibiler yüzünden söylüyorum.
0: Sol şerit normalde sadece sollama şerididir Şebboy.
1: Tam nasıl yani? Sol şeritte nasıl sollayacaksın, sollarsın bariyere?
0: Hayır canım. Solda gidip solla demiyorum sana. Zaten tamam. En sol şerit var ya, en evet, sol şerit.
1: Evet.
0: Sollayıp tekrar şeridine, yani orta şeride ya da işte onun yanındaki şeride gelmek içindir. En sol şerit.
1: Bazen nasıl mesela böyle bir şey mümkün olamaz.
0: Nasıl mümkün olamaz? Bu
1: şimdi yani... Ben şimdi şöyle düşünüyorum.
0: Evet,
1: üç şeritli bir yoldayım.
0: Tamam, üç şeritli bir yoldasın, evet.
1: En sol.
0: Evet.
1: En sağ, bir de orta şerit var ya.
0: Evet.
1: Ben soldaki şeritten nasıl sollayacağım ki?
0: Soldaki şeritten niye solluyorsun ki kızım, önünde
1: nereden
0: araba var.
1: Nereden sollayacağım ben?
0: Kızım orta şeritte gidiyorsun değil mi?
1: Evet.
0: Önünde araba var.
1: Evet.
0: Çıkıyorsun sol şeride, solluyorsun, tekrar şeridine geliyorsun. Sol şerit, en sol şerit sadece sollamak için var. Öyle hani hızlı giden araçlar için, lüks arabalar için falan öyle bir şey yok. Hmm. En sol şerit sadece, bana inanmıyorsan dinleyiciye soralım. Yani.
1: Ama bana neden öyle söyledi o zaman?
0: Kim söyledi sana bunu? Kim söyledi?
1: Abimiz.
0: Kim o abi? Öyle abi olmaz.
1: Şey dedi bana.
0: Ne?
1: İşte bir üç şeritli bir yolda giderken...
0: Evet.
1: Sağ şerit, emniyet şeridi. Orada dedi çok hız yapmazsın.
0: Daha nasıl sağ şerit, emniyet şeridi?
1: En sağdaki.
0: Bu kim kızım, bu adam ehliyeti var mı, emin misin bunu? Bunun ehliyeti var mı?
1: Var var.
0: Ha?
1: Var tabii.
0: Bunun ehliyeti var.
1: Evet.
0: Anladım. Peki, hiç zannetmiyorum yani ehliyeti olduğunu. Bir ara mı verelim diyorsun?
1: Evet, bir ara verelim.
0: Yo, ben ayarladım burada, var vakit daha.
1: Evet, tamam o zaman.
0: Var var var vakit. Ama hızlı gidenler soldan gidiyor. İşte öyle öğretiyorlar. Bak, kıza da doğrusunu söyledik.
1: Ama öyleymiş ya. Bu
0: ya öyle böyle değil. Hayır canım, nerede biliniyor, öyle bir şey yok.
1: Yani
0: sen doğrusunu bil bak.
1: Açık bir yolda.
0: Evet.
1: Sol şeritte.
0: Tamam.
1: Trafik akıyorsa
0: tamam,
1: sol şeritten basıp git.
0: Ya orada gidersin. Onda bir sıkıntı yok. Gidiliyor. Ha. Ama kurala göre, hani nizama
1: tabii,
0: kurala
1: tabii,
0: göre
1: ayrı.
0: Sol şerit. Al otoriteye sor. Otorite söylesin.
3: Evet, doğru diyor Serdar abi. Sol şerit kullanılan bir şerit değildir.
0: Sol hayır, şerit. Evet, doğru diyor. Vallahi normalde seyir için kullanılacak bir şerit değil. Sen
1: hız
0: bakma bize.
1: Hız yapmak için mi kullanılıyor?
0: Hız yapmak değil kızım, sadece sollamak için diyorum ya.
1: Sadece sollamak için.
0: Selahattin hani...
3: Üç şeritli bir yol var. Ben sana buraya çizerek anlatıyorum.
0: Evet.
3: Sağ şerit, orta şerit, sol şerit.
0: Tamam.
3: Sen orta şeritte gidiyorsun. Öndeki arabayı geçmek için sol şeridi kullanırsın. İhtiyacını giderdikten sonra sağ şeride ya da hızına göre bir sağ şeride geçersin.
1: Solda sollamıyorsun yani.
0: Solda nasıl sollayacaksın? Bariyer var, demir var.
1: Solda sollanma.
0: Nasıl sollayacaksın yani?
1: Tamam,
0: solda.
1: Tamam, ben şu an Selahattin abinin anlattığı şekilde anladım.
0: Anladım.
1: Anladım.
0: Aynısını söyle. Demek ama iki
1: hayır,
0: kere söyleyeceğim.
1: Anlamasam o kadar kötü bakıyor ki anladım demek zorundayım.
0: Buradan yetkililere ihbar ediyorum. Yayında bir trafik canavarı var demiş. Senden bahsediyorlar.
1: Ben mi?
0: Evet.
1: Ben trafikte çok kurallara uyan. Oldukça
0: kızım uysan ne olur, yanlış biliyorsun, o kural uyma kuralı değil ki ama. Mesela hangi ışıkta geçilir?
1: Yeşil tabii ki.
0: Hangi ışıkta durulur?
1: Kırmızı.
0: Sarıda ne yapıyorsun?
1: Beklemeye al.
0: Sarıda beklemeye al.
1: Evet.
0: Şimdi peki sana bir soru soracağım.
1: Sor.
0: Yolda gidiyorsun.
1: Gidiyorum.
0: Tamam mı? Işıklar sinyale düştü.
1: Ne demek bu?
0: Sarı yanıp sönüyor devamlı.
1: He tamam.
0: Sarı yanıyor sönüyor, yanıyor sönüyor sarı devamlı. Tamam. Ne tamam, ne demek istiyorsun?
1: Hayır, kontrollü geç.
0: Bravo. Ya. Bir dakika, emniyet teşkilatı yazdı. Yemin ederim.
1: Hayır lütfen.
0: Vallahi billahi bir dakika, bir saniye dur, bir saniye dur. Bir saniye dur. Bizim Cemre yazmış, diyor ki cezayı yazarım öyle bir şey olursa demiş. Bak trafikten geldi ha.
1: Yok Cemre Hanım, ben hiçbir şekilde...
0: Hanım şey... değil, bey.
1: Cemre.
0: Vallahi bey, yemin ederim erkek.
1: Ya biz, siz de bizi böyle yediniz yıllarca.
0: Bir dakika bekle, al bir saniye bekle, al bir dakika. Bu tabii sen yeni geldiğin için, ben Cemre ne zaman bana yazsa, arkadaşlar manita değil ha, kız değil Cemre, trafik polisi benim bir kardeşim, erkek falan diye düzeltiyorum. Madem sen inanmadın kızım, beni başka radyo programcılarıyla karıştırma. Bekle bak, al arıyorum bir saniye, bekle.
4: Madem sen inanmadın.
0: Alo.
4: Efendim abi.
0: Cemre, bir radyoyu bir kıssana, radyoyu.
4: Kıstım abi.
0: Yayında senin erkek olduğuna inanmadılar da, bir fotoğraf mı gönderirsin, ne yaparsın artık? Hani Cemre diyorum, sanki böyle manitayı kaydetmişim de erkekmiş gibi böyle bir süs verdiler bana Cemre'cim. Ben de diyorum ki olur mu canım, Cemre kardeşim benim, erkektir kendisi diyorum. Biraz
4: abi,
0: konuşsun.
4: Sen yakından gördün beni.
0: Efendim?
4: Sen yakından gördün beni, biliyorsun, tanıyorsun.
0: Tamam, inanmayanlara şey yapalım, bir randevu ayarlayalım bundan sonra.
4: Abi sen ne?
0: İyi tamam, neredesin?
4: Biraz önce geçtim abi sizin oradan.
0: Gel çay içseydik gel. Çayımız var değil mi?
1: Var var tabii ki.
4: Göreve geçiyorum abi, göreve de.
0: Göreve geçiyorsun. Tamam, öpüyorum Cemrem, kolay gelsin kardeşim.
4: Sağ ol abi, sağ ol abi. Evet.

0: Eyvallah, teşekkürler, var ol, sağ ol. Gördün mü? Cemre erkek diyorsam erkektir.
1: Ah, çok şaşırdım. Evet. İlk defa bir erkek doğru söyledi.
0: Yani sen erkek görmemişsin.
1: Görmedim olabilir.
0: Demek ki yani erkek görmemiş. Yetkililer çok çabuk dönüş yaptı yazmış birisi. Tamam, bir ara aradan sonra geliyoruz efendim.

0: 40 yıldır Trakya'nın sütü ve lezzetiyle peynir yapıyoruz. Peyniri çok seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
6: Ama dememek için ama sigorta.
7: Fiat servisleriyle yıllara meydan okuyun. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.

0: Fellas, lezzeti ezber bozar.
1: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
2: Uludağ zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444-0222.
3: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
4: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
5: Türkcelli'ye bağlan hayata.
6: Reklam.

0: Tatil beldelerine gelip adım başı çöp bırakanlara yapıştırıp söküp tekrar yapıştırıyorum. Tatil beldeleri. En sevdiğin tatil beldesi neresi?
1: Antalya.
0: Niye düşün net ya? Antalya.
1: Çok arkadaşım var.
0: Niye? Eski sevgili orada. Yok. Antalya. Orada değil mi?
1: Çok arkadaşım var. Çok çevrem var.
0: Antalya'da.
1: İstanbul kadar çevrem var.
0: Peki işte kapıda kalmayız yani.
1: İmkansız.
0: Ciddi misin?
1: Ben sana tabii ki.
0: Ama herkes ailesiyle yaşıyorsa.
1: Yok, gerek yok. Fark etmez. Hı? Hiç fark etmez. Sen geliyorum da yeter.
0: Anladım, peki. Oo, bizim İlker yazmış. Kızıyla beraber bizi dinliyormuş. Erva.
1: Kız İlker olduğu abi mi?
0: Kız olduğu için şeyi sen söyle be. Selamı sen söyle.
1: Merhaba Erva'cığım, nasılsın? Seni çok seviyoruz.
0: Şimdi cevap nereye gelecek?
1: Bilmiyorum.
0: Bana gelecek. Merhaba Erva'cığım, nasılsın? Seni çok seviyoruz Erva'cığım. Nasılsın?
1: İlker abiden mi bahsediyorsun?
0: Hı?
1: Bizim İlker abim yoksa başka bir İlker?
0: Yok, bu da başka bir İlker.
1: Ha, bu başka, tamam.
0: O da bayağı olmuş, o da yazalı yani. Dinliyor mu şu an, dinlemiyor mu bilmiyorum ama hani bilemedim şu an. Sol şeritte sollarsa haberlerde görürüz şey buyu. Tövbe estağfurullah demiş efendim. Doğru
1: evet,
0: diyor.
1: Evet işte bariyer yani.
0: Serdar, maça gidiyor musun? Abi hafta içi olan maçlara ben gidemiyorum. Birkaç izin kullanıp gittik, hemen dillere düştük. Sanki kanunsuz bir şey yapıyorum yani. Yıllık bugün iznimizi kullanıp maça gittik abi, ne olur, ne yapalım. Ya.
1: Bugün maç var değil mi?
0: Bugün maç var da ben gidemiyorum ben.
1: Ay, ben bile gitmek istedim o maça şu an.
0: Ya gidilirdi de işte gidemiyorum yani ben.
1: Çok üzüldüm sana.
0: Gece Serdar yayında, ne yüzü, sen de buradasın.
1: Ben Galatasaraylı değilim ki.
0: Tamam olsun canım, ne var. Sadece maçı seyredince mi Galatasaraylı olunuyor?
1: Evet.
0: Yani bizi, bir şey yok artık. Biz o şampiyon kutlamaları, bu maçlar falan bize artık şey be kızım ya. Yani bir değişiklik istiyoruz biz.
1: Sıkıldınız mı?
0: Bu hayattan bir değişiklik istiyoruz biz. Çok takım muhabbetine girme, haberin olsun.
1: Biliyorum biliyorum.
0: Direkt dünyanın istemeyen adamı ilan edilirsin.
1: Biliyorum, fark
0: bütün her şey senin yüzünden olmuş oluyor. Benzine de bunun yüzünden zam geldi zaten. Allah bunu kahretmeye falan diye hemen direkt yapıştırırlar yani. Direkt hiç...

0: Şehirler arası yolculukta şoför önce yavaş giden araç varsa sol şeride geçiyor. Sonra tekrar orta şeride geçiyor. Benim arabam yok ama anılardan dolayı aklımda canlandırması kolay oldu. Gerçi dolmuş şoförleri de bunu çok sık yapıyor. Sadece otobüs değil. Peki. Dolmuş şoförü olsan, minibüs şoförü olsan hangi hatta çalışmak isterdin?
1: Çok güzel soru. Fener yolu tarafında çalışmak isterdim.
0: Fener yolu tarafı.
1: Gerçi orada var mı öyle bir hatta? Kadıköy hattı ya yine. Yel değirmeni hattı diyeyim sana.
0: Beşiktaş Sarıyer.
1: Biz hiç farkında mısın? Hiç değişmiyor cevaplarımız. Abi ya ben... sen Beşiktaş diyorsun, ben Kadıköy diyorum.
0: Şimdi bak, benim doğup büyüdüğüm mahalle, ben Şişli. Benim köyüm Şişli.
1: Evet.
0: Fulya aslında.

0: Çok güzel.
1: Tam böyle aşağısı ama şey değil. Hakkı Yeten'in orası değil yani. Kulübün olduğu yer değil. Hı hı. Üst taraf. Şu anki AVM'nin olduğu yer. Şu anki AVM'nin olduğu yerde çok göle girdik biz oralarda. Hani tamam. O tarihler öyleydi. Ben 10 yaşına gelene kadar yazışma adresimiz Beşiktaş Fulya'ydı. Tamam, Beşiktaş Fulya'ydı. 10 yaşına hala mesela Fulya Beşiktaş'ta da var. Çok değişik bir şey. Sonra 20 yaşına gelene kadar bu yine böyle aralarda böyle Beşiktaş Fulya, Şişli Fulya, Beşiktaş Fulya, Şişli Fulya. 20 yaşından sonra Beşiktaş Fulya kalktı, Şişli Fulya.
0: Neden?
1: Ne bileyim, anlamadım ki. Ama şöyle, Beşiktaş Fulya yazsan da geliyor, Şişli evet. Fulya yazsan da geliyor. Hani aslında iki yerliyiz biz.
0: Hiç sevemedim oraları ben. Nereyi? Ya. Ya Beşiktaş.
1: Biz de tarafı... sana bayılıyoruz zaten. Biz de vallahi ey ki köylülerim. Hani Şişli Beşiktaş benim için ikisi de benim köyüm. Şişli de Beşiktaş'ta. Ey ki köylülerim, biz hiç sevememiş oraları. Sevememiş
0: benim
1: oraları.
0: Benim köyüm belli.
1: Bak nere köyün?
0: Kadıköy tabii.
1: Nerede yaşıyorsun? Ya, Beylikdüzü. Beylikdüzü'nde yaşa, Kadıköy'e köyümde.
0: Ama çok okudum orada ben.
1: Ya istediğini oku.
0: 4 senem orada geçti.
1: Biz bırakıp gittik mi köyümüzü, toprağımızı?
0: Bırakıp gittin, nerede yaşıyorsun şu an? Üsküdar'da yaşıyorsun.
1: Hayır, ofis Üsküdar'da, ev Şişli'de. Ya.
0: Aa, pardon.
1: Ya. O da ofise bilerek araya deniz koydum ki. Yoksa orası ofislikten çıkardı.
0: Ha, tamam tamam.
1: Hani kedi gibi bizimkiler, deniz olunca çok geçemiyorlar, anladın mı? Ya. Kadıköy'e, köyümde. En son ne zaman gittin Kadıköy'e?
0: Geçen gün, 2 gün önce.
1: En son ne zaman uyudun köyünde?
0: Oldu biraz.
1: Ya.
0: Ama bak şöyle, gerçekten benim hayatımın çok uzun bir dönemi orada geçti.
1: Ya Şebboy.
0: Hala orada geçiyor, ben orada hala okuyorum.
1: Ya orada bir köy var uzakta, o köy bizim köy. O şarkılarda olur. Gitmesek de, görmesek de falan. Aman. Eskişehirliyim, 34 plaka görünce saçlarım bile diken diken oluyor. Çünkü gördüğüm tüm 34'ler makas atıyor demiş efendim. Yaparlar, hepsi yapar.
0: Haklı.
1: Sadece 34 değil yani, yaparlar.
0: Ben de sevmiyorum İstanbul'da araba kullanmayı. Hiç.
1: Ben hiçbir yerde sevmiyorum. Bunu diyeceğimi hiç şey yapmıyordum, tahmin etmiyordum ama ben de çok araba artık. Eskiden mesela şey yapıyordum. Hani gecenin 3'ünde 4'ünde falan böyle şuursuzca böyle çıkıp keyfi araba kullanıyordum. O bana iyi geliyordu. Ben bayağıdır onu bile yapmıyorum, biliyor musun?
0: Şu an gecenin 3'ünde bile trafik var desem inanır mısın?
1: Niye?
0: Gecenin 3'ünde trafik var mı nerede? Şehirde? Yani E5 tarafı hep dolu.
1: Olur canım. Durduk yere gidiyorsun ya mesela, bak böyle gidiyorsun, böyle gidiyorsun arabayla. Önün bomboş. Önündeki araba birdenbire böyle belediye aracı olabiliyor. Ne bileyim, başka bir araç olabiliyor. Önündeki araba birdenbire böyle dubaları koyup kapattık arkadaşım diyebiliyor mesela.
0: Evet evet.
1: Evet, böyle mekan kapatır gibi yol kapatılabiliyor.
0: Yol kapatıyorlar, evet. Lütfen yani.
1: Evet, dur bakayım. Abi sizi dinledikçe rahatlıyorum demiş. Ya bize böyle ne olur kutsal görevler şey yapmayın ya. Vermeyin bize. Allah aşkına ya. Geçen gün bir dinleyici yazmış. Sevineyim mi, üzüleyim mi bilmiyorum ya. Sen olmasan kendime kötü şeyler yaparım diyor. Yapmayın abi. Bir de sağda solda yazarsınız, gelir evden alırlar bak ha. Yani tövbe yarabbim. Yapmayın yani.

0: Abi ben Metehan 10 yaşındayım. Galatasaraylıyım. Bugün 5 yemezsek bir şey. Ya Metehan işte böyle büyütüyorlar büyütüyorlar sizi. 30'lu yaşlarınıza gelince birbirinizi yiyorsunuz. Yapma.
1: Bence öyle bir şey olmayacak. Aksine beklenenden üstün bir performans sergileyecek.
0: Ya bir de Metehan'cığım yaşın kurtarmıyor olabilir ama Galatasaray hep yapamaz denilenleri yapan bir takım olmuştur. Hep.
1: Evet.
0: Beceremez denilenleri beceren bir takımı. Madem 10 yaşındasın. Hani birazcık daha ilerleyince daha iyi anlayacağım beni. Bu bir. İkincisi benden sana abi tavsiyesi. Biz birbirimizi yiyelim bak. Ama komşuya duyurma sesi. Anladın mı? Biz birbirimizi yiyelim de sesi duyurma komşuya. Bak burada Şevval var, Beşiktaşlı. Hani...
1: Ben bugün Galatasaraylıyım bu arada.
0: Sen bugün Galatasaraylısın.
1: Tabii ki de yani.
0: Bravo. Galatasaray kimle maç yapıyor?
1: Barcelona.
0: Bravo.
1: Ya sen beni ne zannediyorsun?
0: Bravo. Bravo. Yalnız bu maça da gidilirmiş ha.
1: Evet işte.
0: Hala benim için hala geç değil.
1: Ben de gitmek isterdim.
0: Benim için hala geç değil ama.
1: Ama bilet bulamazsın.
0: Ne olmuş?
1: Bilet nasıl bulacaksın?
0: Ne bileti ya?
1: Nasıl yani ne bileti?
0: Ne diyorsun ablam sen?
1: Nasıl
0: yani? Ne diyorsun ablam? Sen gerçekten valla bak biz alışkanlık yapacağız sana başka programlarda çalışamayacaksın sen. Bileti başka programlar bulsun ablacığım. Ne bileti?
1: Sen nasıl gidiyorsun?
0: Neye?

0: maça mesela?
1: Gidiyorum yani kapıdan okutuyorum kartımı. Locama çıkıyorum seyrediyorum. Yani Allah Allah. Allah Allah. Allah aşkına bak ne olursun fakir sorunlarını buraya getirme.
0: Haklısın ya.
1: Bak doğru. Lütfen. Sonra üzülüyorum ister istemez. Ne bileti ya? Bilet diye bir şey mi var ya? Daha var ben ayarladım merak etme.
0: Biz var. Halkta var. Neyde var? Burjuva'da yok.
1: Burjuva'da mı yok?
0: Evet.
1: Ne alakası var ya? Allah Allah. Git al Beşiktaş'a kombineni, şeyini, locanı kapattır. Bitti. Sen de ne? Bilet ne ya? Bilet ne ya? En son ne zaman maça gittin?
0: 2 hafta önce.
1: En son ne zaman Beşiktaş forması aldın?
0: Vallahi 1 sene olmuştur. Geçen senenin forması var. Bu senenin yok.
1: Her sene 5-6 tane alıyorum. Kendime 2 senedir almıyorum.
0: Kime alıyorsun?
1: Eş dost hediye. Yeni doğan çocuklara bende adettir. Birinin yeni çocuğu olduysa hangi takımla olursa olsun forma alıyorum ona.
0: Çok güzel.
1: Galatasaray forması. Çocuk belki camiaya birilerini
0: katmak lazım. Bir dakika ben yanlış anladım. Hı. Çocuk hangi takımla olursa olsun sen Galatasaray forması mı alıyorsun?
1: Yeni doğmuş çocuk kendi konuşmadığı sürece bana göre takımsızdır. Babası istediği takımlı desin. Babası desin mesela bizim oğlan da Barcelonalı falan. Şimdi Türk takımından örnek vermeyeyim. Bizim oğlan Barcelonalı, ben koyu Barcelonalıyım onu tutacağım. Babası istediği kadar desin. Çocuk dile gelip söylediği zaman da beni çok bağlamaz.
0: Ben şey zannettim.
1: Benliğini bilecek böyle, maç seyredecek böyle. Evet o falan diyecek. O zaman hangi takımlıyım derse o zaman hangi takımlıdır ya. O takımlıdır.
0: Bu arada bizim evde seçme şansı yok mesela.
1: Mesela ailende yeni doğmuş bir bebek var mı? Hemen bir Galatasaray forması hediye edeyim.
0: Yeni doğacak olan var.
1: Tamam forması daha benden.
0: Ama Galatasaray imkansız.
1: Ben formayı vereyim de çocuk da bulunsun. Belki renklerini görür. Anladın mı? Belki. Anladım. Renklerini görür. Hoşuna gider belki.
0: Fenerbahçe'yi tercih sana ederler.
1: Sana ne? Ne yaparlar?
0: Fenerbahçe'yi tercih
1: sana
0: ederler.
1: Sana ne? Sen insanların çocuğunun yerine karar verme. Sen.

0: Bir de şey bu yani, ben aslında bilerek kendime forma almıyorum ben.
1: Neden?
0: Alıyorum, eskiyor önümüzdeki sene.
1: Şimdi ben ne diyeceğini çok iyi biliyorum. Söyle söyle.
0: Yok hayır, şimdi alıyorum.
1: Yok yok, alıyor eskiyor diye değil.
0: Yıldız yıldız.
1: Biliyorum biliyorum.
0: Mesela alıyorum 3 yıldız, bakıyorum 4 olmuşuz. Şimdi ben onu nasıl giyeyim? Bak biri de yazmış. Yeni doğan var kaba. Yok sevgili dinleyenlerim, bu bana görev kalmasın. Siz de etrafınızda yapın lütfen. Öyle etrafımda falan, ben de öyle şeydir. Mesela birini spora başlatırsam, hani ben bir dönem ilgilendiğim için sağ olsun kulüpte de kırmazlar beni. Nice işte arkadaşım, mesela bizim Altan Kiraz, Ufuk Karcı, diğer Umut, ondan sonra birkaç arkadaşımın çocuğunu sağ olsun kırmadılar beni. Beşiktaş Boks Kulübü'ne vesile oldum. Boksa başladılar. İlk eldivenlerini ben hediye ettim.
1: Ha,
0: benim
1: güzel.
0: Boksa başlattıklarıma. Etrafımda yakın arkadaşlarımdan, akrabalarımdan falan çocuğu olursa da ben hayırlı olsuna mutlaka Galatasaray forması alır giderim.
1: Peki sana bir soru soracağım.
0: Tabii.
1: Şimdi Galatasaray'a girebiliyorsun ya biletsiz.
0: Ben öyle bir şey demedim. Biletsiz giriyorum demedim. Sen öyle anladın.
1: Tamam, ben yanlış anladım.
0: Ben bilet ne dedim yani.
1: Bilet ne? Beşiktaş'a var mı böyle bir?
0: Kızım kombineniz, locanız yok mu? Kendi ya, stadını bilmiyor musun sen ya?
1: Bende yok şu an kombine.
0: Orada var işte.
1: Var yani, ben onunkini şey yapamam.
0: Tamam işte, locanız, kombineniz, oyunuz, buyunuz yok mu? Bir tek bizim stada mahsus değil ki bu. Gidersin, konuşursun, ayarlarız, verirse alırsın, bu kadar.
1: Sen konuşsan güzel olur aslında.
0: Beşiktaş'la mı?
1: Evet.
0: Şimdi şu muhabbetten sonra olmaz da.

0: Herkes forma. Değerli dinleyenlerim, vallahi pişman oldum. Söyle bana, niye söylettin bunu?
1: Kendin
0: yayında takım Galatasaray forması dağıtmıyoruz sevgili dinleyenler. Yayında dağıtmıyoruz. Ben yeni doğmuş çocuklara hani şeytanlık yapıyorum. Hani babası başka takımlı mesela, çok samimi arkadaşım, forma götürüyorum. Oğlum niye bunu getirdin? Beşiktaş forması alsaydın diyor mesela, en son götürdüm. Beşiktaş forması alsaydın diyor. Oğlum ben Galatasaraylıyım. Ben Beşiktaşlıyım. Çocuk Beşiktaş olacak. Ona diyorum sen karar veremezsin. Ben formasını alayım da. Ama

0: camiaya böyle birkaç tane çocuk da kazandırdım, onu da söyleyeyim sana.
1: Tabii. Bu arada çocuklar zaten daha çok Galatasaraylı ya. Ben ona dikkat ediyorum. Ya anne baba koyu Fenerli Beşiktaşlı olsun fark etmez. Yeni nesil çok Galatasaraylı bence.
0: Bartın Ulus'ta arkadaşımın köyü var. Bir yıllık iznimizde orayı değerlendirdik. Üç erkek gittik, üç arkadaş. Hı hı. Yan tarafta da amcasının oğulları var. Amcasının oğlunun iki tane kızı var.
1: Tamam.
0: Ben bunlarla konuşuyorum, hangi takım mısınız falan filan. Bir tanesi, şimdi söylemeyeyim hangi takımdan bize çevirdiğimi söylemeyeyim. Bir tanesi şu takımlıyım, bir tanesi bu takımlıyım falan. Dedim ki Galatasaraylı olursanız size dedim forma alacağım. Hani Bartın Ulus'ta dağ köyündeyiz.
1: Tamam.
0: Olur abi dedi. Tamam dedim. Formaları aldım bizim çocukla, hani bir ay sonra falan gönderdim. Bak iki tane kız çocuğu Galatasaraylı şimdi. Başka takımlıyız.
1: Vatanla hani, millet hayırlı olsun.
0: Hani Bartın Ulus'ta köyde buldum yani, anladın mı? Hani benim kadar camia için çalışan var mı? Ha? Var mı yani? Ama kendimde mesela forma yok. Son iki senedir kendimi
1: al. Almıyorsun?
0: Son ikisi işte, diyorum ya ben öyle şimdi alacağım, bir yıldız daha kayacak filan.
1: Maça neyle gidiyorsun?
0: Neyle?
1: Maça nasıl gidiyorsun?
0: Normal.
1: Tişört mü?
0: Evet, normal kıyafet falan. Ya da eski formalarımdan birini giyiyorum.
1: Yani nostaljik biraz.
0: Ha, yani eskilerden birini giyiyorum, çubuklulardan falan birini giyiyorum. Ya da hiç formayla da gitmiyorum bazen. Hani tişört.
1: Racon o ama bence ya.
0: Maça formayla gitmek
1: kesinlikle
0: mi? Kesinlikle. Yani neyse şimdi yine söylemeyeyim ben. Bak bak, mesaja bak. Sana hiç yakıştıramadım Galatasaraylı'la. Ya abi bu ne saçma sapan mesajdır ya. Vallahi billahi ya. Ya bu ne saçma sapan bir mesajdır yani. Ben asıl bunu ben yakıştıramadım yani. Bu var kızım da. Yok mu? Bakayım ben.
1: Var mı?
0: Var var, evet. Var.
2: Dün bütün gece seni düşündüm.
0: Hayırdır, kime yürüyoruz yine?
1: Ya hayır, kimseye yürümüyoruz tabii ki de. Eğlenceli şarkılar.
0: Ne yapıyor? Eğlenceli şarkılar mı?
1: Evet, bak müzik çok ritmik.
0: Hmm.

0: Sana bir şey diyeyim mi? Evet, ara vermemiz gerekiyormuş.
1: Evet evet.
0: Evet evet, ara vermemiz gerekiyormuş. Bir ara vereceğiz. Ondan sonra bakayım gelebiliyor muyuz? Ona da bakmam lazım, gelebiliyor muyuz? Gelemeyebilirim yani. Bakayım. Şu an evet. Tamam, bir ara, aradan sonra geliyoruz sevgili dinleyenler.
2: Reklam. Çay, simit, bahçıvan. Koşun koşun.

0: yıldır Trakya'nın sütü ve lezzetiyle peynir yapıyoruz. Peyniri çok seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, süzmeden dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök, ye.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Siz de markası modeli ne olursa olsun eski yatağınızı Bambi'ye satın. Karşılığında hediye çeki alın. Bu değiştirme kampanyasını kaçırmayın.
7: Bambim var benim.
8: 48 aya varan taksitlerle ikinci el araç Otosol.

0: için otosor.com.tr.
1: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.

0: Katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
2: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
3: Türkcelli'ye bağlan hayata.
4: Reklam.

0: yandaki gönlüm.
1: Evet, takım konusundan çıkalım değerli dinleyenlerim. Birkaç dinleyici şey yazmış, sadece onu söyleyeyim öyle bitirelim. İşte Fenerbahçeli bir dinleyicimiz yazmış, diyor ki bundan sonra ben de yeni doğan çocuklara hediye ne alacağım diye uğraşmayıp forma alacağım, arkaya da adını yazdıracağım. Güzel taktikmiş demiş. Ya işte bu ya abicim, bu yani. Bir de arkaya adını yazdırırsan çocuk, hani öyle anası babası atmazsa formayı, çocuk ilerleyen tarihlerde giyer. Onu giydi mi de Fenerbahçelidir zaten bu. Bak, başka takımlara da taktik vermiş oldum böylelikle yani.

Sabahları işe, akşam eve dönüş saatlerinde çöp kamyonlarının aynı anda çöp toplaması var ya. Tam yazık. Abi ne yapsınlar? Toplanmasa da toplanmıyor diyeceğiz. Yani bana diyeceksin ki sabah toplamasınlar. O zaman öğlene kadar doluyor. Öğlen toplamasınlar. O zaman akşama kadar doluyor. Bu yani iki taraf çamur. Oradan baktığın zaman orası haklı. Buradan baktığın zaman sen haklısın filan. Onun için pek bir yorum yapamadım yani konuyla alakalı. Çöplerin toplanmasıyla alakalı. Çünkü abi İstanbul özelinde söylüyorum 20 milyon kişi var. Günde bir kere almakla olmuyor. Belki bazı yerler var iki kere almakla da olmuyor. Hem sabah akşam o bu falan filan. Yani onun için...

0: Ne yapıyoruz, saat başı arası mı?
1: Yapalım.
0: Yapalım mı?
1: Yapsak iyi olur.
0: Olur mu?
1: Olur olur.
0: Tamam. Formu alayım mı sana?
1: Olur.
0: Galatasaray forması.
1: Hayır tabii ki.
0: Senin geceden Serdar yayındadan milli takım forman var mı?
1: Bende mi? Yok.
0: Yok mu?
1: Bende yok.
0: Tamam, İrem Su'ya söyle, seni de yazsın. Hüseyin'e bildirirken forma kazananları, bir forma verdim sana. Milli takım forması.
1: Öyle mi?
0: Evet evet verdim. Gelsin sana.
1: Tamam, tamam, teşekkür ederim.
0: Evet, bir saat başı arası sonra geleceğiz sevgili dinleyenler. Burası Alem FM, Serdar Trafik'te devam ediyor. V3, V2, V1 verdik arayı.
2: Reklam. Para paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Parafly'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.

katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de

0: kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: MediaMarkt Epe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe Özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. MediaMarkt.
2: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanla Roto Ekspertiz.
3: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
4: Reklam.

0: saat 17. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta.
1: Alem FM. Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir araya geldi. Yaklaşık 15 dakika süren görüşme sonrası Kılıçdaroğlu, iki arkadaş olarak görüştük dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman'la görüştü. Erdoğan'ın telefon görüşmesinde Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın yanında olacağını ve bu sınamanın aşılacağına inandığını belirttiği aktarıldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, fon soruşturması üzerinden muhalefete tepki gösterdi. Soruşturmaya yönelik gerekli adımların devlet kurumlarınca atıldığını vurgulayan Bahçeli, muhalefet fon krizini kaçış rampası olarak görmekte dedi. Etimesgut Belediyesi'ne ikinci dalga operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında aralarında iki belediye başkan yardımcısının da bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı.

0: Metro İstanbul, Üsküdar Sultanbeyli metro hattında sabah saatlerinde yaşanan ve kamuoyuna patlama olarak yansıyan olaya ilişkin açıklama yaptı. Enerji besleme sisteminde elektriksel arklanma meydana geldiğini belirten Metro İstanbul, çıkan sesin patlamadan kaynaklanmadığını, olayda yangın yaşanmadığını bildirdi. Arklanma nedeniyle trenin ön camında hasar oluşurken teknik arızanın giderilmesinin ardından seferler normale döndü. Sosyal medyada çocuklar için yeni dönem 1 Kasım'da başlıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yalnızca E-Devlet üzerinden 15 yaşını doldurduğunu doğrulayan kullanıcıların hesap açabileceğini söyledi. Yönetmelikle 15-18 yaş arasındakiler için ekran kaydırma, sürekli başa kaydırma olmayacak. Buna ek olarak ekran kaydı yapılamayacak ve canlı yayın açılamayacak. Tütünle mücadelede yeni kanun teklifinin kısa süre içinde meclise gelmesi bekleniyor. Teklifte yer alacak düzenlemelerden biri de 18 yaş altına sigara satışını engellemeye yönelik. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sigara satışında yaş doğrulama sistemi getirileceğini söyledi. İstanbul'da etkili olan yağış gece saatlerinde şiddetlenecek. Yarın iyice artacak yağışla birlikte fırtına bekleniyor. Sabah 9'dan itibaren aralıklı hamlelerle saatte 50-80 km aralığında kuvvetli fırtınayla birlikte metrekareye 40-70 kilogram arası yağış düşecek.
1: Umran Oto Ekspertiz yol şarkılarını sunar.
2: Beni vurup yerde bırakma, katlanamıyorum hiçbir

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankart Prestij dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestij kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestij lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz yol şarkılarını sundu.

0: Kahve getirdin zannettim biliyor musun? Ama nerede? Nerede? Ne? Bir şey dedin duymadım. Duymadım. Kendine mi yaptın? Al işte hadi buyur. İşte, hadi buyur yani. Gör gör.
1: Gör gör, ben sana kahve aldım kral.
0: Kendine yapmış kahveyi, seninkini içtik, tükettik, gel bitti be, canım gel. Ya.
1: Bize de bir kahve insan ama yapar yani.
0: Kahvesini de aldı, yayına geldi öyle mi?
1: Bir de evet ya.
0: Bu. Sana bir şey söyleyeceğim. Hani komşuluk ilişkilerinde mesela alt komşuya gitsen falan yanında kısır götürüyor musun? He?
1: Kendi yemeğimi götürüyorum.
0: Tak tak kulaklığı tak. Tak kulaklığı. Ve işte sosyal medya patronumuz İknur. Ne haber?
1: İyi, siz nasılsınız?
0: İyi olsun. Beni daha bu hafta çağırma ya. Ben.
1: Vallahi bugün o kadar garip içerikler çektik ki.
0: Bir de şöyle bir şey yani her çağırdığında benim başıma bir şeyler yani bugün
1: haftaya daha büyük
0: yüzüme şalgam
1: olacak.
0: Attılar ya bugün.
1: Haftaya daha büyük şeyler olacak.
0: Haftaya daha büyük şeyler olacak.
1: Evet.
0: Ne gibi?
1: Dozu arttırıyoruz her hafta.
0: Gelmeyebilirim. Haftaya gelmeyebilirim. Söyleyeyim yani. Bir de bir şey diyeceğim. Videolarda hiç sen yoksun.
1: Ben tabii izliyorum sizi işte.
0: Bizi yani yerlerde sürüklüyorlar. Üstümüze başımıza bir şeyler atıyorlar falan. Sen hiç yoksun ama.
1: Ben haftaya olacağım inşallah. Yine iğrenç bir şey yapacağız.
0: Ya. Bizi iyice cekese çevirdin ya. Vallahi.
1: Ama bugün çok eğlendik.
0: Ya, evet, o seyretsen ben de eğlenirdim.
1: Ya seyretmesi çok eğlenceliydi.
0: Peki sana bir şey söyleyebilir miyim? Yani tabii. Gözlerin kapalı bir şekilde ağzına yüzüne şalgam çarpan birisi nasıl yani... Bunu mesela sana yapsalar seyretsen ben de ulan ne komik oldu ya vallahi falan diye. Hani şalgam bitiyor ayran atıyorlar. Ayran bitiyor kahve atıyorlar yani.
1: Buradan dinleyicilerimize seslenelim. Alemfm.com hesabını takip ederek bizim her hafta paylaştığımız eğlenceli içeriklerimize de bakabilirler.
0: Tabii canım.
1: Önümüzdeki
0: sizin
1: haftalarda...
0: için eğlenceli ama biz yani orada biz tabii biz.
1: Önümüzdeki haftalarda paylaşmak için bugün güzel bir akım çektik aslında. Oyun çektik. Yayıncılarımız gözleri kapalı bir şekilde ağızlarını açarak onları atacağımız içeceklerin tadından ne olduklarını bilmeye çalıştılar.
0: Sen bu videoları nasıl, mesela Google'a şey mi yazıyorsun? Eziyetli videolar falan mı yazıyorsun?
1: İğrenç yazıyorsun? Videolar.
0: Hakikaten ne yazıyorsun?
1: Yani algoritmamda oluyor, çıkıyor abi böyle şeyler.
0: Bana diyor ki haftaya daha iğrenç bir şey çekelim diyor yani. Ne yapalım, farelerin içinde yuvarlanalım falan yani. Ne yapalım?
1: Şey, bu arada...
0: Aşağıda kuyu var, biz oraya at mesela. Çıkmaya çalışalım biz. Hani kuyudan.
1: Aslında bu olabilir.
0: Başımıza adam dik, biz çıkmaya çalışırsa belimize kalasla vursunlar. Çok seni senin için çok eğlenceli olur.
1: Bu olabilir.
0: Vallahi bak senin için eğlenceli. Diyor ki çok eğlenceliydi diyor. Tabi ağzına yüzüne şalgam
1: ben,
0: yiyen biziz.
1: Çok eğlendim ben. Yani... En son abi...
0: En son bana sen attın değil mi?
1: Ben attım. Sonra çok pişman oldum ama yani kahve... Ya ağzına doğru atma, burnundan çıktığını
0: evet.
1: Gördüm.
0: Kahveyi. Bir de yağmurluk getirmişler, hiçbir şeye yaramadı. Hani üstüme şalgam atıyorlar, yağmurluk giyiliyor. Ben anlamıyorum
1: işte
0: ki.
1: Kahveni.
0: Neyi?
1: Kahveni içmişsin.
0: Hayır canım, tamam. Nerede içtim? Ağzınızı...

0: yüzümüze boca ettiler.
1: Evet.
0: Vallahi ağzımızı yüzümüzü. Bir şey söyleyeyim mi? Bak yemin ederim hani eskiden anneler derdi ya. Hani sokakta oynayıp o şekilde eve gitsem anam eve almazdı beni. Siz çorap... Hele Umut Bezgin şey gibi böyle hamamcı dayılar gibi şeyi filan da çıkarttı. Onda çorap morap da yoktu onda. Fatih Mati direkt dünyaya küstü eve gitti. Çocuk normalde takılırdı buralarda direkt aşağıdan eve gitti herif.
1: Vallahi ben o videoyu çekmek için önce Fatih Bey'den onayı almıştım. Aslında şimdi, o da bu işin içinde.
0: Fatih'ten mi?
1: Evet.
0: Ben yazık ben ne güzel kurbanlık koyunca gel diyorlar geliyorum giy diyorlar giyiyorum.
1: O her şeyin farkında o başına gelecekleri biliyordu.
0: He git diyorlar gidiyorum filan. Tamam haftaya gelmem. Hele bir de böyle şey dedin yani ne mesela haftaya ne var hakkında? Haftaya ne çekeceksin bize?
1: Ya yine aşağıda oluruz kafanıza bir şeyler atmalı.
0: Aşağıya iniyorsak sıkıntı zaten ya. Aşağıya iniyorsak.
2: Aslında böyle sabunlu suda mı yürütüp koştursak?
1: Yok canım sakatlanırlar.
0: Sabunlu suda mı?
2: Güzel sabunlu suda.
1: Ya bir parkur kursak diyor da.
2: Evet.
0: Bak ne yapalım biliyor musun? Yani siz bunu her zaman yaparız. Sizin işiniz görülsün. Bizi böyle şeyle şortla üstümüze et sürün bizim tamam mı? Vahşi köpeklerin arasına atın. Biz kaçmaya çalışalım. Sizin için çok eğlenceli olur.
2: Ama sabunlu suda kaçmaya çalışın.
0: Sabunlu suda
2: evet.
0: Kaçmaya çalışalım değil mi?
2: Evet.
0: Evet tamam. Deve kuşu getirtelim mesela buraya. Karşısında duralım o bize tekme atsın. Bakalım kiminki acımayacak.
1: Filan. Ya yine tamam. Aşağıdayız o kesin. Yine sulu hani bir şeyler de var.
0: Hmm. İğneli fıçıyı atıp radyo binasının merdivenlerinden yuvarlayın demiş.
1: Olabilir bunların hepsini not alıyorum.
0: Vallahi billahi yani. Tamam al bakalım. Ha, dur bakalım. Yayından peynirli cips kokusu geliyor. Bütün senin o da ayak kokuyordu.
1: Ben dedim ki akşam yok, odaya geçmeden önce dedim ki içeride cips komasına gireceğim. Gelmek isteyen varsa gelsin. Arkamdan pıtı pıtı geldi vallahi hepsi.
2: Ay çok güzeldi.
0: En son poşet şeyin kontesin elindeydi en son.
1: Evet evet.
2: Ben cipse asla dayanamam.
1: Evet. Ama hemen neyse ki yeteri kadar şey yaptık, havalandırmamızı yaptık, temizledik odamızı.
0: Banu Hanım yazmış, köpük partisi olsun demiş.
2: Çok güzel olmaz mı ya?
0: Köpük partisi
2: evet.
0: Mi?
2: Evet.
0: Hayır canım.
2: Aslında öyle bir oyun bulsak ya.
0: Köpük ya gözünü senin git dışarıda ne oynuyorsanız oyun bu şuraya efendi
1: olabilir.
0: Gelin ya.
1: Olabilir tamam ben haftaya öyle bir şey yapacağım.
0: Hayır hayır köpük partisi falan.
2: Çok güzel olur bu arada. Ne eksiğimiz var bizim Antalya'da?
0: Antalya'da yapılıyor mu köpük partisi? Ciddi misin?
2: Evet.
0: Hiç köpük partisine katıldın mı?
2: Tabii ki.
0: Aa.
2: O yüzden diyorum ya yapalım diye.
0: İlk dur hiç köpük partisine katıldın mı?
1: Hayır.
0: Ben hiç köpük partisine katılan tanıdığım da yoktu yani az öncesine kadar.
1: Katılmak da istemem yani.
0: Evet.
2: Çok keyifli oluyor bu.
0: Ne yapıyorsunuz mesela birbirinizi köpükleyip?
1: Story atıyorlar Instagram'a işte.
2: Ya müzik çalıyor köpükler sıkılıyor etrafa.
0: Müzik çalıyor etrafa köpükler sıkılıyor.
2: Dans ediyorsun.
0: Niye peki mesela yani niye dans etmek için kaygan olmayı tercih ediyorsunuz?
2: Kayıp düşüyorsun zevki o zaten.
0: Ondan kayıp düşmek
2: herkes
0: zevkli diyorsun.
2: Herkes kayıyor etrafta.
0: Anladım. Hiç böyle değişik bir partiye katıldım İknur Bey köpük partisi haricinde bir şey. Pijama partisi falan bir şey yaptın mı hiç?
1: Pijama partisine katılmıştım ben çok enteresan bir şey değildi o da ya.
0: Ben en son bekarlığa veda partisine katıldım bir arkadaşım herkes karısıyla
1: kimin?
0: Geldi.
1: Kimin?
0: Bir arkadaşım herkes karısıyla geldi herkes. Bir de okulda şey mesaj geldi bana işte mezunlar derneğinden.
1: Pilav partisi.
0: Pilav da değil falanca filanca bir yerde işte bir mekan kapatmışlar. Tüm mezunlarımızı aramızda görmek istiyoruz. Katılım ücretsizdir. Davetiye iki kişiliktir diye.
1: Tamam.
0: Üç ay öncesinden falan geldi ama bak. Hı-hı. Ben böyle aralarda bakıyorum onu not almışım. Dedim ki gideyim lan. Gideyim dedim. Bir gittim. Ben mekan sahibi organizasyonu yapan çocuk. Başka kimse yok. Üçümüz. Bir daha da gitmedim zaten.
1: Bu arada parti değil de geçen hafta ilginç bir mekana 5 dakikalığına girdim.
0: Nasıl bir mekan?
1: O sayılır mı bilmiyorum. Beyoğlu'nda arkadaşlarımla bir kutlamaya gitmiştik.
0: Hı.
1: İşte böyle normal hani hepimizin olduğu gidebileceği bir mekana gittik işte. Sonra oradan kalkarken böyle sürekli keşfetime düşen... Sesi olmayan ama şarkı söyleyen bazı ablalar var ya.
0: Evet.
1: Yani nasıl oluyor bilmiyoruz işte arkada iki tane abi bağlama çalıyor. İşte Yılmaz Erdoğan'ın dizisine benzer bir yer.
0: Tamam.
1: Ama gerçi ulu orta bir yer Beyoğlu'nda yani.
0: Tamam.
1: Ben yürüyordum bir anda şöyle oldum ne? Burada böyle ilginç bir mekan mı var? Hemen girelim içeri falan diye içeri bir girdik abi. Herkes bize bakıyor.
0: İşte bak dışarıda görüp gelip bizi burada üstümüze deniyoruz.

0: Yani yoksa yani bu doğru diyor. Bunu bir gece kulübünde falan görmüş. İnsanın yüzüne şalgam atmak nedir ya?
1: Herkes bir köşede oturuyor. Yanında biri var işte böyle hani. Ama
2: ortada
1: adamlar,
2: birileri dans
1: ortada
2: ediyor.
1: Ortada birileri yani dans edenlerden ziyade şey var. Herkes dertli abi. Herkes oraya dertlenmeye gelmiş. Efkar üstüne yani.
0: Tabii. Herkesin ayakkabılar gözüküyor değil mi? Böyle, surat yok.
1: Evet, of çekiliyor. İşte etrafa bakılıyor falan ve ortada bir tane salak gülümsüyor, o da ben. Şey diyorum yani. Ay çok inanılmaz bir deneyim oluyor şu anda.
0: Mekana bak.
1: Mekana bak.
0: Aman yarabbim.
1: Etrafta şey yazıyor, Erzincan dağları.
0: Helyum gazıyla şarkı söylemeye çalışıyor. Bunu çok yaptılar ya. Ha, şey yapalım
1: biz
0: mı?
1: Biz denemedik ama. Yani kedi, ben en azından.
0: Kedi yakalamaya çalışalım.
1: Reyhan yapıyor onu herhalde.
0: Tamam işte. Yazık, günah. Geçen yine elinde kafeste geziyor. Ne yapıyorsun ya dedi. Sorma abi ya dedi.
1: Kedilerin artık belki de Reyhan'a bir baş kaldırıda bulunmaları gerektiğini düşünüyorum. Belki de hepsi veterinere gitmek istemiyordur. Belki bizim bahçemizde mutlulardır.
0: Ama hayır, veterinere götürüp orada bırakmıyor ki. Tedavilerini yaptırıyor. Gereken
1: emin
0: müdahaleleri yap.
1: Geçen haftakini sahiplendirecekti.
0: Tamam canım.
1: Yeni sahibi köşede bekliyorum. Hani kedi böyle hani ben beğenmedim aslında bu kadını falan der gibi bakıyor.
0: Ya sahiplendirme, ben yıllar önce bıraktım
1: başımı. Keşke onları da sorabilse gel bak. Şey var mı, İlknur mu? Sen karar verdin.
0: Ben zaten yani. Bir şey değil. Bak kediler bence konuşuyor. Bize belli etmemelerinin sebebi, şimdi konuşsa şimdi ev kirası çıkacak, anladın mı? Alışveriş çıkacak.
1: Doğru.
0: Mesai çıkacak.
2: İşe gitmek zorunda
0: kalabilir. Tabii işe gitmek zorunda. Şu an konuşmuyor ya, biz hayvan deyip geçiyoruz. Yoksa evet, kediler doğru. Bence konuşuyor kendi aralarında. Ya da konuştuğunu söyleyen ya da konuşurken yakalanan varsa şey oluyor, insana dönüşüyor bence. Kedi hayatını unutuyor.
1: O da olabilir.
0: Kedi hayatını unutuyor. Kedi değişik ya.
1: Kızım, kapı açan var yani.
0: Lan camı çalıyor bizim ofiste, camı çalıyor ya.
1: Tabii.
0: Camı bildiğin böyle elini yumruk yapıp vuruyor hem de böyle. Yani kameradan falan seyrediyoruz. Mümkün değil şey, mesela evde içeride kimse yokken camın oraya gelmiyorlar. İçeride birisi varken gelip camı, ve illa o camı açacaksın. İlla açacaksın. Mamayı beğenmiyorlar falan mesela. Bir
1: tabii,
0: bakışı var mesela. Be, Allah belanı versin, bunu mu getirdin bana falan diye böyle.
1: Haklı, o da haklı.
0: Evde kedin var mı?
1: Hayır, yok.
0: Büyük eksik. Büyük eksik.
1: Bana izin çıkmadı ya. Bana izin çıkmadı maalesef.
0: Kedi için mi?
1: Evet.
0: Peki. Ne yapalım, ara mı vereceğiz?
2: Ara verelim.
0: Tamam, ara vereceğiz. Ondan sonra geliyoruz.
3: Aracın için Anadolu Sigorta Kasko var, kaybetmek yok.
4: Reklam.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Auto Expertiz.
7: Bir balık yağının masalsı bir dünya yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Easy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen çocuk balık yağı. Sonsuz teşekkürler Türkiye.
8: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
9: Sen ne istersen ol.
10: Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın.
11: Bellona, Bellona.
12: Umran Oto Ekspertiz.
13: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
14: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
15: Peugeot. Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
16: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
15: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: dinleyiciler. Aygaz 100 oktana geçen geçene. Performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
1: Zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444-0222.
2: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanla Roto Ekspertiz.
3: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
4: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
5: Türkcelli'ye bağlan hayata.
6: Reklam. Bu bir reklamdır.
7: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Sürekli yağmurlu ve kapalı bir havaya sahip olan İngiltere'de bile Türkiye'den çok daha fazla güneş enerjisi santrali bulunduğunu biliyor muydunuz? Lütfen enerjimizi boşa harcamayalım. Gücünüze güneşle güç katın. Enerjiniz her daim yanınızda olsun. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: Evet, İstanbul yol durumu.
1: Evet.
0: Kontes hazır mısın?
1: Hazırım.
0: Dur şurada yol durumu şarkımızı ayarlayayım ben önce. Sibel Hanım selam ederim. Dinliyorsanız yol durumumuz size gelsin.
1: Bundan sonra güzel olacak.
0: Evet, bundan sonra yol durumunu Sibel ablaya armağan edeceğiz.
1: Anlaştık.
0: Tamam mı? Tabii ona ki. Ona göre yani.
1: Tabii ki.
0: Bundan sonra yol durumları ablanın.
1: Tamam.
0: Tamam. Dinliyorsanız size armağanımız olsun efendim. Bunu bilerek böyle diyorum ki düzgün sunsun diye. Sonsuz istekler boşalsın durmadan. Açtım değil mi şu an bakıyorsun?
1: Vallahi açmadım. İlk dur bak. Açtım mı?
0: Ha. Ya sen pardon bizim ilk dur kapalıymış.
1: Tamam,
0: tamam şimdi tamam. Şimdi sana bir şey söyleyeceğim.
1: Tamam söyle.
0: Sen orada bir şey yapmadım. İstersen ilk duna sor dediğin şeyi ilk dur söyleyince sence ben inanır mıyım?
1: Hayır bak. Ben neden? Bak daha tık bak. Yazmışım ki trafik yazmışım daha tıklamamışım. Fotoğrafını atıyorum sana.
0: Hayır atma tamam. Heh. O kadar değil.
1: Lütfen lütfen.
0: O kadar değil tamam.
2: Hayır dur. O kadar.
0: Tamam şarkıyı ayarlayalım. Önce bir tahminde bulunalım. Ondan sonra
1: evet.
0: Bildireceğiz.
1: Ben tahminimde bulunabilirim.
0: Evet çift 76. Sayılar sende tek sayılar bende. 76.
1: %76 evet.
0: Yok bugün vardır.
1: Neden?
0: Çeboy bugün
1: hayır,
0: vardır.
1: O zaman %76.
0: Değiştin değil mi? 76.
1: Tam 78.
0: 78.
1: Evet. Hmm.
0: 83.
1: O kadar mı diyorsun?
2: Ben de 82 demek istiyorum.
0: Çok fazla söylemiş olabilirim.

0: Evet, sen de 82 mi diyorsun?
1: Evet, yoğunluk değil mi yüzdesi?
0: Evet, evet ben 83 biraz abartmış olabilirim ben. Yani.
1: Değil mi 82 daha iyi?
0: Evet, 83, 82 kaçtı?
2: 78.
0: 78, buyur bakalım aç bakalım.
2: 87.
0: Kaç?
2: Aa. 87.
0: Oh baby. 3 kişi bir trafik durumunu şey yapamadık.
2: Bilemedik,
0: ya. Söyleyemedik ya. 87 mi?
2: Çokmuş ya, bir dakika.
0: Bir dakika dur, biri bu kıza şaka mı yapıyor oradan?
2: Gerçekten 87.
0: Hani bizi yüksek ihtimal merkezden dinliyorlar şey. Boy bizi şey diyorlar. Yaz yaz 87 yaz, şaşırsınlar. Yüksek ihtimal öyle oluyor yani.
2: 87 ya, çok fazla.
0: Evet, %87 vay be. Yazıyor.
2: Belliydi evet, ama.
0: Yakaları söyle.
2: Yakaları söyle.
0: Yakını göremiyorsun, düzgün bak.
2: Uzağa göremiyorum, bir dakika.
0: Dün 67 diyor, 79 çıkıyor filan. Evet.
2: Söylüyorum. Ay hı, çok.
0: Ay, ya böyle trafik durumu verilir mi ya? İstanbul yol durumu nasıl? Ay çok,
2: çok
0: fena.
2: Oturun yerinize. Ama çok fazla. Asya 89, Avrupa 80.
0: 89'da 80.
2: İnanamıyorum.
0: Dur o zaman şarkını vereyim senin. Şeyi öyle ver.
2: Alayım saniye. Lütfen.
0: Evet.
2: Evet, başlıyoruz. Hazır mısınız?
0: Evet, buyursunlar.
2: Yavuz Sultan Selim Köprüsü.
0: Bakayım da Yavuz Sultan Selim Köprüsü hangisiydi haritada?
2: Yavuz Sultan Selim Köprüsü en üstteki.
0: En üstteki.
2: Evet.
0: Yine ama Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün yapımını anlatacak gibi bir sese. Yavuz Sultan Selim Köprüsü.
1: Osmanlı
0: yapılana kadar,
1: döneminde.
0: Yapılana kadar insanlar buraları hiç bilmiyormuş. Yapıldıktan sonra.
2: Yavuz Sultan Selim Köprüsü.
0: 11 bizi... gişeli bu köprü.
2: Bizi yine şaşırtmıyor.
0: Ne o, ne olmuş?
2: Yine açık, yine açık, yine açık. Yine helal açık olsun sana Yavuz Sultan Selim Köprüsü. Sen
0: helal olsun.
2: Ne yapardık be?
0: Evet, helal
2: ne
0: olsun.
2: Helal evet olsun sana. Her anlamda açık. Sağ sol, yani sağ yaka sol
1: her
2: yaka.
1: Her anlamda açık.
2: Her anlamda açık.
0: Tamam, peki.
2: Şu anda aşağı ilerliyorum.
0: Tamam.
1: Şevval İstanbul'dan çıktı şu anda.
2: İstanbul'dan
1: ortadan
2: çıktım, şu an Bursa'dayım, bir dakika.
0: Evet.
2: Aa, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne vardık şu an.
0: Tamam, vardı. Sen bir şey söyleyeceksin. Bak gidiyormuş gibi bahsetme ya. Bu yani gidip bakıyor sanki. Evet.
2: Fatih Sultan Mehmet Köprüsü iki arada bir derede.
0: Nasıl iki arada
2: yani
0: bir?
2: Ne çok
1: Avrupa
2: yoğun
1: Galatasaray'dan mı bahsettin?
2: Heh, aynen. Ne çok yoğun ne çok
0: kızım,
2: az
0: kızım gözümün
2: yoğun
0: önünde kırmızıdan başka renk yok. Nasıl iki arada
2: kırmızı
0: bir derede?
2: Kırmızı mı? Turuncu bu ya.
0: Kırmızı ya. Üstü...
1: Şevval şu anda denizin üstündeki o köprünün belirtildiği tam kısmı şey diyor.
0: Niye orası turuncu biliyor musun? Neden? Bağlantı yolları felç olduğu için insanlar çıkamıyor oraya.
2: Evet, ben de aynısını düşünüyorum ve...
0: Ama sessiz düşünüyorsun herhalde.
2: Biz... İçimden düşündüm.
0: Evet.
2: Aslında şöyle, sağ şerit daha açık sanki. Ama sağ
0: sanki
2: şeritte ben nasıl
0: Allah aşkına
2: musun?
0: Sen sağ şeridi nasıl anlıyorsun buradan? Ya
2: şöyle
0: bu kadar değil. Bak.
2: Hemen söyleyeceğim. Hemen söyleyeceğim. Sana çapraz yatay yatıyormuşum gibi düşündüm kendimi. Sağ evet şeride baktığım zaman daha açık görüyor musun? Yeşilliği.
1: Tabii tabii, ben de gördüm.
2: Oradaki yeşillikten bahsediyorum. Yani çapraz bir şekilde sana doğru yatıyorum.
0: Bir dakika
2: yatıyorum
0: dur. Ben neye takıldım? Ben de gördüğüme takıldım.
2: Üst yol mu ben, deseydim doğru olan üst yol
1: ben
2: mu?
1: Ben de gördüm.
0: Ben de gördüm. Merhaba, ben Orhan, ben de gördüm.
1: Ben şahidim.
2: Ya Fatih Sultan Mehmet bugün şans vermeyin siz.
0: Sen
2: boş verin.
0: Şevval program yaparsa adını biliyor musun İknur?
1: Ya tutarsa mı?
0: Hayır. Şevval Dümen'de.
1: Aa çok güzel.
0: Evet.
1: Çok çok yaratıcı.
0: Tam çok.
2: Oysa ki sadece doğruları konuşan ben.
0: Tam Şevval.
1: Kesinlikle.
2: O sırada. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü çok sevmedim. Ona hemen ilerliyorum. Yani
0: bir dakika ama böyle Allah Allah. Ya hava durumu sunsak şey. Ay bugün hava yine, hiç sevmiyorum bugün havayı. Her yer yağmur. Ha ben anlatayım dur bak. Şöyle diyeceksin. Diyeceksin ki Fatih Sultan Mehmet Köprüsü. Mahmut Bey gişelerden başlayan trafik diğer bir çıkış Çamlıca gişelere kadar devam ediyor. Tamam mı?
2: Tamam.
0: Tam ters istikamette de aynı şekilde sadece köprüyü geçtikten sonra ufak bir açıklık var. Ama hayat sizi şımartmasın, ondan sonrası kapalı.
2: Evet.
0: Evet,
2: ben
0: aynen
2: de bunu demek istemiştim.
0: Bravo. Şimdi şimdi nereye geçtik?
2: Şu anda 15 Temmuz'a doğru ilerliyorum.
0: Tamam.
2: Aşiyan Anadolu Hisarı küçük suyu geçiyorum o denizden şu an.
0: Geçiyor.
1: Yüzüyor, yüzüyor şu an.
0: Drone'la bakıyorsun.
2: Çengelköy İstinye'yi geçtim. Bebek Emirgan'ı geçtim.
0: Buraları mouse'la mı geçiyorsun böyle? Ne yapıyorsun?
2: Emirgan'ı geçtim şu
0: Emirgan
2: an.
1: Emirgan. Zeka.
2: Aa, 15 Temmuz çok şaşırtıcı bu arada.
0: Ne olmuş?
2: Hazır mısınız?
0: Söyle.
2: Yarı yarıya.
0: Nasıl yarı yarıya?
2: Yani sağ şerit berbat, sol şerit iyi.
0: Kızım sağ şerit sol şerit yok. Biri gidiş biri geliş.
1: Dönüş,
2: hangisi gidiş?
0: Buradansa şayet gidiş aşağı tarafta kalan. Karşı taraftansa yukarı. Hani Anadolu'dan Avrupa'ya, Avrupa'dan Anadolu'ya.
2: O zaman şöyle söyleyeceğim.
0: Söyle.
2: Bir dakika.

0: Avrupa'dan Anadolu'ya gitmek isterseniz bir süre dişinizi sıkın, gideceksiniz.
1: Nasıl bir süre dişinizi sıkın? Ya Allah'ım ya, deli divane
2: şey
1: olup dağlara
2: rüya yorumluyor gibi.
0: Gideceksiniz, açılacak o yol, hiç merak etmeyin, gözünüz korkmasın, basın gidin.
1: Dün de dedim ya ben, valla doğru tahmin, senin gibi rüya yok. Kahve falı bakar gibi yoldurum
2: evet,
1: ama.
2: Evet evet, 3 vakte kadar karşıya geçebilirsiniz
1: tahmin
2: arkadaşlar.
1: Tahmin etme, önünde zaten, gördüğünü söyle.
0: Evet doğru söylüyorum, şu an önümde olanı söylüyorum. Diyorum ki buradan, yani Avrupa'dan Asya'ya gitmek istiyorsanız biraz dişinizi sıkın. Ama sıktığınıza değecek ve gideceksiniz. Açık yani sonrası.
1: Gideceksiniz.
0: Küçük kelime oyunları yapıyorum şu an.
1: At var, Murat var. Değil mi? Evet.
0: Ama.
1: Ne?
0: Ama.
1: Ama.
0: Çok önemli bir bilgiyi vermek zorundayım.
1: Sen niye cinli teyzeler gibisin ya?
0: Çok önemli ama şu Söyle. An. Şimdi dinleyicilerimizi doğru bilgilendirmek bizim görevimiz.
1: Tabii bilgilendir.
0: Karşıdan yani Asya'dan Anadolu'ya pardon Asya'dan Avrupa'ya gelecekseniz sakın 15 Temmuz'u tercih etmeyin.
1: Ne diyorsun bacım? Berbat. Hiç kimse anlamadı ki. Ben anlamam.
0: Şimdi
1: ben
0: diyelim şu... Kadıköy'de oturuyorsun.
1: Tamam, Kadıköy'de oturuyorum ben.
0: Oradan nereye gitmek istediniz? Mecidiyeköy'e.
1: Tamam, Mecidiyeköy.
0: 15 Temmuz'dan gitmeyin.
1: Tamam. Nereden gidelim?
0: Yavuz Sultan Selim. Daha iyi.
1: Godzilla yani. Nasıl? Ama o şimdi Kadıköy'den Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne git.
0: Evet.
1: Oradan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü geç.
0: Evet.
1: Oradan Mecidiyeköy'e bir daha gel.
0: Denizi izleye izleye gidin yani, trafikte duracağınızı.
1: Kızım sen dümdüz boru var, içinden mi geçiliyor zannediyorsun buradan bakalım. Mardin'e git, daha kısa sürer.
0: O zaman şöyle bir
1: ya.
0: Şey verelim. Başka bir vapur kullanın.
1: Vapur mu?
0: Evet.
1: Toplu taşıma değil mi?
0: Vapur olur bence.
1: Vapur.
2: Marmaray.
0: Tabii. Marmaray vapur.
1: Marmaray vapur, tamam.
0: Arabayı bırakın şeyde, köprünün orada. Beylerbeyi sarayına koyun arabayı.
2: Evet. Sarayın içine koyun hatta.
0: Sarayın biraz dışında... Otopark varsa oraya koyun. Geçin yani vapurla bence.
1: Beylerbeyi şu an nasıldır biliyor musun?
0: Çok karışık gözüküyor.
1: Bak, ölsen yere düşemezsin, yer yoktur.
0: Öyle gözüküyor zaten. Evet öyle gözüküyor.
1: Ayakta ölürsün, o Brad Pitt'in bir filmi var ya, onun gibi olursun yani.
0: Ama Beylerbeyin karşısındaki Kuzguncuk Parkı oldukça boş. Orayı da tercih edebilirsiniz.
1: Bak,
0: orası güzel.
1: Biri yazmış, oyunu hiç bilmediğim için doğru mu yanlış mı bilmiyorum, demiş ki LOL haritasını anlatır gibi anlatıyor. Evet. Evet.
0: Sırada ne kaldı? Avrasya kaldı.
1: Evet.
0: Hemen Avrasya'ya iniyoruz.
1: Ya ama... bir şey diyeyim, bir şey var. Sen trafik durumunu aktardıktan sonra bir daha benim girip düzeltmem, baştan anlatmam gerekiyor.
0: Çok zor değil mi? Ama ben çok şu an anladım mı mesela? Sen yoldasın.
2: Şu an anlaşılıyor.
0: Bak.
1: Yani Allah Allah.
2: Ya bitirsinler, bitirsin diye bekliyorum.
1: Evet.
0: Bak yine bir gariplik var Avrasya'da. Avrasya'da çok,
2: çok garip,
0: garip
2: ya.
0: Neden
1: nasıl
0: öyle?
1: Bir gariplik bu?
0: Dur kalk, dur kalk. O şekil mi ilerlemeye açık acaba Avrasya?
1: Tatlım sen niye komşunun kocasıyla alakalı böyle bilgi verir gibi? Ay var ya, çok garip.
0: Avrasya
1: her gece yalnız geliyor.
0: Avrasya'nın çok şeyini beğenmiyorum ya. Avrasya'dan çok gitmeyin derim. İçime kötü bir his doğdu, bilmiyorum.
1: Tövbe estağfurullah ya. Nasıl bir his doğdu kızım ya?
0: Ne bileyim, böyle çirkin değil mi şeritleri? Böyle bir itici bir yapısı var sanki.
1: Ne?
0: Ne? Hoşuma gitmedi şu an.
1: Kızım buradan nasıl görüyorsun onu?
0: Bak diğer hepsi böyle dümdüz. Bu böyle bölük bölük değil mi?
2: Tünel olduğu için olabilir mi?
0: İşte o yüzden.
1: Ama niye şöyle ama yani? Niye bunu söylüyorsun?
0: Tünel olduğu için böyle.
2: Gayet de şey açık gözüküyor.
1: Hayır, tünel
2: açık
1: olduğu için değil. Tünel olduğu için değil.
2: Ne için öyle gözüküyor? Parçalı parçalı böyle.
1: Hayır, platform yol ya orası.
0: Acaba şu an giden arabalar mı onlar?
2: Tabii şu an gidiyorlar.
1: Giden tabii, bak dayı var, o da gözüküyor önde. Görüyor musun en öndeki dayıyı?
0: Ya Avrasya bayağı açık bu arada, şaka
2: Avrasya
0: bir yana.
2: Avrasya güzel.
0: Evet.
2: Avrasya.
1: Değerli dinleyenler, Avrasya'ya Avrupa'dan Anadolu'ya geçerseniz... Gidemezsiniz, çok trafik var. Tünelin içi açık, insanlar giremediği için açık, bilginiz olsun.
0: Ha, doğru şöyle... evet.
1: Ay evet.
0: Hiçbir yerden de giremiyorsunuz yani, gittiğiniz an orada kalırsınız. Avrasya'ya hiç gitmeyin. Siz Yavuz Sultan, herkes Yavuz Sultan Selim'e gitsin bence bugün.
1: Ama yani. Neyse, tamam, ara verelim mi?
0: Verelim.
1: Trafik durumunu veremedik, ara verelim bari. Onu veremedik, ara verelim. Bir ara geleceğiz.
3: Alışveriş listeniz hazırsa maksimumda kazanmaya hazırsınız. Siz de 1-31 Ekim tarihleri arasında İşcep'ten veya Maksimum Mobil'den kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı marketlerden yapacağınız alışverişlerden 3000 TL'ye varan Maxi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
4: Reklam. 5, 4, 3, 2, 1, her 6 saniyede bir kişi daha sompalanıyor. Sompalanıyor.
5: Aracını, evini, sağlığını Sompo Sigorta'ya emanet ediyor.
4: Herkes burada, sen de gel.
5: Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, süzmeden dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök, ye.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Bir balık yağının masalsı bir dünya yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Easy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen çocuk balık yağı. Sonsuz teşekkürler Türkiye.
8: Siz de markası modeli ne olursa olsun eski yatağınızı Bambi'ye satın. Karşılığında hediye çeki alın. Bu değiştirme kampanyasını kaçırmayın.
9: Bambim var benim.
10: Şirketler artık tüm süreçlerini DIA yazılıma taşıyor, işinde özgürlüğü seçiyor.
11: İşine özgürlük kat, işine DIA kat.
12: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
13: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
14: Gelenekten geleceğe, muhabbetle kurulmuş sofralarda birlikte bir dostluğu büyütüyoruz. İyi ki varsınız.
15: Tarihten gelen lezzetler, Adile Sultan ev yemekleri.
16: Umran Oto Ekspertiz.
17: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi Diyes Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
18: Ekspertizse Dino Bille.
19: Halılarınızı yenilemeyi düşünüyorsanız şimdi tam zamanı. Gümüş suyunda Ekim ayı boyunca seçili ürünlerde geçerli %50 indirimle sevdiğiniz modeller avantajlı fiyatlarla sizi bekliyor. Gümüş suyuna uğrayın, fırsatları kaçırmayın.
20: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
21: Standart vadeli, ileri vadeli ve kademeli.

Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.

0: Arabayı Beylerbeyi'nde bırak. Üsküdar'a gitmeye çalış vapur için. Vapura bin Eminönü'ne git. Bu sefer de Eminönü'nden Mecidiyeköy'e gitmeye çalış. Falan böyle demiş efendim. Çok hani nasıl? Ooo. Yayın bit. Oo. Bunu bir tek ben görüyor olamam.
1: Neyi? Yayın bitmiyor.
0: 15 dakika fazlalık var yayında.
1: Bunu... Şarkı var önünde çünkü.
0: Ne var?
1: Şarkı.
0: Tamam bir dakika bekle. Bir saniye. Oh. Oh. Sonrasına bakayım. Neyse ama son blok galiba değil mi? Bitiriyoruz. Yes. Tamam son blok bitireceğiz.

0: Şu zamana kadar hayatım boyunca trafikte en fazla kaç saat kaldın?
1: İki.
0: İki mi? En nereden fazla. Nereye gidiyordun ki?
1: Bizim evin oradan şeye gidiyordum, Hadımköy'e.
0: Hadımköy'e?
1: Evet.
0: İlk dur en fazla?
2: 4 saat kaldım ben.
0: Oo. 4 saat?
2: Evet.
0: Ne yaptın ya?
2: Maslak'tan Zincirlikuyu'ya.
0: Maslak Zincirlikuyu 4 saat.
2: Aynen, okul dönemimde 41E diye bir hat var. Hı hı. Ayazağ'dan Zincirlikuyu'ya işte tüm üniversite gidiyordu o otobüsle. Gerçekten 4 saat yani. Panik atak, anksiyete geçiren arkadaşlarım falan oldu yani o süreçte. Gördüm, gözümle gördüm yani.
0: Şu an şey var
2: büyük
0: mesela.
2: Büyükdere anksiyetesi diye bir şey var yani.
0: Mesela Bayburt'tan falan dinleyen şeydi. Aynen 4 saat trafikte kalmışlar.
2: Ya bu arada işte ben kendim de Ardahanlıyım. Buradan kendi memleketime de gitmek istesem 25 saatte gidiyorum otobüsle.
0: 25 saat gittin mi hiç?
2: Çok küçükken, bir 10 sene önce falan.
0: Bir kere mi gittin?
2: Yani en son gidişim öyleydi sanırım ya. Yani otobüsle.
0: Otobüsle.
2: Yoksa birkaç sene önce gitmiştim uçakla.
0: Yani aralarda gidiyorsun.
2: Evet.
0: Bir kere bir kar yağdığında İstanbul birdenbire bir kilitlendi. Hakikaten 7 saat 8 saat falan kalındığı olmuştu.
1: Ay ben yapamam, yürürüm inip.
0: Arabada tek sen ne yapacaksın?
1: Bırakacağım arabayı orada, alır biri.
0: Nasıl bir alır biri? Oh tabii sen kontessin ya falan. Pardon biz seni unutuyoruz ya. Sen kontes lütfen olduğun için.
1: Ben sizin starlığınızı unutuyor muyum?
0: İstanbul trafik durumu şu anda %89 oldu.
1: Nasıl olabilir böyle bir şey?
0: Oğlu. Nasıl ya? Yani. Haberim olmadan nasıl ya? Fatih'e çok güzel kitle bırakıyoruz. %89 trafik kitlesi.
1: Evet. Evet. Çok iyi bence.
0: Vallahi %89 trafik kitlesi. Radyolar zaten Alem FM'de, onu ben hallettim. Sadece gelecek yayını yapacak, söylersin ona. Tamam mı? Sadece.
1: Her yer iyice kapanmış, farkında mısın?
0: Evet.
1: Harita daha yeşildi sanki. Şu an daha çok kırmızı gibi.
0: Böyle trafik hayatımda ilk kez gördüm demiş efendim. Ben de şöyle bir olay var. Ben bak, trafik olup olmayacağını şuradan anlayayım. Ben arabayla dışarı çıkarsam o gün %90 trafik.
1: Bugün arabayla mı geldin?
0: Tabii arabayla geldim. %90. Tişört giyersem kar yağar falan yani.
1: Sen motor sürdüğünde de yağmur yağıyor bazen.
0: Motor sürdüğümde de yağmur yağıyor. Bir de
1: güneşli hava yağmurluya dönüyor.
0: Bir de motorlu gelmiş olduğumda hiç trafik yok. Lan basın ekspres yolu dünyanın her yerinde trafiğiyle meşhur bir yer. Evet. Aylardır geliyorum, hiç trafik yok. Hiç. Bugün 50 dakika bir yerde kaldık sadece.
1: Evet, 50 dakika. Ben de bugün çok uzun sürdü. Gelmem normalde 25 dakika sürüyordu. 50 küsur dakika sürdü.
0: Yani bugün valla hakikaten 50 dakika kaldık yani.
1: Evet evet.
0: Dur bakalım şuradan. %89 nedir ya demiş. Vallahi %89 sevgili dinleyenler. Ama ben yazmıyorum tabii. Ben keşke ben yazsam. Girer %15 yazarım direkt.
1: Keşke 90 olsa şu an. Ya çok böyle arada bir sayı ya 89, hiç
0: ama
1: sayamam.
0: Şu an trafikte olanlar şey hakkında hiç kötü yani.
1: Çok... 90'da tamamlansa yani bu sayı.
0: Çok yani kötü konuşuyorlar.

0: şu anda. Keşke diyor 90 olsa diyor. Olur mu canım? Bir puan bile düşse bir puan bir puandır.
1: Öyle ama şimdi 89 hiç tamamlanmış bir sayı değil ya. 90
0: şey yapalım o zaman ya. İnsanları yönlendirelim. Herkes frene bassın sevgili arkadaşlar.
1: Evet hepiniz durun.
0: Hayır şimdi. Hayır yapmayın öyle bir şey. Yapmayın öyle bir şey yapmayın ya. Sakın. Siz buna uymayın. Eskisi gibi değilim şimdi değiştim. Şirketten 250 metre uzaklaşabildim. 50 dakikadır. Geri işe dönsem daha iyi. Yarın geri geleceğim demiş. Şimdi hem hava kötü.
1: Evet.
0: Hem trafik saati. Hem maç var.
2: Kimin maçı var?
0: Galatasaray'ın. Hem maç var, hem hava kötü, hem tam trafik saati. Bunların üçü çarpanlar olunca böyle oldu işte.
1: Yani. Maç da onda.
0: Böyle oldu. Maç zaten dünyada ne olursa Serdar yayınlarının saatinde olur. Bak geriye dönük bak. Bu dünyada ne olsa ben yayındayken oldu hep. Ne olsa yani hep. Biz Şampiyonlar Ligi'ne mi UEFA'ya mı ne mail atmıştık biz.
1: Öyle mi ne
0: tabii,
1: diye?
0: Tabii Adem zamanında. 21.45'te yapıyorsunuz dalga geçer gibi Allah aşkına yani. Bunu bari tam 10'da başlatın da çünkü 21.45'te maç 15 dakika bakıyorduk yayına giriyorduk tamam mı 15 dakika.
1: İçinde kalıyordu değil mi?
0: Evet cevap bile yazmadılar. Cevap bile yazmadılar.

0: Abi hareket edemiyoruz ki frene basalım. Bir de o.
1: Doğru, evet. O da. Herkes bence inip yürüsün.
0: Arabalar ne olacak?
1: Onu birileri toplamıyor mu?
0: Kızım öyle Silent Hill gibi deli misin sen? Öyle iş mi olur? Birileri nasıl biri de... Allah Allah. Sen mesela gidiyorsun arabayla, durdu canım. Ben burada bırakıyorum arabayı dedin. Belediyenin öyle bir hizmeti var, gelip arabaları alıp götürüyor mu zannediyorsun?
1: Sonsuza kadar orada mı duracak araba?
0: Ya çekerler herhalde de.
1: Ya demek ki biri alıyor.
0: Onu çekmeleri çok büyük problem ama.
1: Çektikleri yerden alırım der.
0: Cezası, otopark parası, alması, etmesi, o bu falan filan. Yani büyük problem.
1: Onu bilmiyordum. Söyleyeyim. O zaman kimse arabadan inmesin.

0: Kuyumcu kentten çıktım, 35 dakika basın ekspres senin oraya anca gelebildim dedi. Vallahi iyi gelmişsiniz, hiç sesinizi çıkartmayın.
1: Ne iyi.
0: 35 dakikada Kuyumcu kentten burası, çok iyi gelmişsiniz yani. Söyleyeyim. Şey boy, anahtarı üzerinde bıraksın, yerinde söylesin, ben alırım arabayı demiş. Doğru demiş. Hayatı şu kadar pozitif yaşasam yetecek bana demiş. Abi bu delilik işte bu.
1: Ya pozitiflik çok güzel bir şey.
0: Delilik bunun işte, ben çok
1: delilik koydular ya. Yani.
0: Hayır, ben diyorum bu kötü bir şey değil de bu, ben de delilik yani.
1: Şimdi şöyle bir
0: delilik,
1: şey.
0: Delilik, iyilik de bak, tehlikeli deliden hep söylüyorum korku. Burada görüyorsun sen zaten. Tehlikeli deliden korkulur.
1: Bu arada gözüme bir şey çarptı. Söyleyebilir miyim?
0: Söyle tabii ki.
1: Metin Yakut diye birisi yazdı.
0: Ne diyor?
1: Soyadımız aynı. Neyim oluyorsunuz?
0: Sen de mi aynı? Neyim oluyorsunuz?
2: Neyim oluyorsunuz ya? Böyle bir soru yok.
0: Merhaba, neyim oluyorsunuz?
2: Yok böyle bir soru ya.
0: Şimdi biz neyiz Metin Bey?
1: İlk defa kendimden başka soyadımız aynı kişi gördüm de. Acaba bir akrabamız bir şey mi? Nerelisiniz?
0: Türkiye'de galiba en çok kullanılan soyadı şeymiş, Yılmaz'mış, biliyor musun?
1: Yıldırım, Yılmaz. Başka da yok herhalde. Bir de oğluyla biten soy isimleri.
0: O kadar bilmiyorum, araştırma. Seni kadar hassasa değilim, bilmiyorum. Evet. Serdar, Şebnem bunları bilerek mi? Şebnem kim? Alış alış. Evet, bitiriyoruz. Var mı şey kızlar?
1: Hiçbir şey yok.
0: Hiçbir şey yok. Tamam. Radyonuz Alem FM, sosyal medyada alemfm.com olarak bulunabilir. Instagram, YouTube, Twitter, aklınıza neresi geliyorsa alemfm.com olarak bulabilirsiniz sevgili dinleyenler. Ben deniz Serdar Gökalp olarak bulunabilirim. Şey boyu vermiyoruz zaten, değil mi?
1: Evet.
0: Evet. İlk dur, seni veriyor muyuz sosyal medyanı?
2: Yok.
0: Ya.
2: Ya.
0: Ya. İhtiyaç mı var canım? Az sonra Fatih Yıldırım seslenecek size. Fatih ile size iyi eğlenceler diliyorum sevgili dinleyenler. Akşam saat 10'a kadar kendinize iyi bakın. Sonrası bizde. 10'da görüşürüz. Haydi eyvallah.
3: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrar yarın alemfm.com podcastlerde. Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Birazdan Alem Efendi.
4: Promptlar yazılıyor, görseller yapılıyor. Maximum Genç sana yapay zeka ve tasarım platformu ödemelerinde

0: %20 indirimle geliyor. Sen de yapay zeka ve tasarım platformu ödemelerini maksimum genç kredi kartınla yap, toplamda 200 TL kazan. Hemen iş cepten iş bankalı ol, bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları kaçırma. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim.
2: Reklam. Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
3: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Auto Expertise.
7: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.

0: Uygulamasıyla her yerde kazanan sensin.
1: Fiat servisleriyle yıllara meydan okuyun. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.

0: Yarın başlıyor. Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
1: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
2: Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 400.000 TL'ye varan nakit alım indirimi ve 1 milyon TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
3: Bir meteor saatte ortalama 54.000 kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
4: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
5: Türkcell'leri bağlan hayata.
6: Reklam. Saat 18. Bu bir reklamdır.
7: Ama dememek için ama sigorta.
8: Smoking Diyes Damat'tan alınır. Diyes Damat spor haberlerini sunar.
9: UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında temsilcimiz Galatasaray bugün İspanya ekibi Barcelona'yı ağırlayacak. Maç saat 22'de başlayacak. Basketbol Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe bugün Litvanya'nın Žalgiris takımını konuk edecek. Mücadele saat 20.45'te oynanacak.
8: Smoking Diyes Damat'tan alınır. Diyes Damat spor haberlerini sundu.
10: Halkbank'ın katkılarıyla.
9: BIST 100 endeksi 12.237 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 49 lira 36 kuruş, euro 55 lira 26 kuruştan işlem görüyor.
10: Halkbank'ın katkılarıyla.
8: Alem FM yol durumu.
9: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 37 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 30 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 53 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 23 dakika.
8: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
9: İç piyasada Cumhuriyet altını 43.000

0: 36, yarım altın 21.582, çeyrek altın 10.795, gram altınsa 6.622 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu. Alem FM hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre yarın en yüksek sıcaklık değerleri şöyle: İstanbul, Ankara, Antalya ve Kayseri 21, İzmir 22, Adana 27, Trabzon ve Diyarbakır 26, Erzurum ise 17 derece.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Sevgili dinleyiciler, iyi akşamlar, saygılar. Ya Serdar lafı tuttu da ondan yayına giremedim. İlla anlat. Nasıl yapıyorsun bu şakaları? Bu şeyleri nasıl yapıyorsun? Kurban olayım, anlat, konuş. Serdar Gökalp hepinize selam var. Az önce buradaydı. Güzelim benim çıktı. Ben çıkıyorum canım dedi. Böyle çıkarken de öyle dedi. Ben çıkıyorum canım. Çıkıyorum dedi de şuraya hemen kapının önüne çıkıyor. Sevgili dinleyiciler, şahane bir akşam olması için elimize geleni yapacağız. Burası Alem FM. Dışarıda yağmurlu şahane bir hava var. Tam ne havası biliyor musunuz? Böyle bahçede şey ateşini ne şey var, ne ateşi diyorlar ona, ateş çukuru.
1: Yaşam ateşi.
0: Yaşam ateşi mi diyorlar? Ateş çukuruna böyle ateş yakarsın, ondan sonra hafif çiseler, böyle ısınırsın. Öyle bir hava var dışarıda ama hepimiz fakiriz.

0: Bahçemiz yok. Ateş çukurumuz yok. Böyle bir hayat sevgili dinleyiciler. Ama bir şey gördüm. Çok isteyici oluyor diye bir video gördüm yayından önce. Tekrar umutlandım. Sonra bizim İlknur'un, sosyal medya editörümüz İlknur'un gördüğü rüyayı hatırladım. Rüyasında çünkü bahçeli bir evim oluyordu. Durup da bazen yanımdan böyle hızlı geçiyor. O mahcubiyeti şeyden dolayı, yani rüyayı göreli bir ay oldu da evden ses seda yok. Onun mahcubiyeti, bir yerlerden bizi dinliyorsa selam olsun kendisi. Rahmet istedi görüyor musun? Buradan selam olsun. Evet, bahçeli bir evim olsun diye çok hayal ediyorum. Dua ediyorum. İşte bir ateş çukuru açayım, ısınayım. Keçilerim olsun, koyunlarım olsun. Sonra ilk Nur'a yazıyorum. SLM diyorum. Abi eve az kaldı diyor. Anlıyor. Ne soracağımı anlıyor çünkü. Abi eve az kaldı diyor. Aradan sonuna kadar evimiz olacakmış Şevval'im, biliyor musun?
1: Öyle mi?
0: Tabii.
1: Artık geliriz. Bahçenizde bir mangal.
0: Efendim, mutlu oluruz. Ben size neler yaparım? Tavuklar, kanatlar.
1: Ay çok severim. Çok severim mangalda.
0: Sucuk da yaparız. Zevkli yaparız efendim. Sevgili dinleyiciler, geldiyseniz bir işaret verin. Oralarda bir yerlerdeyseniz. Kalabalığın şeyine göre, büyüklüğüne göre burada şovumuzu daha cilcilli hale getiriyoruz. Yani zayıf bir kitleye az şaka. Kalabalık bir kitleye daha şey şakalar yapmaya çalışacağız efendim. Bakayım şöyle. Evet, herkeslikler burada. Karım da uyanmış. Ben evden çıkarken uyuyordu. Bakayım. Evet. Gelmiş. O da gelmiş. Güzel, başarılı. Tamam, katılım gayet iyi. Trafikte kaldık diyenler ama bugün İstanbul yoğun bir trafikle cebelleşiyor. Galiba %90'ları gördü.
1: Şu an 89.
0: 90'ları gördü diyoruz, evet. Biz ona. 89. Evet. Şevval'cim sen nasılsın, daha iyisin inşallah.
1: İyiyim, teşekkür ederim, siz efendim, nasılsınız?
0: Çok teşekkür ederim. Programın ilk bir saati Şevval'in Serdar'ın yayınına girdiği bölümü unutturmakla geçiyor. Yani kızı düzeltmek anlamında. Kızca. Bizim prensesimiz aynı Sena gibi, Şevval de öyle.
1: Teşekkür
0: ederim. Onu ilk bir saat, önceki iki saati unutturmaya çalışıyoruz. Şöyle düşünün sevgili dinleyiciler. Hani okulu bitiriyorsun, okul okuduğun süre kadar da sivil hayatta geçiriyorsun da okulu unutuyorsun ya. Onun gibi düşünün bu şeyi, süreci. Geldik kardeş. Hoş geldiniz efendim. Çok teşekkür ederim. Bakayım, Banu Hanım da gelmiş. Evet efendim. O da burada. Alim efendim, dinleyicilerinden dua bekliyorum. Hayırlısı neyse o olsun demiş efendim. Konu bu kadar denk gelir. Uzun zamandır istediğim bir ev vardı. Bugün ev sahibiyle görüştük. Bir yola giriyoruz.
1: Aa, ne güzel.
0: Yeşim Elmalı yazmış. Yeşim Hanımcığım, hayırlı olsun efendim. Şevval, görüyor musun? Millet bahçeli ev sahibi oluyor.
1: Farkındayım. İnşallah Kasım'dan sonra olur.
0: Hadi inşallah. Nereden? İstanbul değildir elde. Yozgat falandır. Çünkü İstanbul'da bir bahçeli bir 50 milyon falan lazım yani.
1: Kasım'dan sonra olması hayır bu arada.
0: Öyle mi?
1: Tabii. Hadi 14 inşallah. Kasım geçsin, ondan sonra herkesin önü bahtı açılsın
0: 14
1: inşallah.
0: Kasım'da şey mi bitiyordu? Retro mu bitiyordu? Allah kahretsin o retroyu.
1: Kahretsin.
0: Sizin evin bahçesi var mı?
1: Arkada var.
0: Arkada var, ne demek ki?
1: Apartmanımızın bahçesi var.
0: Ay, iyi. Kullanıyoruz. Çıkıyor musunuz? Çıkıyorsunuz, yapıyorsunuz. Evet. Efendim, bahçeli ev gerçekten büyük lüks. İnsan bunu sonradan anlıyor. Yani çocukken anlamıyorsun bunu tabii. Yani bir bahçeli ev ne demek ki falan diye. Sonrasında anlıyorsunuz. Böyle önüme de sürekli öyle videolar düşüyor. Bir iki tane emlak sayfasının şeyini beğendim yanlışlıkla. Abi Allah kahretsin ya. Bütün keşfettim ev, arsa, arazi. Sakarya'da Koca Ali diye bir yer varmış. Ben orayı bilmiyorum abi. Bir de Sakarya'da büyüdük yani, gider gelirdik. Çok dayak yedik oralarda. Koca Ali diye bir yer var. Ben onu bilmiyorum. Sakarya/Kocaeli diye okuyorum. Bir haftadır. Evet. Bir haftadır.
1: Koca Ali ama,
0: Koca
1: değil mi?
0: Ali'ymiş. Ulan ben de diyorum ki hem Sakarya'da hem Kocaeli'de bu ev nasıl olabilir ya? ya da acaba diyorum emlak şirketi orada falan. Koca Ali'ymiş meğerse. Bir de kurban olayım, bunun cevabını bana biri versin ya. Ben bunun cevabını, sorusunu çok sordum ama cevabını alamadım. Ya paylaştığınız şeylerde, özellikle şu ev arsada, ya şunun fiyatını altına yazsanız be Allah aşkına ya. Ya fiyat için DM nedir arkadaş?
1: Evet.
0: Fiyat isteyenler için DM'den fiyat yazsın, biz de ona yazalım. DM'den dönülmüştür, bilgi verilmiştir. Bu niye? Bunun altına yaz, bitirelim kardeşim ya. Etkileşim almak için diyorlar genelde. Hani alta herkes sorsun, biz de yazalım falan. Ya 1500 yorum var altta, hiç işiniz gücünüz yok mu sizin? Gidin yani, ev satın ya bunu yapacağınıza.
1: İpe göre mi karar veriyorlar fiyata? Ben
0: yok
1: onu anlamadım.
0: Yok, yorum gelsin ki keşfete düşsün.
1: Keşfete düşsün
0: anlamında
1: ya,
0: yapıyorlar onu. Öyle diyorlar yani. Neyse, Allah herkesin gönlüne göre versin. Allah herkesin gönlüne göre versin. Dur şunları bir kapatayım. Hibritimiz değişti bugün. Hibritimiz değişti. Birini aramam lazım ya. Sevgili dinleyiciler, hibrit dediğimiz şey bizim burada telefonlara aldığımız alet. Bu alet bugün değişti. Yani bir tanesi değişti. Sıfır, cillop gibi bir alet. Onu denemem lazım şu an. Birini

0: Bakayım bizim ilk numara arayayım. O şimdi tabii dışarıdadır, bir yerdedir. Nerede olacak? Şöyle hemen. Evet. Şimdi yayını da dinliyorsa şey diyecek. Yeşim Hanım'ı da rüyamda görmüştüm. Muhtemelen. Dur bakayım. Evet. Test edelim aleti. Çünkü Selahattin çıkarken dedi ki abi yayında bir test etmen lazım dedi. Dedim ki merak etme bana bırak. Her türlü hallederiz dedim. Dur bakayım ilk dur açarsa. Evet. Çalıyor mu? Allah alet tekrar. Bozuk. Alet yok, bozuk ben size. Valla.
1: Evet böyle yapıyor bir kere bazen tekrar aradığında düzeliyor.
0: O ne demek ya? Niye böyle bir sorunumuz var bizim? Hatlardan
1: bazen,
0: mı?
1: Bazen evet hatlarla alakalı.
0: Evet canlı yayında ulusal radyoda canlı yayında test yapılıyor.
2: Efendim?
0: İlk dur günaydın.
2: Günaydın abi.
0: Hiç garipsemedi biliyor musunuz? Yeni bir alet aldık da test ediyoruz İknur'cum şu an. Çalışıyor mu?
2: Tabii çalışıyor, geliyor sesim.
0: Ses geliyor mu?
2: Geliyor efendim.
0: Harika, tamam. Altta bir müzik bir şey yok herhalde, her şey yolunda.
2: Her şey yolunda.
0: Müzik duymuyorsun, efekt de duymuyor, hiçbir şey yok.
2: Biraz duydum gibi oldu.
0: Ne duyuyorsun?
2: Şimdi gitti.
0: Güzel, tamam, test ediyordum alttan bir şey verdim de tamam.
1: Şimdi İknur bağlıyken beni arasan.
0: Niye seni arıyorum?
1: O çok merak ediyorum ben bu hissi.
0: Allah. İlk dur öpüyorum seni.
2: Bye.
0: Gayet güzel, ben beğendim. Sesi de güzel geliyordu. Valla.
1: Bir gün beni de.
0: Ya tamam arayacağım, bu deli ya bu. Mevzuyu verdiniz mi? No. Benim lastiğimin havası iyiymiş. Lastikçiye gidiyorum. Evet, anladım peki. Efendim. Sakarya Kocaeli'den selamlar. Böyle bir yerin varlığını bilmemeniz bizi üzdü demiş efendim. Çok özür diliyorum ya. Ben bir Kocaeli'yi biliyorum, o da memleketim olduğu için biliyorum galiba. Sakarya'da Kocaeli diye bir yer varmış. Demek ki insan öğreniyor, öğrenmenin yaşı yok efendim. Fatih'cim iyi yayınlar. Merhabalar efendim, çok teşekkür ederiz. Fiyat bilgisi mevzusu sizin söylediğiniz gibi. Evet efendim öyleymiş. Etkileşim için yapıyorlar. Akşamın şampiyon ilini söyleyelim hemen. Bu akşamın şampiyon ili İzmir. Net. Birazdan mevzuyu vereceğiz. Bu akşamın mevzusunu ne konuşacağız efendim? Bu akşam ne konuşacağız? Şarkıdan sonra tabii. Büyüklerin ellerinden öperiz, küçüklerin gözlerinden. Kazasız belasız eve gidesiniz inşallah. Şov başladı. Hadi hayırlı uğurlu olsun.

Arkadaş bu şarkıyı ne zaman çalsam ah gençliğim yazıyor insanlar. Bir neslin gençlik şarkısıdır efendim. Ferhat Göçer Cennet gibi düşünün.

0: artık çocuklar. Öz eleştiri yapıyorum bugünün mevzusu. Hadi bir öz eleştiri yapayım. Kendinizi bugün eleştirin bakalım. Birazcık böyle, biraz böyle can sıkıcı bir konu gibi duruyor. Ama neler gelecek bak bakalım. Şimdi herkes bir öz eleştiri yapsın. Bugün programa mesajı atmayanlar. Sonra desin ki mesela saat 20'de desin ki ulan hiç programa mesaj atacak kadar da mı eleştirim yok kendime? Bu kadar mı insan üstü görüyorum? Bu kadar mı mükemmel bir insan? Bu kadar mı süpermenim? Bu kadar mı Batman'im ben? Bir öz eleştiri verin. Bugünün mevzusu öz eleştiri yapıyorum. Bıdı bıdı bıdı. 536-901-8902. Önce bizim Koba'ya, Serdar'ın tabiriyle. Ne kontesi?
1: Cevizli Bağ Kontesi.
0: Cevizli Bağ Kontesi'ne soracağız. Keşke ilk onu da soraydık ya.
1: Değil mi ya? Telefon.
0: Yerlerden bizi de dinliyorsun. Selam olsun.
1: Selam olsun.
0: Niye gökyüzüne baktıysam yerlerden bizi dinliyor derken. Hadi bakalım öz eleştiri yapıyorum. Bir cevabını alalım Şevon'un. Şevon'cum söyle bakayım.
1: Çok takıntılıyım. Hiç sevmeyeceğim insanları zorla seviyorum.
0: Vallahi şimdi söyleyecektim ya. Vallahi billahi
1: şimdi. Hiç yani aşk maşk yok ortada ama takıntı yapıyorum takıntı yalandan.
0: Ne gereği var?
1: 3 ay sürüyor.
0: Ne gereği var? 3 gün sürebilir yani. Ne gereği var?
1: Ya yapıyorum işte. Yapma elimde işte. Değil. Nefret ediyorum bu huyumdan. Keşke değiştirebilsem.
0: Peki şey yapıyor musun mesela? Ama yapıyorsun ki şu an öz eleştiri yapıyorsun. Yani ders alıyor musun diyecektim. Almıyorsun belli.
1: Yok daha fazlasını yapıyorum.
0: Almıyorsun efendim. Ne olursa olsun karşıdaki insan düşmanım dahi olsa vicdan yaptığı zaman asla hayır diyemiyorum demiş. Öz eleştiri yapıyorum diyor. Hakan isimli bir dinleyicimiz. Bir başka dinleyici. Çok üşengecim. Öz eleştiri yapıyorum diyor. Berkay mesela. Öz eleştiri yapıyorum. Biraz parfümü sabahları fazla sıkıyorum. Asansördeki bakışlara rağmen.
1: Ben de.
0: Ay ben de ya. ben de valla. Asansöre biniyorum ya.
1: Boğuyor
0: bir insan. Mahcubiyet geliyor bana. Ulan biraz çok sıktım galiba ya. Ya herkes de çok sıkmış. Yani herkes sıktığı için. Aynı asansörde 5 kişi.
1: Evet.
0: Ve herkes rahatsız oluyor gibi hissediyorum benim kokumdan ama. Ben de onlardan evet. Rahatsız oluyorum ama en çok onlar benden rahatsız oluyor gibi hissediyorum.
1: En çok kendi kokunu alıyorsun ya.
0: Evet çok kötü hissediyorum. Bir de abi sabahın 6.30'da işe niye gidiyorsunuz ya? Bir tek ben gidiyorum zannediyorum. Herkes 6.30'da asansörde.
1: Yerim bozulmuyor mu?
0: Bozuluyor vallahi ya.
1: Ne işiniz var bu saatte çıkın
0: gidin. Endüstriyel köleyiz vallahi biz endüstriyel köleyiz. Öz eleştiri yapıyorum. Kendi sevdiğim şeyi etrafındakiler de sevsin diye çok konuşuyorum.
1: Oo, çok iyi pazarlarım.
0: Abi.
1: Bir yemek yedim var ya 5 gün konuşurum o yemeği pazarlarım.
0: Pazarlıyor sen de ye sen de yap.
1: Evet.
0: Sen de.
1: Ballandıra ballandıra.
0: Sinema filminde olur bu. Ben o yüzden mesela karımla asla yan yana oturmuyorum sinema filminde tiyatroda.
1: Neden?
0: Çünkü dürtüyor sürekli. Gülüyor ya mesela ben de güleyim diye dürtüyor.
1: Ama bu sevgidir ya.
0: Abi ama yani sürekli böyle sol omzu ya da sağ omzu vuruyor bana böyle. Nasıl komiktim ben, komiktim ben. Mesela bu cuma konsere gideceğiz. Şeye, tamam. Bu çocuk var ya bir tane bıyıklı bir çocuk.
1: Feyyaz Yiğit.
0: Yok kız konser. Feyyaz'ın konseri mi var Allah aşkına?
1: Ha, Mert Demir mi?
0: Mert Demir, Mert Demir'in konserine gideceğiz. Cuma günü. Bugün ne? Salı. Tamam. Geçen haftadan başladı. Çok eğleneceğiz değil mi? Şu şarkıyı da söyler değil mi? Buna gideceğiz değil mi? Şimdi bak konserde ben biliyorum. Sürekli sevdiği şarkı çıktı mı beni dürtecek. Nasıl evet. Çok güzel değil mi? diye. Şimdi ben kafada şunu kurdum. Bunu inceden şey yapayım. Hadi öne doğru git. Önden iste. Hani böyle çocukları AVM parkına götürürler ya. Hadi oyna kardeşlerle. Hadi kardeşlerle oyna bakalım. Yapıyorlar ya çocuktan kurtulmak için yapıyorlar onu tabii yani biliyorsun. Çocuk da zannediyor ki annem beni oyun parkının tam ortasına attı kumun içine zannediyor. Halbuki yani anne şey derdinde sen takıl biz ayakkabı bakalım şuradan derdinde. Ben de bizimkini onu yapacağım. Hadi ileri doğru. Bak. Usluca izlersen kulise bile götürürüm seni. Hadi bakalım. Mert'in menajeri arkadaşımızdı falan gibi. Bakalım cuma günü inşallah bedava bilet bulduk çünkü. Değerlendireceğiz. Vallahi ben yıldım ya. Benim annem de aynı abi. Ya bir şey izliyor mesela.
1: Onu soracaktım.
0: Abi izliyor hem beni arıyor bir de bu arada. Mesela cuma günü cuma programları oluyor ya. Böyle hocalar konuşuyor falan filan. Oradan çok güzel bir video yakalamış, bir bölüm yakalamış. Konuyu anladınız herhalde değil mi ne olduğunu? Hani böyle cuma günü televizyon kanallarında böyle hutbevari konuşmalar
1: sohbetler
0: olur. Sohbetler
1: oluyor.
0: Olur böyle. Dini konuşmalar olur. Hep aynı bölümü çekiyor bana atıyor. Evladın ana baba üzerindeki...
1: Sorumlulukları.
0: Sorumlulukları. atıyor, bana atıyor. Anne niye atıyorsun, ben kötü bir evlat mıyım diyorum. Hayır yok evladım, dinimizde var bu. Bak diyor, anaya öf bile demeyeceksin diyor. Bana atıyor diyor. Her seferinde delireceğim. Nasıl çok güzel değil mi diyor. Anneciğim benim çok güzel dememe gerek yok. Ayet yani bu. Yani Allah göndermişse bitmiştir yani. Konu. Kapanmıştır zaten. Aferin evladım. Oradan puan alıyorum. Şimdi kısa bir ara var. Aradan sonra devam. Mevzu şu. Öz eleştiri yapıyorum. Bıdı bıdı bıdı. Devamı sizde.
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek. Reklam.
3: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
4: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
3: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
4: Ayrıntılı bilgi parafly.com.

0: aracını, evini, sağlığını Sompo Sigorta'ya emanet ediyor.
1: Herkes burada, sen de gel Sompo'ya.
2: Şirketler artık tüm süreçlerini DIA yazılıma taşıyor, işinde özgürlüğü seçiyor.
3: İşine özgürlük kat, işine DIA kat.
4: Turbo Marş.

0: Fellaz. Lezzeti ezber bozar.
1: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
2: Of of of, bu makarna aşmış.
3: Kırmızı süt aşmış, kırmızı süt aşmış.
4: Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 400 bin TL'ye varan nakit alım indirimi ve 1 milyon TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
5: Uludağ zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444 0222.

0: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

Yarın başlıyor. Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
1: Çünkü kasırgalar Turkcell'li değildir. Peki sen Turkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Turkcell'li ol, hızlı ol.
2: Turkcell'lere bağlan hayata.
3: Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.
4: Emre'cim merhaba. Nereye gidiyorsun hafta sonu?
5: Abi ben Aksaray-Konya arası maden çekiyorum. Sürekli her gün Aksaray-Konya arası gidip geliyorum.
4: Evet. O yüzden çalışacaksın.
5: O yüzden çalışıyoruz. Çünkü götürdüğümüz ham madde kağıt yapımında kullanılıyor.
4: Selüloz mu?
5: Yok, selüloz değil abi.
4: Ben de bir onu biliyorum ya, hava atacaktım illa. Tüpe tutturamadık. Ne abi kağıt yapımı?
5: Kalsit.
4: Kalsit.
5: Kalsit he?
4: Mide ilacı değil mi o ya?
5: Abi.
3: Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Hafta içi her gün 18'de Alem Efendi.

0: eleştiri zamanı bugün, öyle bir gün sevgili dinleyiciler. Bir öz eleştiri yapın bakalım, bir kendinizi eleştirin bakalım. Maşallah dinleyici çok biz gaza geldi biliyor musunuz? Nasıl kendini eleştirenler var, bir de bizim şirketten de var. Okuyacağım, onları da okuyacağım. Abi öz eleştiri yapıyorum, hep aklı çıkma çabam var demiş mesela. Muammer Selamet. Aslında bilerek çaba göstermiyorum, hatta hiç göstermiyorum ama ya aklı çıkıyorum. Hep aklı çıkıyorum diyorum. 40 kilo bile versem diyet ve spor bıraktığımda tekrar bütün kileri yiyorum demiş. Bütün kiler ne ya?
1: Ya kiler, şey, kiler, evde kiler var ya, kilerin içinde genelde böyle abur cubur falan oluyor
0: bütün
1: ya.
0: Bütün kiler.
1: Hepsini yiyorum.
0: Meryem arkadaşıma geldim, sizleri ilk kez dinliyor. Merhaba Meryem arkadaşım. Selam olsun. Öz eleştiri yapıyorum. Telefona bakmaktan, tuvaletten çıkamıyorum. Al sana 10 numara öz eleştiri.
1: Erkek mi bunu yazan?
0: Fatma Hanım yazmış.
1: Oh, şaşırdım. Niye? Genelde erkekler bunu çok yapıyor.
0: Doğru, er kollar kapatasın.
1: Vallahi.
0: Ya evet, bu arkadaşlar bu çağımızın sorunu bence. Bundan yaklaşık olarak öyle zannediyorum ki 8-10 yıl sonra ya da bir nesil sonra çok ciddi bağırsak problemli bir jenerasyon gelecek. Bekliyoruz. Evet. Öyle bekliyoruz. Sadece bekliyoruz. Elimize telefon ve bekliyoruz ve kapılar tıklatılıyor evlerde, şirketlerde. Dolu. Ulan biliyoruz da 40 dakikadır niye dolu? Niye? Çünkü Reels kaydırıyor. O yüzden yani. Ben mesela aynı anda iki Reels izleyebiliyorum, onu söyleyeyim. Yani bir kendi telefonumdan, bir yan tuvalettekini. Çünkü onu da dinliyorum çünkü bir taraftan. Bir de bu telefonlarda nedir? Etkileşime mi giriyor birbiriyle? AirTag gibi mi çalışıyorlar? Anlamadım gitti. Senin izlediğini yani yaklaşık bir 40 saniye sonra arkadaşın izlemeye başlıyor. Bir de. Onda dönüyor, onun seslerini duyuyoruz. Aa, benim izlediğimi izliyor diyorsun yani. Hepimiz gün içinde merhaba aynı şeyleri izliyoruz. Ama tuvalette galiba tuvalet ihtiyacımız dışında bir de Reels izlemekle vakit, evet, geçiriyoruz.
1: Çünkü kimsenin sana müdahale edebileceği bir yer değil.
0: Bir yer
1: ya.
0: Değil, evet. Çünkü
1: şimdi dışarıda görünce izleme artık, hani bırak şu telefonu.
0: Bırak şu telefonu ya, bırak abi artık ya.
1: Yeter ya bu kadar falan. Ama şimdi aferin orada kız, kimse tespit. Müdahale edemiyor tabii.
0: Güzel tespit.
1: Kaçıyorsun yani.
0: Tuncay, öz eleştiri yapıyorum, çok çapkın demiş sevgili Tuncay efendim. Ne oldu?
1: Bıktım ya.
0: Sana ne Tuncay'dan ya?
1: İstemiyorum, olmayın Tuncay Bey lütfen.
0: Tuncay Bey çapkınsınız ve burada kız mı sinirlendi?
1: Sinirlendim.
0: Olmayın artık. Evet. Abi her şeyi kendim yapmaya çalışıyorum. Bir özelleştirme olarak ben de bunu ektim demiş. Çamaşır makinesi bozuluyor, tamir etmeye çalışıyorum. Kombi bozuluyor, tamir etmeye çalışıyorum. Arabanın aküsü bitiyor, ben değiştirmeye çalışıyorum. Bırak kardeşim, ustası yapsın demiş ya. Nedir ya diyor Yavuz. Yavuz'u bir arayayım mı ya?
1: Ara ya
0: vallahi. Vallahi Yavuz'u arasım geldi.
1: Kim bilir neleri tamir etmiştir şimdiye kadar.
0: Vallahi Yavuz'la bir konuşmak istedim. Yani param mı yok? usta çağırmıyorsun yoksa meraklı mısın diye soracağım Yavuz'a, da o yüzden aradım Yavuz'u. Yavuz'cum iyi akşamlar diliyoruz. Merhabalar.
2: Merhaba Fatih Bey, nasılsınız?
0: Çok teşekkür ederim. Yavuz, paran mı yok, kendini tamir ediyorsun yoksa bu nedir bu? Bu arada öz eleştiri yaptığın için kutluyorum seni. Tebrik ediyorum özgüveninden yani, dolayı.
2: Yani elimden geliyor diye düşünüyorum.
0: Hı.
2: Ama sonunda gelmediğini görüyorum.
0: Tamam. Peki
2: yani
0: evet.
2: Birkaç bir şey bozuyorum ama yine ustanmıyorum yani.
0: Öz eleştiri yapıyorum.
2: Evet.
0: Peki en son neyi yaparım dedim, bozdun, içini açtın, olmadı.
2: Ya en son evde kombinin kartı yanmıştı.
0: Oğlum kombinin kartını da değiştiremezsin ya.
2: Ya kombinin kartını değiştirsem yine iyi. Bozuk kartın üzerine lehim yapmaya falan çalıştım.
0: Olmadı.
2: Olmadı.
0: Artık vazgeç. Bugün bir milat mı o zaman? Bırakıyor musun artık bugün?
2: Hiç sanmıyorum ya.
0: Adam sanki sigarayı bırakıyor gibi olmadı ya. Bugün bırakıyorsun. Hiç sanmıyorum, ben onu yine
2: son,
0: yapacağım.
2: Son bir tane daha tamir edin, bırakacağım.
0: Tabii ki Yavuz'um, buyur sendeyiz.
1: Yok, bir tane
0: ha,
1: daha,
0: bir tane daha tamir edeyim. Ha. Ben söyleyeyim anladım lan. Bir yok, tane yok. Anne bir tane daha anne. Anne bir tane daha bozayım, ne olur bozayım anneciğim ne olur. Yavuz, hayalin ne peki mesela, ne tamir etmek istersin? Lan şu bozulsa da bir tamir etsem. Ben söyleyeyim mi benimkini, kafamdakini? Abi uçak tamir etmeyi çok isterdim ya. Ve fabrikada yürüyüşünü düşünsene abi. Of. Fabrikadaki yürüyüşünü düşün Yavuz. Uçak geliyor. Ustabaşı benim. Diyorlar ki abi uçak tekliyor. Ve ben tamir ediyorum abi.
2: Abi yani başarabilirsen büyük başarı da, yani o uçağa binecek yolcuların Allah yardımcısı olsun diye düşünüyorum şu anda.
0: Abi sen kendin için. Ben kendime güveniyorum bu arada. Yalnız motor inecek, onu söyleyeyim. Motor inmeden olmaz çünkü. uçak ustalarında da bu var mı acaba yani? Motor
2: abi
0: inecek.
2: Abi Türk'te vardır ya.
0: Vardır.
2: Türk ustalarda vardır ya.
0: Türk ustalarda.

0: Nereye uçacak bu, Ukrayna mı? Bir motoru indirelim abi. Bir bak, garanti olsun bakalım bir.
1: Bir vurduralım şöyle.
0: Bir vurduralım bir bakalım. Yavuz'um çok öpüyoruz paşam.
1: Görüşürüz abi.
0: Sticker'ın var mı, göndereyim mi?
1: Sticker'ım yoktu. Geçen gün oğlum da istiyordu, hatta ses kaydı gönderdik. Hmm. Ama nasip olup dinleyemediniz. Bugüne nasipmiş diyelim o zaman.
0: Şevo Yavuz, Yavuz A nokta.
2: Aldım.
0: Gördün
2: bile.
0: Mü? Heh, evet efendim. Çok öpüyoruz, selam ediyoruz oğlumuza da.
1: Selam, Yavuz'um görüşürüz.

0: Fatih Yıldırım. Özel işleri yapıyorum, biraz gıcık değilim demiş efendim.
1: Gıcık, evet. İnsana bayılırım.
0: Gıcık insanın neyine bayılıyorsun?
1: Ukala, gıcık, pislik. En sevdiğim.
0: Tövbe estağfurullah. Sonra da düşüp ağlayınca da öyle oluyor işte yani. Abi geçenki turbosu bozulan bir abi vardı. Turbosu bozulan mı? Kaç para sıkışmış turboya? He, Kayseri'de miydi kız? Bir yerdeydi bu abi. Abimiz...
1: Yolda kalmıştı.
0: Yolda kalan abimiz. Dinliyor mudur acaba şimdi?
1: Acaba eve gidebildi mi o gün?
0: Ya, yok, sokaklara düştü. Herhalde eve gitti. Ne yapacak? Eve gitmişti. Bilmiyoruz. Dinliyorsa bizi selam olsun. Yazsın bize lütfen. Kendimi hafta içi 10.30'da uyumaya kodluyorum. 10.30'dan sonra psikolojimi bozuyorum, uyuyamıyorum diyor. Emrah Öztekin diyor, özel işleri yapıyorum demiş. Şevval kızımızı çok seviyorum Fatih Beyciğim. Öper misiniz onu benim için demiş. Yani, tabii ki de öperiz efendim. Zevkli tabii ki de. Neden ben olmasın? De reklam arasında ama tabii şu an mesaideyiz. Şu an mesaideyiz. İnsanların zor günlerinde fiziken yanındaysam çok iyiyim. Yanında değilsem arayıp hal hatır sormak bana saçma geliyor. Zaten kötüyüm diyecek. Ben olsam yalnız kalmak isterdim. O yüzden insanları öyle düşünüyorum. Abla ne yazmışsın? Ben anlamadım ki. Ne?
1: Ya, fiziksel olarak yanında olmak isterim. Arayıp
0: ama benim roman yazmayın efendim. Radyo programı bu. Her saniyesi çok kıymetli.
1: İçini dökmek istemiş.
0: Aa, benim karımmış bu. Pardon, çok üzülürüm. Evet. Çok ofansif espri yapıyorum durduk yere. İçimde kahkahalar kopuyor ama ayıp oluyor diye de düşünüyorum. Öz eşliği yapıyorum burada demiş efendim kendisi. Espriyi bir de böyle ikiye ayıran bir kitle doğdu. Aramıza geldi, hoş geldi. Ofansif espri, defansif espri, bilmem ne espri, zart espri. Arkadaşlar, espri ikiye ayrılır, komik veya değil. Evet. Bu kadar yani, ofansifmiş, defansifmiş. İşte 3-3-2 oynayalım, 4-5-2 takılalım. Yok böyle bir şey yani. Yani böyle gruplandırıyor bu yeni nesil, biliyorsun.
1: Evet.
0: Gruplandırıyor, gruplandırıcı işi kolay zannediyor. Ya değil işte, öyle mikrofonu eline alıp.
1: Şimdi ben ofansif seviyorum deyince her türlü şeyi yapabileceğini düşünüyor
0: işte,
1: çünkü.
0: İşte tam da onu söylüyorum.
1: Karşıdaki insana bunu kabullendireceğini
0: gruplandırıyor zannediyor. Gruplandırıcı işi kolay zannediyor. Karşı taraf alındı mı? Ofansif yaptım abi, ne var diyor. Tanımladı ya, işi kolay. Arkadaşlar, espri ikiye ayrılır. Komik veya değil. Bitti. Bu kadar.
1: Doğrudur.
0: Yani. Bu kadar. Bence.
1: İmzamızı atarız.
0: Değil mi? Değil yani. Mi efendim? Mesela bu kafelerin barlarında çıkan kardeşler içerisinde çok komik olanlar var. Ben çok gülüyorum. Gerçekten gülüyorum. Bazısına gülmüyorum. Yorumlara bakıyorum. Hep şey yazmışlar. Abi ofansif espride herif çok iyi ya. Mesela komik değil yazmamışlar. Oğlum komik değil işte yani, bu kadar basit.
1: Ya bir de bunun altına sığınıp aşağılamaya geçiyorlar ya, ben ona çıldırıyorum yani. Adam aşağılıyor, gülüyor insanlar, ofansif ya.
0: Ofansif şaka yapıyor herif, çok
1: adam
0: süper ya.
1: Adam aşağılıyor seni yani.
0: Çok iyi ya falan. İlginç. Kısa bir ara gidiyoruz, aradan sonra devam sevgili dinleyiciler. Sizler de stand-up gösterisi yapmak isterseniz belli başlı zaten şeyleri var, kuralları var. Bağlı olduğunuz etnik grupla ilgili şakalar, siyasi görüşünüzle ilgili şakalar, ondan sonucuma bir iki toplumun kabul etmeyeceği seviyede gayri ahlaki çıkarımlar, eşittir komik. Öyle zannediyorlar. Tabii öyle değil. Reklamlardan sonra buradayız. Öz eleştiri yapıyorum, bugünün mevzusu.
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek. Reklam.
3: Çay, simit, bahçıvan, koşun.

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Şirketler artık tüm süreçlerini DIA yazılıma taşıyor, işinde özgürlüğü seçiyor.
2: İşine özgürlük kat, işine DIA kat.
3: Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın.

0: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
1: Siz de markası modeli ne olursa olsun eski yatağınızı Bambi'ye satın. Karşılığında hediye çeki alın. Bu değiştirme kampanyasını kaçırmayın. Bambi'm var
2: benim. İkinci el araçlar %20'den başlayacak.

0: Detaylı bilgi için otosor.com.tr.
1: Arış, pırlanta, 1906'dan bu yana.
2: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanla Roto Ekspertiz.
3: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
5: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
6: Türkcelli bana hayata.
1: Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.
7: Benim favorim gelincik reçeli.
8: Aa, ilk defa duydum.
7: Her yerde yok.
8: Etli mi?
7: Etli ne demek?
8: Gelincik hayvan değil mi? Geçen gün konuştuğumuz
7: hayvan değil mi? Sevgili dinleyiciler, duydunuz mu? Geçen ne konuştuk biz?
8: Gelincik çok tatlı dedim. Evet dedik.
7: Tamam.
8: Onun reçelini işte mi yapıyorlar? Onu,
7: evet. Gelinciği yakalıyorsun. O deriyi birazcık şeyde salamurada bekletiyorsun. Ya. Şey etini. Tabii. Ondan sonra ondan reçel yapıyorsun. Gelincik reçeli öyle. Sen bir WhatsApp'a bak bakayım. Ne yazıyor insanlar?
8: Kuzu kaburga reçeli gördüm. İnanamıyorum.
7: Hiç şimdi duymam. Google'a gir. Google'a gir.
8: Girdim.
7: Gelincik reçeli yaz.
8: Bir de kırmızı. Kandan alakalı mı acaba?
7: Gelincik reçeli yaz.
8: Yazdım.
7: Yani gelincik reçeli neyle yapılır yaz. Daha sonra bal porsuğu reçeline baktıracağım sana. Bak bakayım.
8: Ha, çiçek yaprakları diyor.
1: Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Hafta içi her gün 18'de Alem Efendi.

0: şarkının tam burasında şöyle bir ses lazım ya.
1: Ben...

0: Şarkı bu şarkı. Diğerleri ney?
1: Gerçekten.
0: Diğerleri ney? Bence evlenmeyin. Ney mi yani? Şarkı bu abicim. Aklım karıştı. Kenan Doğulu Triple Mix. Alem Efendi sizler. Ya şöyle bir radyoda çalışamadan öleceğim gideceğim ya. Çok üzülüyorum ya. Bizim böyle bir radyodan bir teklif gelir mi acaba? Bu arada ben bir yabancı müzik radyosunda çalıştım sevgili dinleyiciler. Bana ama böyle bir anons yaptırmadılar. O zaman da show programı yapmıştım o yabancı müzik radyosunda. Böyle anonslar yapmayı çok arzu ediyorum. Kısmet olmadı. Sektör benim onu yapamayacağımı düşünüyor. Böyle anonslar yakışmaz mı bana Allah aşkına ya? Çok Tarkan'ın yakışır. O muazzam karma albümünden böyle AVM'lerde falan denk geliyorum. Son birkaç senedir özellikle şeye denk geliyorum, o güzel. Dijital platformlardan müzik dinlemiyor insanlar. Radyo açmış. Koca AVM'de radyo dinliyor. Şarkının son outro bölümünde giriyor mesela. İşte Tarkan'ın karma albümünün en sevdiğim şarkısı Kuzu Kuzu. Çok severiz. Klibi de çok iyiydi ve harikaydı. Sırada Kenan Doğulu var. Saatlerimiz 12.15. Bu verdiği 3 bilgiyi de biliyoruz bu arada. Bana hiç yeni bir şey vermedi radyocu.
1: Ben de onu hiç yapmak istemem.
0: Az önce ne dinledim? Birazdan ne dinleyeceğim? Saat kaç? Oğlum üçünü de biliyoruz. Az öncekini duyduk. Bir sonra çalacaksın, play yapacaksın, onu da duyacağız. Saati de biliyoruz. Hiç yeni bir şey yok ama yani, kurban olayım.
1: Şey çok güzel oluyor. Bazı şey ne diyeyim? Artık radyo programlarında o grubun böyle ne olduğunu, ne zaman çıktığını falan bilgilendirmesi
0: bak, o çok güzel oluyor. O müthiş oluyor. Yani böyle çok sevdiğim yayıncı abilerim var. Ben çok sıkı bir radyo dinleyicisiyim yani. Dinlerim. Hangi radyoda ne oluyor bilirim. Dinlerim yani. Vallahi podcast takip ederim, dinlerim, bakarım.
1: Biliyorum.
0: Evet, iyi bilirsin sen, evet. Doğru. Evet. Yani böyle gerçekten işini layıkıyla yapan, albüm bilgisi, dönem bilgisi. Mesela ben çocukken hatırlıyorum. İzmit'te bir radyo vardı, Radyo Şirin. Hala devam ediyor galiba yayın hayatına. Orada Erdal isimli bir radyocu abi, soyadını hatırlamıyorum. Bilen varsa bir yazsın bana lütfen. Radyo Şirin'de 90'ların sonu 2000'lerin başı, o dönemler.
1: Tamam.
0: Erdal bilmem kim, Albüm diye bir program vardı. Albüm. Google'da bulamazsınız. Ben çok baktım da abiye de ulaşamadım. Albüm. Neydi biliyor musunuz programın neydi? Mevzusu? Bir albüm seçiyordu. İşte tamam. Az önce dedik ya, Tarkan'ın Karma albümü. Program bir saat falandı. Tarkan Karma albümüyle ilgili bilgi veriyordu bir saat boyunca.
1: Çok güzel.
0: Ne zaman yapılmış, sözleri kim yazmış, ses mühendisi kim, hangi stüdyoda kayıt alınmış, albümün kaç şarkısına klip çekilmiş, klipleri kim çekmiş, albüm kaç satmış ya da niye satamamış, şu an albümü nereden ulaşabiliriz, kapak fotoğraflarını kim çekmiş, yani bir sürü bilgi. Ama bunu böyle didaktik bir şekilde değil de eğlenceli anlatıyor, bilgilendiriyor. Valla kimdir, hangi abiydi, soyadını hatırlamıyorum. Erdal bilmem kim albüm diye bir programdı. Albüm. Bulsam şey yaparım, dinlerim yani.
1: Bir şey söyleyeyim mi? Ben bunu korona zamanında her hafta yani haftanın 5 günü bir 5 albüm seçip yapıyordum, biliyor musun? Instagram'dan ama.
0: Vallahi mi?
1: Story olarak. Atıyorum Metallica'nın İşte Black albümü şu sene çıktı.
0: Bilgi i̇şte veriyorsun. Şu şarkıyla çıktı. İşte bunun çıktı. Radyo versiyonuydu. Erdal soyadını hatırlayamadım.
1: Dur bakıyorum şimdi senin
0: bir abiydi. Yok, bulamazsın Google'da, zannetmiyorum. Kocaeli'de yayın yapan bir abiydi. Ses tonu böyle TRT usulüydü böyle. İnanılmaz güzeldi. Ses tonu TRT usulü demişken bir abimiz daha var. Onun da soyadını hatırlamıyorum. İsmail isimli bir abimizdi. Akşam Sefası diye bir program yapardı. Tabii Kocaeli'de doğup büyüdüğüm için oranın radyo programlarını iyi bilirim. Bir jingle'ı vardı. Akşam Sefası. Vallahi bak böyleydi.
1: Çok güzel
0: bir şey. Çok güzel bir jingle'ı vardı. İsmail neydi ya? Dur, telefonumda kayıtlı olabilir. Eski dinleyiciler de hatırlıyor olabilir. İzmit'te İsmail... Dur bakayım, çıkar mı buradan? Çıkmadı. Bir de şuradan bakayım. İzmit'i dinleyiciler bileceklerdir onu. İsmail Akşam Sefası yazsam yok, çıkmadı.
1: Aa, buldum galiba.
0: Kim?
1: İsmail Özkan olabilir mi?
0: İsmail Özkan mı? Bilemedim. Olabilir. Belki de olabilir.
1: TRT'de Akşam Sefası diye
0: yok,
1: bir...
0: Yok değil, değil, değil. O değil mi? Değil, değil, yok değil. Ama çok güzel bir jingle'ı vardı vallahi. Akşam Sefası.
1: İsmail Ersoy.
0: İsmail Ersoy. Evet, İsmail Ersoy. Doğru. Hala yapıyor mu bilmiyorum. Yani o zamanlar yaşı çok ilerideydi. Ne yapıyor ne ediyor bilmiyorum ama ellerinden öperim. İsmail YK mı yazmışlar? İsmail YK. İsmail Ersoy çok güzeldir. YouTube'da mutup'ta bulursanız dinleyin yani. İnanılmaz lezzetli bir abiydi. Böyle TRT kokardı. Öyle bir abiydi. Biz nereden geldik ya bu konuya?
1: Evet, biz nereden geldik gerçekten?
0: Akşam sefası. Radyo Piramit'te mi? Evet, Piramit'te yapıyordu o zamanlar, hatırlıyorum. Hey gidi günler be, çok eski. Herkes de bilmez. Ama bilen dinleyicileri gördüm. Peki ara gideceğiz, dönüşte telefonlar. Telefonlarla şovu sürdüreceğiz. WhatsApp'tan ara beni Keltoş yazsanız da sizi arayalım sevgili dinleyiciler. İki lafın belini kırmayalım mı? WhatsApp'tan da ara beni Keltoş diyen iki dinleyici. Bu kadar. Şevval sizi yayına dahil edecek efendim. Bir çay molası içeriden çay alıp geliyoruz.
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek. Reklam. Aradığınız post cihazına şu anda ulaşılıyor.
3: Çünkü işletmelerin yeni postu cep telefonu. Tep Cep Post'la tüm Android telefonlar anında post cihazına dönüşüyor. Hemen

0: TTEP İşle'den TEPCE POS başvurunuzu yapın. Kolayca ödeme alın. Üstelik POS cihaz ücreti ödemeyin. Detaylı bilgi TEP.com.tr'de.
1: TEP o kadar iyi ki TEP.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz.

0: Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 360 bin TL, 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: MediaMarkt epe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. MediaMarkt.
2: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
3: Halılarınızı yenilemeyi düşünüyorsanız şimdi tam zamanı. Gümüş suyunda Ekim ayı boyunca seçili ürünlerde geçerli %50 indirimle sevdiğiniz modeller avantajlı fiyatlarla sizi bekliyor.

Servisleriyle yıllara meydan okuyun. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.

0: yarın başlıyor.
1: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
2: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
3: Türkcelli'ye bağlan hayata.
4: Reklam. Saat 19. Bu bir reklamdır.
5: Ama dememek için ama sigorta.
6: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
7: UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında temsilcimiz Galatasaray bugün İspanya ekibi Barcelona'yı ağırlayacak. Maç saat 22'de başlayacak. Basketbol Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe bugün Litvanya'nın Žalgiris takımını konuk edecek. Mücadele saat 20.45'te oynanacak.
6: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu.
8: Alem FM yol durumu.
7: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 37 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 30 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 53 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 23 dakika.
8: Alem FM hava durumu.
7: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre yarın en yüksek sıcaklık değerleri şöyle: İstanbul, Ankara, Antalya ve Kayseri 21, İzmir 22, Adana 27, Trabzon ve Diyarbakır 26, Erzurum ise 17 derece.
9: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

0: Buradan ta Teke Öresi'ne selam olsun efendim. Var olsunlar. Uzun yol türkülerimizden biridir bu. Çok severiz kendisini. Hadi Gali sen de gel. Birazdan telefonlar stüdyoya yönlendiriliyor. Memleketin en alem radyosunda şov devam ediyor. Hafta içi her gün dinle, 18'den 20'ye çok meşhurdur şakalarım Fatih Yıldırım. Özel işleri yapabilir miyim abi demiş. Arabamın üstüne titriyorum. Karım arabamı istediği zaman vermiyorum. Biraz da yanlış yapıyorum gibi demiş efendim. Parantez içinde de insan arabasını karısına vermez mi demiş. Kaan'cığım vermez mi? Vermeli ya. Bu kadar da değil. Arabamın üstüne titriyorum. Tamam evet, arabalar erkekler için çok kıymetlidir. Yeri ayrıdır. Ama yani eşinle bu. Eşine de vermeyeceksin. Kime vereceksin arabana? Vergisin ne olacak ya? Hep erkekler şeyden korkar. Hor kullanır. Bir yere çarpar. Bir yere sürter. Ya dünya malı boşver ya. Ne olacak? Yenisini yaparsın. Boşver boşver. Geldi mi? Şevo geliyor mu? Şevo ile bir dedikodu çeviriyoruz biz sevgili dinleyiciler. Yani reklam aralarında bir dedikodu çeviriyoruz. Bak. Tövbeler olsun. Böyle bir dedikodu yok. O da aynı benim gibi. Bazı konularda böyle çok uyuşuyoruz falan. Ben bir şey söylüyorum. Abi gel dedikodu yapalım. Öyle bir tavrı var. Sibel Hanım iyi akşamlar diliyoruz.
1: İyi akşamlar Fatih Bey.
0: Merhabalar Sibel İpek. Doğru mu Sibel İpek?
1: Evet doğru.
0: Nasılsın Sibel İpek?
1: İyiyim teşekkür ederim. İşten eve dönüyoruz. Ailecek sizi dinliyoruz.
0: Öyle mi? Çok teşekkür ederiz. Aileniz çekirdek aile mi? Çocuk ilkokulda öyle öğretirlerdi. Çekirdek evet. Aile. Aile çekirdek mi?
1: Evet.
0: Evet diyor evet. Kim o çekirdek yan arkada?
1: Çekirdek konuş.
2: Ben.
0: Merhabalar prenses. Nasılsın? Prenses mi prens mi? Yanlış mı duydum?
2: Prenses.
0: Prenses değil mi?
2: Evet.
0: Tamam ismini söyle bakayım. İsmin nedir?
2: Denizeci.
0: Denizeciğim iyi yolculuklar. Nereye gidiyorsunuz? Eve gidiyorsunuz.
2: Eve gidiyorum.
0: Neredeydin?
2: Voleyboldaydım ben. Evet. O yüzden voleybol kursundaydım. Oradan eve dönüyorum.
0: Bence yani. Senin bir tane kursun yok. 2-3 tane daha var. Yüzme de vardır. Paten de vardır. Var mı onlar?
2: Yelkenliği var.
0: Bak ben ne dedim? Sesinden belli abi. Özgüveninden belli.
2: Yüzmeye gidiyordum.
0: Yüzme var. Yelkenli var. Başka?
2: Gidiyordum.
0: Şuraya bak. Kaç yaşındasın peki?
2: 9,5.
0: 9,5'da biz saklambaç oynuyorduk. Kızımız neler neler yapıyor maşallah. Yeni jenerasyon bomba gibi geliyor. Peki hedef ne? Hedef ne? Spordan mı devam? Spor kariyeri mi yapmak istiyorsun?
2: Bilmiyorum şu an.
0: O öyle de cool. Bakalım duruma göre belki de kuantum fiziği profesörü olacağım. Kim bilebilir diyor. Peki. Prenses sana sticker gönderiyorum. Anneciğinin telefonu geri istiyorum ama.
1: Teşekkür ederiz.
0: Ha, anne de anaokulu öğretmeniymiş. Baba, evet. Baban da öğretmen galiba.
1: Yok babamız asker.
0: Asker selam olsun kendisine.
1: Teşekkür ederim.
0: Öz eleştiri bugünün mevzusu. Bir öz eleştiri yapar mısınız efendim?
1: Öz eleştiri olarak anaokulunda çok daha sabırlı olup evde biraz daha sabırsız olabiliyorum.
0: Anaokulunda tüketiyorsun çünkü bitiriyorsun. Dibini sıyırıyorsun değil mi?
1: Çünkü orada 16 tane çocuğumla hani fazlasıyla böyle çok ilgilenmeye normal. Çalışıyorum. Hani işimin hakkını vermeye çalışıyorum. Eve geldiğimde iki tanesi Allah'ım sözümü dinlemiyor falan oluyor böyle.
0: Evde şey oluyor musunuz peki Sayın Hocam? Ay yeter el alemin çocuğuyla uğraştım bir de sizinle uğraştım cümle. Vallahi yeter. Öyle yapıyor musunuz? Doğru söyleyin.
1: Oluyor zaman zaman oluyor. Şimdi abi, olmuyor olur. Desen yalan olur.
0: Aa, çok o kadar haklısınız ki Sibel Hanım. Ya bu arada bir başkasına Sibel Hanım demek beni bir garip yaptı hissettirdi. Biz hep genel müdürümüze diyor. Genel müdürümüze Sibel Hanım diyorum ya. Sanki Sibel Hanım bağlanmış. Öyle hissediyorum. Abi,
1: hocam. Ben bak gülüyorum zaten.
0: Eyvallah. Enişte Bey araba mı kullanıyor şu anda?
1: Evet araba kullanıyor.
0: Komutanım! İyi yolculuklar komutanım. Duydu mu?
1: Duyuyor evet.
0: Ya tam komutan hiç muhatap olmadı. Sağ ol koçum falan dese bari ya. Olmaz mı acaba?
1: Bir şeyler söylemek ister misin?
3: Kaza yapmamam lazım.
0: Tamam komutanım iyi yolculuklar diliyoruz. Yalnız Sibel Hanım, Sibel öğretmenin artık hayatına nüksetmiş bu sevgili dinleyenler. Bir şeyler söylemek ister misin? Bu kime söylenir? Anaokulu öğrencilerine söylenir. Hadi evet, bakalım zaten. Kameraman geldi bir şeyler söylemek ister misin? Konuşmak ister misin? Enişteye de aynısını yani, yaptı.
1: Şöyle bir dedikodu var diyeyim hani 20 sene anaokul öğretmeni yapınca şahitliği bile kabul olmuyor diyorlar.
0: Bankacılar için de derler onu. Bir şey vardır ya.
1: Yani mental seviye düşüyor galiba.
0: Buyurun komutanım bir şey diyor bir dakika.
3: Onların yatacak yeri yok.
0: Aa, kitabın ortasından konuştunuz komutanım. Bankacılar, anaokul öğretmenleri, satış pazarlama, ülkede doğru düzgün meslek kalmadı ya. Herkese şey diyorlar, şahitliği kabul edilmiyor var. Radyocular için de söyler onu burada.
1: Yani herhalde biz sürekli küçük yaşla muhatap ola ola ergin yaşla muhatap olmada sıkıntı yaşıyoruz galiba.
0: Olabilir, olabilir. Artık şey bağlantı kopuyor yani orayla değil mi? O yaşta.
1: Evet, evet. Yani hani hep o 5-6 yaşla ilgilenmekten galiba hani zaman zaman 3'e de iniyoruz. Yetişkin insanlarla konuşurken çok ciddi geliyor bir yerden sonra. Evet.
0: Ama biz de gayet iyi konuşuyoruz. Bizi muhatap aldınız. Çok teşekkür ederiz.
1: Ay estağfurullah. Teşekkür ederim.
0: Stüdyomuzda 5 yaşında bir kız çocuğu var. İsterseniz onunla bir merhabalaşın. Merhaba de ablaya.
4: Merhaba.
1: Merhaba.
0: Adı Şevval. Aramıza yeni katıldı isterseniz.
4: 4,5.
1: Evet Şevval Hanım merhabalar.
4: Merhabalar Sibel Hanım. Nasılsınız?
1: Çok iyiyim. Teşekkür ederim. Sesinizden dolayı çok sempatiksiniz. Çok seviyorum ben sizi.
0: Cadının teki hiç öyle değil. Cadının teki. Sibel Hanım çok öpüyoruz. İyi yolculuklar diliyoruz. Şahane bir ailesiniz belli ki. Komutanıma saygılar. Prensesi öpüyorum.
1: Teşekkür ederim. Biz de çok öpüyoruz. İyi akşamlar.
0: Şevval sticker gönderelim Sibel Hanım'a.
4: Tabii ki.
0: Geldi mi? Kız bu hattan niye almadın?
4: Kötü, sesi çok kötü.
0: Kötü derken?
4: Sesi kötü geldi bana.
0: Duyamadın mı?
4: Duyamadım.
0: Onu şey yap. Yarın Selahattin abine yaz onu. Ben. Harikasın. O bende. Ya bu şu kızın da şu tavırları. Metin ne haber?
5: Teşekkürler Fatih Bey. Siz nasılsınız?
0: Allah razı olsun. Bizler de çok iyiyiz. Keyfimiz yerinde. Çok teşekkür ederiz. Bir şey
5: Allah
0: canınız,
5: bozmasın inşallah.
0: Bir şey canınız sıkın değil değil mi? Her şey yolunda.
5: Çok şükür. Çok şükür bir yaramazlık yok.
0: Ne bileyim öyle bir...
5: Ama hep çevremdeki insanlar böyle ne bileyim öyle diyorlar bana. Yani uzaktan öyle mi anlaşılıyor bilmiyorum.

Evet evet sesinde böyle Allah korusun biri ölmüş ama bana da söylemek istemiyorsun gibi. Metin abi özür dilerim bu tabir için ama hani bazı Allah insanların öyle bir ses tonu vardır ya, uyuz olursun böyle, alo dersin ulan bir şey olmuş galiba ya ses tonu.

0: Allah Allah, ne oldu diyorum. Ben bugün hiçbir şey yemedim ya. Ya bu mu diyorum, konu bu mu yani Allah aşkına ya.
1: Ya bunu ayrıyetten sadece ses tonumla alakalı değil, uzaktan görünüşümle alakalı da böyle çok soğuk, kendini beğenmiş, burnu havada tip diye birçok insan bana yorum yapmıştır. Ama tabii tanıdıktan sonra da fikirleri çok değişiyor.
0: Döverek mi değiştiriyorsun yoksa... Tanıdıktan sonra
1: tabii ki değil ama işte şey, ikili ilişkiler daha farklı olduğu için biraz mesafeliyim herhalde, ondan kaynaklı.
0: Şey var ama Metin abi, ya ben ona inanıyorum yani, o yüz ifadesi, bakış, ses tonu, o ilk intiba mı diyorlar ona? O bence i̇lk önemli intiba, ya. Evet. Çok evet, önemli
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet, evet.
0: İlk intibada olmuyorsa bende olmuyor mesela bu.
1: Aynen.
0: Şey, yürümüyor.
1: Bu arada ben ilk defa bir yayına bağlanıyorum. Uzun zamandır da sizi takip ediyorum.
0: Çok
1: özellikle sabahları işe giderken bana eşlik ediyorsunuz.
0: Sağ
1: bütün
0: be.
1: O İstanbul trafiğini unutuyorum. O stresi, siniri unutuyorum.
0: Değil mi? Öyle bir radyo programı efendim.
1: Evet, yani ben yemin ediyorum belki bir senedir falan takip ediyorum
0: var olun,
1: sizi.
0: Var olun efendim. Çok
1: artık
0: teşekkür ederim.
1: Kendimi bir aile gibi hissediyorum.
0: Paralı olsa alır mıydınız mesela? Aylık mesela.
1: Mesela. Albüm çıkartsanız alırım herhalde.
0: Metin abi bize aylık, bundan sonra Alem FM açıklama yaptı. Dedi ki kafa açın uzman, bundan sonra 49.90 dedi. Alır mıydınız aylık? Aile paketi var ama yani mesela siz alıyorsunuz, iki kişiye daha tanımlayabiliyorsunuz.
1: Alırız tabii, niye almayalım ya, seviyoruz sizleri sonuçta.
0: Üst limitin ne peki Metin abi? Üst limitin yani, atıyorum beyler 200 lira üstü veremem falan. Ne olurdu üst limit? Yani bunu dinleyicilere normal, de soruyorum.
1: Normal platformlarda bir herhalde 500 falan oldu. Verirdim herhalde 500.
0: 500 rahat.
1: Evet evet.
0: Abi çok iyiymiş ya, 500 bunu yüksek para çünkü.
1: Ama ben keyif alıyorum sizi dinlerken.
0: Ya seni yiyeceğim önemli şimdi bak. Vallahi yiyeceğim şimdi ya. 500 verir mi de adam ya?
1: Abi keyif alıyorum ben seni dinlerken. Niye vermeyeyim? İnsan keyif aldığı şeyin karşılığını vermez mi?
0: Verir, doğru. Özellikle evli çiftler iyi bilir bunu. Şimdi bir şey söyleyeceğim Metin abi. Bugün bunun muhabbetini yaptık içeride.
1: Buyurun.
0: Dedik ki mesela program fiyatlandırdık. Kendi aramızda muhabbet çeviriyoruz yani.
1: Evet.
0: Bizim Serdar Gökalp'e 19.90 dedik. 19.90 TL. 20 lira yani. Bizim tamam. İşte kafa açan uzmana yine bir fiyat biçtik. Akşam yayınına fiyat biçtik falan filan. Hazır konusu açıldı ya, sana sorayım dedim. Sen 500 lira dedin ya. Vallahi çok teşekkür ederiz hakikaten.
1: Veririm vallahi, veririm. Bak yemin ediyorum.
0: Eyvallah. Serdar da dahil bu fiyata bu arada abi. Yani Serdar da dinleyeceksin üstüne yani. Öyle düşün.
1: Veririm abi, veririm.
0: Reklamsız.
1: Ben sizi dinlemekten keyif alıyorum.
0: Eyvallah.
1: Yani ben çünkü şey hani o trafikteki o birliktelik, o zaman ya parayla falan anlatılamaz.
0: Eyvallah.
1: Yani.
0: Eyvallah efendim. Çok teşekkür ederiz. Peki Metin abi, Allah aşkına bunu samimiyetle soruyorum ya. Acımadan para verdiğin ne var mesela, hatırladın ilk aklına gelen şeyini, acımadan ve iyi ki de verdim ulan bunu dedi. Ben söyleyeyim sen de söyle. Bir döner yedik, bundan bir buçuk ay önceydi galiba. Biraz tuzluydu, İstanbul dışı bir yerde. Biraz hakikaten pahalıydı. Ama ulan değermiş lan bu dönere dedim. Acımadan bastım parayı.
1: Ben acımadan kokoreçe veriyorum. Acımıyorum yani.
0: Gıda ama değil mi? Konu dönüp dolaşıp gıdaya geliyor yani.
1: Gıdaya geliyor evet. Yani ben atıyorum bir pantolon alırken 50 kere pazarlık ederim. Aman olmasın daha da bu hafta almayayım, belki idare ederim, gelecek hafta alabilirim
0: ama,
1: diyorum
0: ama.
1: Günde 3 kez yaptığımız şey bu. O yüzden herhalde ondan vazgeçemiyoruz.
0: Hayır bir de yani akıbeti de belli.
1: Tabii yani, yani yemek zorundasın.
0: Hayır bir de 2 saat sonra gideceği yer belli. Ama diyorsun ki lan ben bu tadı alacağım ulan diyorsun yani. Başka bir şey ya bu yemek.
1: Yemesen olmuyor abi işte. Evet. Mecbur.
0: Hep var ya bu Vedat Milor yüzünden ya. Böyle ya YouTube videolarına başlık atıyor ya. İstanbul'un en iyi dönerini yedim diyor. Orada
1: şöyle abi.
0: Seni.
1: Yani yemeği erteleyebiliyorsun. Çok 1-2 saat erteleyebiliyorsun ama atıyorum kıyafet alacaksın. Hadi almayayım, haftaya alayım, gelecek ay alayım diyebiliyorsun ama yemeği en fazla 2 saat erteleyebilirsin. Mecbursun, bunu yiyeceksin.
0: Şu an ne yenir?
1: Abi şu an ne yenir biliyor musun? Şöyle güzel bir mangal, tavuk kanat yenir biliyor musun? Canım ne çekti?
0: Benim de şu an çekti. Benim şu an canım ne çekti biliyor musun? Böyle Trabzon pidesi oluyor ya. Yuvarlak,
1: evet, evet.
0: Yuvarlak. Ortada peynir. Üstüne bir tane yumurta kırmışlar üstüne. Bir tane sarı yumurta kırılmış üstüne.
1: Ümraniye Tepe üstüne davet edeyim seni abi.
0: Biliyorum ben orayı. Neresi olduğunu da biliyorum.

0: Böyle duvarlarında ünlülerin fotoğrafları var, orada mı?
1: Aynen öyle. Aynen.
0: Abi orman, orası çok
1: ormanın güzel. İçerisinde.
0: Evet, çok güzel bir yer orası. Üf.
1: Evet.
0: Kapatalım mı artık telefonu?
1: Konu, kapatalım abi, sen nasıl istiyorsan.
0: Konu çünkü şey oldu yani. Yemek öyle bir şey ki konuştuğunda tükürük bezleri çalışmaya başlıyor.
1: Abi bu arada şaka değil, davet edebilirim.
0: Çok teşekkür ederiz. Var olun. Ama şu organizasyonu yapmak isteriz. Bir yemek festivalinde dinleyicilerimizle buluşmak isteriz. Bununla ilgili bir çalışmamız var. İnşallah olduğunda duyuracağız.
1: İnşallah.
0: İnşallah.
1: İnşallah.
0: Metin Sarı abimizi çok öpüyoruz. Kendisiyle biraz gastronomi konuştuk sevgili izler. Bence keyifliydi, güzeldi. Dinleyicilerimizin bize biçtiği fiyatı da söyleyeyim de. Hani ne kadar verirdim size reklamsız olarak diye. 200 lira. Yani görünen o. Şu an abartısız 1000 lira veren de var. Hani 1000 lira veririm size falan gibi. 200-150 lira demek ki kafalarında fiyat, biçtikleri fiyat o.
1: Ben ortada kalmışım o zaman.
0: Sen 500 verdin abi. 500 yani, de iyi para bugün baktığında.
1: Tabii canım.
0: Sen biraz bizim güzel ihtiyaç para sahibi olduğumuzu düşünerek vermiş olabilirsin belki.
1: Yok abi, yani herkesin paraya ihtiyacı var. Paraya ihtiyacı olmayan bir tane adam göstersene bana.
0: Yok vallahi ya. Bir de yani, bir de sistem öyle bir sistem ki paranın bir önemi yok diyorsun. Allah rızkını veriyor bak diyorsun mesela şeye, kişi için. Dönüp dolaşıp paranın peşinden koşuyorsun. Bir de o da komik.
1: Büyük bir paradoks abi.
0: Değil mi? Peki Metin Sarı abimize alkışlarla uğurluyoruz. Saygılarımızı teşekkür sunuyoruz. Ederim. Metin abi görüşürüz. Sağ ol.
1: İyi yayınlar.
0: Bu da ne acayip bir paradoks ya. Bak mesela sağa sola parayla ilgili dur şarkıyı baştan çalacağım, bu şarkının girişini çok severim de o yüzden durdurdum. Parayla ilgili herkes bunu söylüyor. Ya rızkı veren Allah'tır, işte panik yapmaya gerek yok, seni bulur falan. Buna inanıyoruz, buna iman ediyoruz. Seni döner dolaşır bulur falan. Abi finalde koşuyorsun ama onun peşinden koşuyorsun yani. Nasıl bir şeyse bu. Unutuyorsun yani demek. Değil mi? Vallahi unutuyorsun. Evet, ben de size 1000 lira verirdim demiş. Sağ olun efendim. Böyle direkt 1000 lira verirdim deyince olmadı ama sağ olun. Şey gibi oldu. Eğlendir lan beni. Bu aşkın sonu hayır inşallah. Var mı bu şarkıyı bilen?

Bizim canımız ciğerimiz Mustafa hocamız yazmış. Ankara'da kokoreç ısmarlayacaktı, gelmedin diyor. Vallahi vakit yoktu ama kokoreçe de hayır denmez.

0: İnşallah bir sonraki. Ben dedim ki sıra bende, İstanbul'a geldiğiniz zaman ben sizi bir yere götüreceğim. Çok güzel bir yere götüreceğim yemek yemeye. Herkesin sevdiklerini götürdüğü bir yeri vardır değil mi? Her şehirde öyle bir yer vardır. Gel seni şuraya götüreceğim. Gel buraya götüreceğim. Yunus Emre'ye soralım. Yunus Emre Beyciğim, iyi akşamlar diliyoruz.
1: İyi akşamlar Fatih'im, merhabalar.
0: Merhabalar. Yunus Emre abi, neredesin?
1: Neredeyim? Valla yine Zeytinburnu'ndan çıktım. Beylikdüzü'ne geldim.
0: İyi olacaklar diyoruz. Abi sevdiklerini götürdüğün restoranın var mı böyle? Kebapçın, lahmacuncun, tatlıcın.
1: Olmaz mı? Bir sürü hem de. Yani bir sürü derken şöyle birkaç tane böyle gittiğimiz yer var. Onlara gideriz genelde.
0: Peki girdiğin zaman garson seni karşılayınca bir şişme oluyor mu? Bende oluyor.
1: Evet oluyor. Bende de oluyor.
0: Vay Fatih abim hoş geldin falan yapıyor böyle. Bir de
1: şöyle bir şey var. Ben çok önem veririm öyle şeylere. Benim masam, yiyeceğim yer hep aynı yerlerdir yani. Değişmez. Özellikle ararım önceden. Dedim ki bak ben orada oturacağım. Misafirlerim var.
0: Sen ne yemeğe gidilir abi. Bak bu adam belli ki işi biliyor. Abi, ben de onun önemli lezzetine inanıyorum abi. O bir tane masa var. O masada evet, ben oturacağım abi. Orada daha lezzetli geliyor yani.
1: Kesinlikle. Ve ben mesela misafirlerime mesela şöyle söylerim. Ararım pazartesi günü, mesela cumartesi akşamı yemeğe çıkarım. Pazartesi günden söylerim. Bak bugün cumartesi akşamı şu saatte yerimizi ayırtıyorum. İşte bekliyorum muhakkak ona göre. Hani yani önceden de söylerim. Sonra mekanı çarşamba günü ararım. Bakın erkenden arıyorum. İlla ki o masayı istiyorum. İşte şurası olsun falan gibi.
0: Orijinal bir manyağı aramışız sevgili dinleyiciler. Manyak, deli.
1: Öyle. Ben o konularda çok takıntılıyım.
0: Yunus abi var. Peki bir yemeği daha lezzetli hale getiren şeyleri soruyorum. Bunu dinleyicilere de sordum hemen. Bir yemeği daha lezzetli hale getiren bir şey. Birinciyi ben söyleyeyim, bunu yazmasın insanlar diye söylüyorum. Sevdiklerinle beraber yemek o yemeği. Tamam, bunu artık yazmayın. 2, 3, 4, 5 dinleyiciler de bu. Önce senden cevabını alalım. Bir yemeği daha lezzetli hale getiren şeyler. Kekik falan değil, onu sormuyorum ha. Böyle kekik güzel, de baharat da öyle değil.
1: Yok, güzel bir sohbet, muhabbet.
0: Evet.
1: Mesela oturduğum zaman 5-6 saat şöyle sağlam otururum ve muhabbet etmeyi çok
0: seviyorum. Manzara.
1: Manzara da olabilir. Yani genelde
0: abi sohbet, bir dakika muhabbet... hayır manzara olabilir derken abi şöyle soruyorum, mesela deniz kenarı mı, orman mı, şehir görüntüsü mü, yoksa ben önüme bakarım abi, tabağa bakarım, manzaranın bir önemi yok mu?
1: Ya manzaranın genelde mekanın iyi olması benim için ve dostumun, yani sevdiğim insanların yanımda olması benim için yeterli olur. Ya manzara da olursa hani eyvallah, yanında bir bonus olur ama dediğim gibi dostum, güzel arkadaşım ve sohbet.
0: Olsun yeter. Şevo'ya soralım bir. Şevo'cum.
2: Buyurun.
0: Yemek yerken manzara önemli mi? Yani nereye baktığını...
2: Çok önemli.
0: Hayır, karşındaki kişi anlamında değil. Yani Hanzo ile beraber yemek yemezsin. Hayır, deniz mi, orman mı, şehir mi? Neyi
2: çok
0: yani?
2: Çok önemli. Ama neye bakmak isterim dersem denize bakmak isterim.
0: Denize bakmak istersin. İlknur'cum nereye bakmak istersin?
3: Ben de herhalde.
0: Mikrofona yakın, seni duymuyoruz.
3: Ben de herhalde denize bakmak istiyorum.
0: Deniz acıktırıyor mu ya insan? Yunus abi acıktırıyor değil mi deniz? Evet. İnsan acıktırıyor birazcık.
1: Acıktırır. Biraz bir şey yapar, yoklar mideyi. Ama yani genelde bende şöyle bir şey de oluyor. Manzara tamam eyvallah, sohbet muhabbet. Mesela masada 3-5 kişi de mesela telefonla oynamak, ne bileyim işte sohbete katılmamak beni çok rahatsız eder.
0: Kafa göz dalarım abi. Yunus abi kafa göz dalarım, biliyor
1: ben
0: musun?
1: Ben şey yaparım, beni bir daha çağırmayın falan derim.
0: Bravo. Ben de masaya şöyle yapıyorum Yunus abi, evet. Tavsiye ederim. Evet. Bırakalım telefonları. Yan masadakiler bize bakıyor bu arada. Ne oluyor lan diye.
1: Tabii abi ya o benim için çok önemlidir. O akşam yediğim anlatılan muhabbetler, hikayeler. Yani o akşamı böyle telefonla alayım, yok işte ya işte kalkmam lazım, şöyle oldu, yok İşte hanım izin vermedi bu saate kadar falan filan, beni şey yapmıyor. Ben
0: Yunus abinin ortamı çok merak ettim.
3: Ben de ya. Bizi de bir gün lütfen.
0: Abi bir gün gelelim mi be Yunus abi?
1: Abi beklerim. Yani çok da isterim. Çok da mutlu olurum. Bir de Umut hocamı da alırsak.
0: Aman abi.
1: Bir kere şöyle bir şey oldu.
0: Ağzımızdan tadı kaçmasın Yunus abi, kurban olayım ya.
1: Bir kere şöyle bir şey oldu. Hazır denk gelmişken galiba Umut hocamdı. Bir mekanım var benim Beylikdüzü'nde. Sevdiğim mekan. Oraya böyle arada bir gidiyorum. İşte gittim bir baktım. Umut hocamdı galiba. Ya bir girdi içeri böyle baktı. Neresi dedi falan böyle. Seslenemedim de içime bir ukde oldu böyle, ama oydu muhtemelen. Yani uzaktan gördüm.
0: Şey böyle diye, böyle bir hikaye yani.
1: Evet evet.
0: Gidemedim yanına diyor.
1: Gidemedim vallahi. Ya bu arada bir şey söyleyeceğim. Az önce dediniz ya hani biz bir aplikasyonda olsaydık bize ne kadar verirdiniz diye.
0: Ha evet.
1: Benden temiz 2000. Temiz. Umut Ozan'la ikimizde. Temiz 2 hatta 2500 olur. Ya abi sabah bak. Sabah evden çıkıyorum Fatih'in. Sen, Umut Hocam.
0: Abi kendimi çok kötü hissettim bu arada ya. Abi böyle ben... bana yardım topluyormuşuz gibi hissettim şu an. Abi yani bir, ben... Dur kaçıranlar için Yunus abi bölüyorum seni ama. O radyonun orasını kaçıranlar. Şu an açanlar için söyleyeyim. Az önce ben bir soru sordum. Dedim ki biz bir platformda olsak ya da mesela Alem FM dedi ki artık kafa açıyoruz. Ondan paralı ya da izlenecek bir şey değil. Paralı. Kaç para öderdiniz diye sorduk. Onun cevabı bu yani. Şimdi ilk defa sen diyecek ki ne oluyor lan paramı topluyoruz bu adama.
1: Yok yok abi. Şimdi sabah 2 saat, akşam 2 saat, size 4 saat. Ben eve gidiyorum. Evde 1 saat ya oturuyorum ya oturmuyorum. Ondan sonra yatıyorum yani. Günüm en çok size geçiyor. Öyle söyleyeyim.
0: Annem yani, mesaj atmış. Oğlum benden de 50 milyar. Yeni paraya alışamadı anam ya. Hala milyar diyor Yunus abi.
1: Bizimkiler de öyle. Bizimkiler de öyle. Hatta babam bayağı abartıyor da.
0: Ne diyor? Trilyon falan mı?
1: Öyle milyar, milyon öyle gidiyor.
0: Ya bu ara ev bakıyoruz bir tane. Böyle çok yani, sevdiğim, tamam mı? Adam mesela bu arada Boğaziçi mezunu bir herif yani. Şimdi ismini vermeyeceğim, dinliyor muhtemelen. Muhabbet ediyoruz, böyle yapıyor. Diyor ki oğlum Bahçeşehir tarafından baksanız ya 5 trilyon evler diyor.
1: Evet tam üzerine konuyu da açtım. Bu arada ben de ev satmaya çalışıyorum. Satılığa çıkarttım evleri. Yok.
0: Nerede? Evin nerede?
1: Şimdi bir tanesi şeyde. Bu arada biz size bir hikaye evvel konuşmuştuk.
0: Öyle mi?
1: Ben şeye gidecektim hatırlarsınız muhabbeti hemen söyleyeceğim. İstanbul'dan gidiyorum demiştim. Köyüme çiftlik kuracağım.
0: Köyüme gidiyorum. Köyüme evet, gidiyorum. Evet, tamam evet.
1: O benim işte.
0: Evet.
1: Ve atılımlar da yaptım. Başladım. İşte İstanbul'da bir tanesi dedim satayım da rahat rahat dedim şey yapayım. Yok abi ev mev satamıyoruz ya.
0: Yani, oo çok güzel. Fiyat, çok güzel. Aşağı çekerler fiyatı.
1: Fiyatı aşağı indiriyorum. Hatta bugün emlakçıda elimi tutana vereceğim. Ya dedim ver şunu kurtulayım artık.
0: Bahçeli mi? Bahçeli mi ev?
1: Bir tanesi bahçeli bir tanesi değil.
0: Beylikdüzü ama şimdi çok uzak. Beylikdüzü bize uzak kalıyor.
1: Beylikdüzü evet. Ama Beylikdüzü'ndeki iyi. Lokasyonu çok güzel. Tam şey değil. Migros metrosunun dibinde de.
0: Marka vermeyelim.
1: Yok abi. Ya tabii. Şey ama. Ya ben alışkın değilim ya böyle. Ben artık.
0: bu arada yemek yerken ki manzara da birinci sırada ne geliyor arkadaşlar biliyor musunuz? Gözüm bir taraftan orada. Radyo programı yapma böyle zor bir şey. Göz bir taraftan orayı kolluyorum.
3: Neymiş?
0: Abi sokak arası manzarası çok geldi. Sokak arası manzarası.
3: Güzel mi?
0: Ben de çok severim sokak arası evet. Manzarası. Mesela bir yer söyleyeyim ben size. Galata'nın olduğu
3: Beyoğlu tarafı
0: katılır
3: falan.
0: Mısınız bilmiyorum. Mesela oranın manzarası, Kadıköy tarafının manzarası çok güzeldir, harikadır.
3: Bayılırım.
0: Harikadır. Bildiğim yerleşme Ankaralı da yazacak dedi sokak. Mesela Kızılay'a doğru bakmak bilmiyorum ne hissettirir ama abi sokak yani hafif retro bir sokağa doğru yemek yediğini düşünsene Yunus abi.
1: Çok
0: Yunus abi olur. Gitti mi?
1: Yok güzel olur.
0: Lezzete kaptırmış yani... kendini.
1: Türkiye'de biraz zor oluyor. Ses çok oluyor. Böyle boğuk
0: doğru,
1: gelip,
0: doğru,
1: böyle gelip
0: doğru.
1: Geçen oluyor. Mesela Fransa olsa falan belki olabilir ama.
0: Adana'da bizi bir yere götürdüler Yunus abi.
1: Evet.
0: Adana'da
1: evet.
0: Festivale katıldık.
3: Portakal çiçeği.
0: Portakal çiçeğine. Dediler ki sizi bir yere götüreceğiz. Acayip seveceksiniz dediler. Biz de tabii coştuk. Oo gideceğiz falan. Neyse yayın bitti. Bizi bir götürdüler abi. Gittik. Arabadan indik. Dediler ki bundan sonra yürüyerek devam edeceğiz dediler. Dedik tamam yürüyerek. Abi gittik. Git. Sokak arasında bir yer.
1: Tamam eski ayakkabıcının olduğu yer.
0: Bilmiyorum. Giriş kat evet. Bir yer abi. Abi içeride örümcek ağları var. Böyle yukarıda örümcek ağları var. Sokak evet. Arası böyle balkonlarda çamaşır kurutuyorlar. Öyle bir manzara sokak yumuşatıcı kokuyor. Bak gerçekten.
1: Tamam otantik.
0: Otantik bu arada. Aynen öyle doğru evet. Söyle. Neyse içeride yer yoktu. Kapıda yedik. Bir yemek yedik. O sokak arası. Çocuklar top oynuyor. Böyle. Arabalar abi. Geçemiyor. Korna çalıyor. Masaları kenara çekiyoruz falan.
1: Abi,
3: lezzeti nasıldı?
0: Ya bir lezzetliydi o. Ben dedim ki orada işte bizim Zeynep vardı o zaman. Zeynep'e dedim ki Zeynep Adana'nın tadı madı değil dedim. Bak ortam yediriyor. Evet, yanımıza evet. Çocuklar top oynuyor. Araba geçerken masayı çekiyoruz. Dönemiyor araba çünkü. Böyle yarım boyalı bir restorandayız. Çünkü yarısını mavi boyamışlar, yarısını kırmızı boyamışlar. Çizgi de yok. İç içe geçmiş boyalar falan. Dedim ki bak ortam yediriyor. Bu biraz da manzara evet. İşi böyle bir şey galiba. Yani.
1: Olabilir abi de her

0: Şimdi onu yaşayamam, onu şey yapamam. Ben mesela yiyemem, hiç şey yapamam, rahat duramam abi orada.
1: Nasıl ya? Topa yani... vururum. Çocuklarla top oynarım, öyle bir şey mi?
0: Aa, öyle değil abi. Ben hemen şey oluyor bende. Nasıl desem, böyle bir gerginlik, hemen böyle bir terleme, ondan sonra böyle bir basıtlık geliyor bana.
1: Allah Allah.
2: Afakan basması denilen şey mi?
0: Öyle bir şey herhalde.
1: Abi hemen tedavi oluyorsun. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi bu ara popüler. Cem Yılmaz evet, oraya evet. Gidiyor.
0: Gidiyorum ben de gidiyorum.
1: Yavuz abi. Bugün, buyur. Yunus abi pardon.
0: Müşterilerime söyledim. Doktorum ilacımı değiştirdi. Beni çok farklı bir şey yaptı şimdi yine tekrardan. Diyorum ki bir ilaca başlamışım. Gittim bütün müşterime. O kadar tatlı, o kadar güzel yapıyor ki vereyim size de siz de kullanın diyor.
1: Yüptezel gibi anlatıyor. Lan var ya doktor bir ağrı kesici yazdı. Vallahi, bayılıyorum ya.
0: Diyorum al bizim ödeme dolu abi yoksa yok diyorum ya canım sıkmadım kendini böyle.
1: Acil reklama gidiyorum seni çok sevdik alkışlar uğurluyoruz Yunus abi.
0: Var olsun. Kendine iyi bak.
1: Alkışlar uğurluyoruz eyvallah. Kısa bir ara aradan sonra buradayız. WhatsApp'tan. WhatsApp'tan ara beni Keltoş diyen iki dinleyici alacağız.
3: Bu bir reklamdır.
4: Bankart Prestij dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestij kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestij lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.
3: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek. Reklam.
5: Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, süzmeden dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök, ye.

0: Şirketler artık tüm süreçlerini DIA yazılıma taşıyor, işinde özgürlüğü seçiyor.
1: İşine özgürlük kat, işine DIA kat.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
1: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
3: Siz de markası modeli ne olursa olsun eski yatağınızı Bambi'ye satın. Karşılığında hediye çeki alın. Bu değiştirme kampanyasını kaçırmayın.
4: Bambim var benim.
5: Umran Auto Ekspertiz.
6: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
4: Ekspertise, Dino Bille.
7: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
4: Ama dememek için ama sigorta.
8: Fiat servisleriyle yıllara meydan okuyun. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar Fiat.com.tr'de.
4: Ama dememek için ama sigorta.
9: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden.
10: Detaylar petrol ofisi uygulamasında.
9: Sen ne istersen o.
11: Bağışıklık ve kemik sağlığınız için iyi. Wellcare'den vitamin D3K2.

0: bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
1: Çünkü kasırgalar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcell'li ol, hızlı ol.
2: Türkcell'lere bağlan hayata.
3: Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

Vay be, şov bitti. Hatırlatalım sevgili dinleyiciler. Alem Portal, Alem FM'in dijital platformu. 4 dijital radyo var içinde ve bu 4 dijital radyoyu biz oluşturduk. İçine biz müdahale ediyoruz. Ama içinde bir radyo var, sadece Umut Bezgin müdahale ediyor. Bak, diğer üçüne ekiple beraber, yani akışını, düzenlemesini vesairesini biz ekiple beraber bakıyoruz. Şarkı eklendi, çıktı, şöyle.

0: oldu böyle oldu. Bir tanesini müdahale ettirmiyor bize. Başta verdik ya o görevi, tam görev adamı. Farabesk. Alem FM'in dijital platformu, Alem Portal'ın içinde Farabesk radyomuz var. Orada diyor bir kulak kabartın, Umut Bezgin nelerle büyümüş. Bir bakın bu adam niye böyle? Mesela orada anlayabilirsiniz efendim. Selahattin mi geldi? Selahattin Bey merhaba, iyi akşamlar.
1: Merhaba, iyi akşamlar.
0: Merhaba ya. Serbest meslek. Selahattin abi serbest meslek mi?
1: Evet, marketçilikle uğraşıyoruz.
0: Nasıl, keyifler yerinde mi abi?
1: Yerinde. Aslında bakarsanız benim arama sebebim kızım sizinle çok konuşmak istiyordu.
0: Kurban olurum ona. Kendisi niye aramıyor efendim?
1: Yanımda dinliyor şu an.
0: Aracı mı sokuyor sizi? Baba sen ararsan ben aracı bağlamıyorlar diyor değil mi?
1: Yok, küçük daha, o arayamıyor, telefonu yok onun.
0: Ha öyle mi? Evet. Kaç yaşında kendisi?
1: 8 yaşında.
0: Ana versene bir merhaba diyelim hemen.
1: Veriyorum.
0: Ver merhaba diyelim. Bu sırada Eyüp abimizi de alacağız. Eyüp abi orada mısın? Alo.
2: Merhaba.
0: Merhabalar, nasılsınız prenses hanımcığım?
2: İyiyim, siz?
0: Allah razı olsun, bizler de çok iyiyiz efendim. Babanızı aracı kıldınız ve yayına bağlandınız. Tebrik ediyorum sizi sevgili
2: evet,
0: babacığım.
2: Evet, çok mutluyum.
0: Efendim, o mutluluk bizlere ait. Nereye gidiyorsunuz, yolda mısınız?
2: Yoldayız, şimdi eve geçiyorum.
0: Allah'ım yarabbim, kinoma hareketlere bak ya. Eve geçiyorsunuz, gidiyoruz dedi, geçmek.
3: Hmm.
0: Peki evdeki plan ne? Film mi izleyeceksiniz, yemek mi yiyeceksiniz? Nedir bu akşam planınız? Prenses.
2: Efendim.
0: İşine gelmeyen bir soru oldu galiba. Cevaplandırmadığına göre. Prenses, evdeki planın ne diyorum? Ne yapacaksın?
2: Evdeki planım babamla film izlemek.
0: Tamam, çok öpüyoruz babacığınızı ve sizi. Sticker gönderiyoruz sana. Babacığını telefona geri alabilir miyiz?
2: Tamam.
0: Tamam. Hoparlör açtı ya kızın dikkatini aldı. Selahattin Bey.
1: Alo.
0: Hoparlör açtı, kızın dikkati dağıldı orada. Neyse.
1: Yok, hoparlör açılmadı. Bir anda arabaya bağlandı tekrar.
0: He, bir şey oldu çünkü orada, anladım. Çünkü evet, özgüvenlik evet. Diyordu, dağıldı bir anda.
1: Kızınızı, evet, arabaya bağlandı.
0: Kızınıza sticker gönderiyoruz ama akşamın cevabını sizden almak isteriz efendim. Bu akşamın mevzusu şu. Öz eleştiri yapıyorum. Kendinizi bir eleştirir misiniz efendim?
1: Çok çalışıyorum.
0: Çalışma.
1: Ne? Vakit kalmıyor kendime.
0: Ha, böyle söyledin oldu, tamam. Kendime vakit kalmıyor, çok çalışıyorum diyor. Yaş kaç Selahattin abinin yaşı? 40-45 falan galiba.
1: 39.
0: Yani yakaladık, kameraman yakaladık. Abi hep bu şurada 10 yıl daha çalışacaksın. Ondan sonra zaten yani, değil mi? Yani.
3: Gitti.
1: İstesek de çalışamayacağız.
0: İstesek de çalışamayacağım. Ben arkadaşları böyle gaza getiriyorum, bizim ekibi. işte Şevval, Sena falan ekip geliyor diyor ki abi çok çalışıyoruz. Arkadaşlar tam zamanınız. Tam çalışma zamanınız diyorum. Hemen gaza geliyorlar Selahattin abi.
1: Öyle doğru.
0: kızınız için çalışıyorsunuz efendim. Kendisi için çalışıyoruz. Kızınız için çalışıyorsunuz diyorum. Öyle motive olabilirsiniz.
1: Tabii ki, evet. Her şey onlar için.
0: İnşallah. Selahattin Beyciğimizi sticker gönderiyoruz ama prensese emanet edilmek üzere gönderiyoruz. Çok öpüyoruz. Mersin'e selamlar.
1: Çok teşekkürler. Sağ ol. İyi
0: akşamlar. Eyüp orada mı Eyüp abi?
4: Merhaba Fatih Bey.
0: Ne kadar efendi bir insansınız. Hatta aldım, hiç konuşmadı bile, biliyor musun? Evet. Valla.
4: Bekledim, sıramı bekledim. Herhalde sırayla konuşacağız diye düşündüm ondan.
0: Öğretmensiniz bence ondan.
4: Kesin. Kanımıza işlemiş sıraya beklemek. Kurallara uymak.
0: Hocam arka sırada komik bir şey varsa biz de gülelim var yani. Komik bir şey varsa biz de gülelim. Bu evet. Kıskançlığınızdan mı yapıyorsunuz yoksa çocuklara laf çakmak için mi yapıyorsunuz bunu? Ben kıskandığınızı düşünüyorum. Çünkü dersiniz çok sıkıcı. Komik bir şey varsa söyleyin, biz
4: kesinlikle,
0: de gülelim.
4: Kesin bir şey dönüyor orada ve biz onu duymuyoruz.
0: Acayip kıskanıyorsun.
4: İnanılmaz. Söylemiyorlardı hiç.
0: Söyler mi? Orada ne muhabbetler dönüyor yani arkada. Ne öğretmeni?
4: Ben psikolojik danışmanım, rehber öğretmenim.
0: Okulda asla çalıştığına inanmadığınız öğretmen.
4: Ya evet, ne yazık ki öyle bir şey var yani.
0: Odanız var mı odanız?
4: Tabii ki. Odasız olmaz, bizim işimiz odayla.
0: Ya var ya, 10 numara ya.
3: Odaya kapat, bitti.
0: Bitti ya. Mesela müdür geldi dedi ki hocam dedi dersiniz var dedi ama öğrenci var içeride diyebilirsin değil mi?
4: Odaya giremez öğrenci varsa.
0: Ya bir de abi ya, müthiş.
4: Lütfen.
0: 3 ay izin. Odan var. Müdür sana posta koyamaz.
3: Evet.
0: 3 ay izin.
3: Daha bir de dinlediğin dert ne ki o yani? Bir de ne olabilir?
0: Hocam arkadaşım silgimi aldı.
3: Ya bitti yani.
0: Kim bilir neler oluyordur tabii.
4: Bu kadar başlayıştırabilirdi. Çok teşekkür ederim. Evet. Şimdi
0: yok, sağ olun. Sayın hocam, işte nazar değdirmeyelim de.
4: Sanırım öyle olacak.
0: Aman aman aman, Allah muhafaza. Peki. Eyüp öğretmenim, bugünün mevzusu şu: öz eleştiri. Kendimi eleştiriyorum. Buyurun efendim.
4: Öz eleştiriden önce, bugün şu an yanımda oğlum var. Bugün doğum günü.
0: Bugün hep miniklerden gittik zaten bugün.
4: İnanılmaz bu ya. Bak kaç gündür ya, her sabah dinliyoruz seni.
0: Eyvallah.
4: Her seferinde böyle bir akşamları da böyle denk geldiğinde bir yaz işte, bir konuşalım falan böyle.
0: Eyvallah.
4: Şimdi bugün de özellikle senin sesini duymak istedim. Fatih amcam benim doğum
0: günü. Ya çocuklar, kendiniz direkt arasanız da babanızı aratıyorsunuz ya. Versene merhaba diyelim.
4: Bir saniye.
2: Fatih amca.
0: Koçum. Gel bir sarılayım sana be. Doğum günün bugün. Kaç oldun?
2: Ben 11 oldum.
0: Hay maşallah. Oğlum askeri zamanı gelmiş ya. Kaçak mısın? Şu an kaçaksın galiba askeri. Askeri gitmen lazım artık. 11 olmuşsun ya.
2: Yok. Daha o zaman gelmedi.
0: Gelmedi. Güzel. 11. Çok güzel zamanlar biliyor musun? Böyle ya, şimdi burada sana saçma sapan öğütlerde bulunmayacağım ama ne olur kıymetini bil ya. Şimdi şu an seni dinleyen abilerin ablaların var ya, acayip kıskanıyor yaşını. Baban da bir de neydi, psikolojik danışmandı değil mi?
3: Evet.
0: Evet. İstediğin şımarıklığı yap, o bir şekilde orta yolu bulur. Avantajlı büyüyorsun yani. Babanın yanaklarından bizim için öp, olur mu?
2: Tamam.
0: Peki şimdi bugün doğum günün. Senden ricam şu: 40 yıl sonrana mesaj bırakır mısın? Baban da bu bölümü indirir, belki ileride dinletir. 40 yıl sonra sen yaklaşık 50 yaşında olacaksın.
2: Evet.
0: İsmin neydi?
2: Arhan.
0: 50 yaşındaki Erhan'a burada ne söylemek istersin?
2: Arhan, Ayla.
0: Ayhan.
3: Arhan.
0: Arhan. He. 40 yaş, 50 yaşındaki Arhan'a buradan Arhan dede. Arhan dedeye buradan ne söylemek istersin?
2: Öncelikle torunum olduğunda onu sevmesini söylemek isterim.
0: Tamam, başka.
2: Çok tatlı. Başka, sağlıklı olmasını isterim. Spor yapsın, sağlıklı beslensin isterim.
0: Sen var ya, zehir gibi bir çocuksun maşallah ya.
2: Evet. Teşekkür ederim.
0: Peki, bir tane daha söyle, yeterli.
2: Sonra bir de çok evde kalmasın, onu istiyorum.
0: Gelsin tosun yani.
2: Evet.
0: Tamam. Arancığım, sana sticker gönderiyoruz, doğum gününü kutluyoruz. Çok tatlı bir adamsın.
2: Fatih amca, söyle. Benim sticker'ım varsa da bana tişört varsa gönderebilir misin?
0: Ya şu anda yok ama tişörtümüz. Sana Serdar abiden milli takım şeyisi şey yapalım varsa, olur mu?
2: Tamam.
0: Tamam.
2: Çok güzel olur.
0: Peki. Çok öpüyorum, babacığına selamlarımı ilet.
2: Tamam. Şevval ablaya çok selamlarımı söyle.
3: Merhaba canım, teşekkür ederim.
2: Merhaba.
0: Görüşürüz. Hoşça kal. Arhan'ım, doğum günün kutlu olsun. Görüşürüz.
2: Teşekkürler. Görüşürüz. Benim en çok sevdiğim radyocu sensin.
0: Şüphe yok ki efendim. Serdar demeni beklemiyorum. Tabii ki beni seveceksin Arhan. Devamı gelsin inşallah.
2: Teşekkür
0: Görüşürüz.
2: Ederim.
0: Görüşürüz. Hoşçakal. Var ol.
2: Hadi hoşçakal.
0: Efendim, kısa bir ara. Aradan sonra veda için tekrar burada olacağız.
5: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek. Reklam.
6: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
7: Dardanel ton poşet. Kolayca aç, süzmeden dök, afiyetle ye. Dardanel ton poşet. Aç, dök, ye.

0: Bir balık yağının masalsı bir dünya yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Easy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen çocuk balık yağı. Sonsuz teşekkürler Türkiye.
1: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir. Ekspertise Dino
2: Bile. Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
3: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
2: İçtikçe iyi hissedeceksin.
4: Skoda Kamiq'le tüm yollar ayrıcalığa çıkar. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI versiyonuna özel 200 bin liraya 12 ay %0,99 faiz fırsatı sizleri bekliyor. Şimdi siz de size en yakın Skoda showroom'una gelin, Skoda Kamiq ayrıcalığıyla tanışın. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
5: Ama dememek için ama sigorta.
6: Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 400 bin TL'ye varan nakit alım indirimi ve 1 milyon TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.

0: bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
1: Çünkü kasırgalar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcell'li ol, hızlı ol.
2: Türkcell'leri bağlan hayata.
3: Reklam.
4: Onlar sınır tanımayan paketler. Kıtaları aşarlar, engelleri yıkarlar. Dış ticaret işlemlerine maliyet avantajı sağlarlar. Siz de Garanti BBVA dış ticaret paketlerine gelin. İthalat, ihracat ve karma seçeneklerinden işinize en uygun paketi seçin. Dış ticaret işlemlerinde avantajlı fiyatlardan yararlanın. Garanti BBVA mobil veya internet bankacılığı üzerinden hemen başvurun. Garanti BBVA.
3: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam ediyor.
5: Yalan, alenen yalan. İnanmayın, devam ediyor, sonuna geldik. Hani var ya annelerimiz söyler ya, bağlanıp bitecek. İşte o sevgili dinleyiciler. Vakıf Bank'tan size muazzam bir haber var. Günün koşuşturmacasında ödemeleri ve alacakları takip etmek oldukça zaman alıyorsa eğer, Vakıf Bank imdadınıza yetişiyor. Nasıl? Hayatınızda Vakıf Bank Vinov varsa eğer, ödeme ve tahsilatları Vinov'la 7/24 dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Mesela işletmenizin mal veya hizmet alımından doğan ödemeleri Vinov iş yeriyle vadeli veya vadesiz kolayca ödeyebilir. Alacaklarınızı vadesinden önce tahsil edebilirsiniz. Vinov eczacıları da unutmadı. Kullanıma hazır limitten sıfır komisyonlu post cihazına kadar birçok ayrıcalık da Vinov eczada. Yani ticaretten eğitime, sağlıktan alışverişe, onlarca sektörde ödeme ve tahsilatlar artık Vinov güvencesinde. Detaylar da vakıfbank.com.tr'de. Veda zamanı, süreyi çok doğru kullanamadım, kusura bakmayın, benim eşekliğim, bağışlayınız, affediniz beni. Acil tekrar reklama gidip programı bitireceğim. Şevval'cim çok sağ ol.
6: Sağ ol.
5: Yarın sabah 7'de görüşelim kıymetli dinleyiciler. Büyüklerin ellerini öperim, küçüklerin gözlerinden. Bir hata ettiysem affedin. Cahilliğimi verin efendim. 2 saat konuşuyoruz, illaki hata olur. Yarın sabah 7'de alayınızı bekliyoruz. Yarın görüşürüz ve unutmayın, yarın kalan ömrünüzün ilk günü. İyi akşamlar, saygılar.
7: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrarı yarın alemfm.com podcastlerde.
3: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçlar Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değiliz sundu.
8: Sağlığın için Anadolu Sigorta Sağlık Sigortası var. Kaybetmek yok.
3: Reklam.
9: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
10: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi Vakıfbank.

0: vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
3: Aradığınız post cihazına şu anda ulaşılıyor.
4: Çünkü işletmelerin yeni postu cep telefonu. Tep Cep Post'la tüm Android telefonlar anında post cihazına dönüşüyor. Hemen siz de Tep şubelerinden veya Cepte Tep işleden Tep Cep Post başvurunuzu yapın. Kolayca ödeme alın. Üstelik post cihaz ücreti ödemeyin. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.

0: yarın başlıyor.
1: Mediamarkt Epe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe Özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. Mediamarkt.
2: Skoda Kamik'le tüm yollar ayrıcalığa çıkar. Skoda Kamik Premium 1.0 TSI versiyonuna özel 200 bin liraya 12 ay %0,99 faiz fırsatı sizleri bekliyor. Şimdi siz de size en yakın Skoda showroom'una gelin, Skoda Kamik ayrıcalığıyla tanışın. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
3: Mmm, bu çorba aşmış.
4: Kreması süt aşmış, kreması süt aşmış.
5: Çay makinesi deyince vatan.
6: Ama dememek için ama sigorta.
7: Fiat servisleriyle yıllara meydan okuyun. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
6: Ama dememek için ama sigorta.
8: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
9: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
10: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
11: Türkcell'leri bağlat hayata.
12: Reklam. Saat 20. Bu bir reklamdır. Ama

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankart Prestige dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestige kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestige lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.

0: Alem Efendi. Birazdan. Birazdan. Reklam.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.

0: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
1: Ama dememek için ama sigorta.
2: Reklam.

0: Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
2: İletişim teknolojileri gelişiyor, radyo yayıncılığı dijitalleşiyor. DAB Plus, karasal sayısal radyo yayıncılığında kullanılan yeni nesil bir yayın teknolojisidir. Yeni nesil DAB Plus teknolojisi sayesinde artık tek bir frekans üzerinden ondan fazla radyo yayını çok daha yüksek kalitede sunulabiliyor. Üstelik bu teknoloji yüksek enerji tasarrufu sağlayarak çevreyi de koruyor. Dijital radyo ile sesin yanı sıra metin, görsel ve anlık bilgilere de ulaşabilirsiniz. DAB Plus yayınlarını dinlemek için uyumlu radyo veya araç multimedya sisteminizden DAB Plus seçeneğini seçmeniz yeterli. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu koordinasyonunda İstanbul, Ankara ve İzmir'de devam eden DAB Plus test yayınları dinleyicilerini bekliyor.
3: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ekim sayısıyla yayında. Yarışmadan envantere, Teknofest. Asya'dan Körfez'e Mekke Savunma İttifakı, Suriye'deki Türk varlığı, Suriye Selçukluları, konteyner füze fırlatma, launcher sistemi. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
4: Reklam.

0: Reklam.
1: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ekim sayısıyla yayında. Yarışmadan envantere, Teknofest. Asya'dan Körfez'e Mekke Savunma İttifakı, Suriye'deki Türk varlığı, Suriye Selçukluları, konteyner füze fırlatma, launcher sistemi. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
2: İletişim teknolojileri gelişiyor, radyo yayıncılığı dijitalleşiyor. DAB Plus, karasal sayısal radyo yayıncılığında kullanılan yeni nesil bir yayın teknolojisidir. Yeni nesil DAB Plus teknolojisi sayesinde artık tek bir frekans üzerinden ondan fazla radyo yayını çok daha yüksek kalitede sunulabiliyor. Üstelik bu teknoloji yüksek enerji tasarrufu sağlayarak çevreyi de koruyor. Dijital radyo ile sesin yanı sıra metin, görsel ve anlık bilgilere de ulaşabilirsiniz. DAB Plus yayınlarını dinlemek için uyumlu radyo veya araç multimedya sisteminizden DAB Plus seçeneğini seçmeniz yeterli. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu koordinasyonunda İstanbul, Ankara ve İzmir'de devam eden DAB Plus test yayınları dinleyicilerini bekliyor.
3: Platin Ekim ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Lüksün yeni DNA'sı, değerin yeni tanımı. COP31'e doğru, sürdürülebilirlikte yeni dönem. Platin Ekim sayısı tüm bayilerde.
0: Reklam. Saat 21.

0: saat 22. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Adım Serdar Gökalp. Virüs dağıldıktan sonra kurtulanlardan biriyim ve İstanbul'da yaşıyorum. Tüm frekanslardan yayın yapıyorum. Her gün akşam saatlerinde yayında olacağım. Güneş batmaya başladığında. Eğer duyuyorsanız, eğer beni duyan birisi varsa saklanacak yer sağlayabilirim. Güvenlik sağlayabilirim. Yiyecek içecek sağlayabilirim. Eğlence sağlayabilirim. Eğer beni duyan varsa, kim olursa, lütfen yalnız değilsiniz.
2: Sarıyer Kola, Serdar Gökalp ve Serdar yayındayız sunar.

0: Hanımlar beyler, herkese iyi geceler. Burası Alem FM, ben Deniz Serdar Gökalp. Tarih 13 Ekim, yıl 2026, günlerden salı. Ha buraya Alem FM, ben Deniz Serdar Gökalp. Sevgili dinleyenler. Ve bir dakika, nerede? Cevizli Bağ civarı kontesi. Çok karanlık, göremiyorum, gördün müsün?
1: Evet, buradayım.
0: He, oradaymış, evet. Buradayım. Bir şey diyeceğim. Yoklamada, okul yoklamasında buradayım mı diyordun, burada mı diyordun?
1: Yap bakayım, hatırlayacağım. Adımı soyadımı söyle. Şevval Yakut.
0: Okul numaran kaç?
1: 1232 idi.
0: 1232 Şevval.
1: Burada diyormuş.
0: Burada, buradayım. Hemen ilk 22 mesajını kontrol ediyoruz sevgili dinleyenler. Kime geliyor, kime geliyor diye. Bu akşamki yayın toptan gıdacılara gelsin demiş efendim. Bak bakayım, toptan gıdacılara armağan edebiliyor muyuz? Bakıyorum. Bu geceki yayına. Hemen bakıyor. Cevizli Bağ civarı kontesi. Hemen.
1: Gayet gelebiliyor.
0: Gelebiliyor mu?
1: Evet.
0: O zaman toptan gıdacıların yayını başlıyor sevgili dinleyenler. Başlıyor toptan gıdacıların yayını. Serdar, yayın toptan gıdacılara gelsin yazmış öyle. Toptan gıda. Toptancı diye meslek var değil mi?
1: Evet.
0: Toptancı. Varmış toptancı tanıdın?
1: Ya illaki var ama toptancılar tam olarak neyi toplayıp satıyor bilmiyorum. Her şey olabiliyor mu?
0: O işte, evet yani. Toptan mesela, toptan kumaş, toptan gıda, toptan ne bileyim elektronik.
1: İllaki vardır.
0: Toptan o, toptan bu filan falan yani.
1: Yani kıyafet olabilir daha çok. Gıda zannetmiyorum ama kıyafet satan var. Ben niye konuşamıyorum şu an?
0: Ben ne bileyim, bilmiyorum ki. Yani daha önce konuşuyordun. Hani
1: evet,
0: bana sorarsan.
1: Elimde bir şey düğümlendi, açmaya çalışırken.
0: Daha önce konuşuyordun. Evet. Galatasaray maçı var sevgili arkadaşlar. Biz seyredemiyoruz. Bilginiz olsun. Hani beni Serdar yayında yapması lazım. Biz seyredemiyoruz sevgili arkadaşlar. Maçla ilgili bir şey olursa bize haber edersiniz. Hani hep radyodan haber alacak haliniz yok. Azıcık da radyo sizden haber alsın sevgili dinleyenler. 0536 901 8902 536 901 8902 radyomuzun WhatsApp numarası değerli dinleyenler. Ve gecenin konusu ne olsun Şeboy?
1: Düşünüyorum.
0: Evet, düşün.
1: Biraz düşüneyim.
0: Bir insan yükselen burcunu nasıl bulabiliyor?
1: Doğum saati.
0: O mu sadece?
1: Tabii. Doğum saati yetiyor.
0: Saati bilmeyen var. Mesela atıyorum, tarihi de bilmeyen var. Hani şey yok, diyorlar mesela. Buğdaylar düştüğü zaman doğdun oğlum sen filan.
1: Yok. Hiç olmaz.
0: Öyle
1: tam
0: olmaz.
1: Tam doğum günü doğum saati lazım.
0: Tam doğum günü doğum saati.
1: Evet.
0: Süleyman Cücük de aramızda. Sen biliyor musun Süleyman CCK'yı?
1: Evet.
0: Biliyor musun?
1: Hep gelen değil mi?
0: 20 senedir falan.
1: Biliyorum.
0: Evet.
1: Beni 3 günde tanıdım.
0: Haftada 2 kere fırçalar beni.
1: Niye?
0: Özel bir kardeşimiz, o fırçalayabilir, sorun yok. Haftada 2 kere fırçalar beni. Ondan sonra 3 gün sevgisini, aşkını şey yapar. Bütün YouTube videolarımın, Instagram videolarımın falan altında kendine ait şiirleri vardır. Birkaç dinleyiciye yazmış mesela. Dinleyiciler bana diyor ki ya bu Süleyman bize niye yazıyor? Yazsın sevgili dinleyenler, merak etmeyin, sorun yok. Yazsın Süleyman. Dediğim gibi özel bir kardeşimiz, yazabilir istediği gibi, sorun yok. Benden ona izin var yani, yazsın. Önümüzdeki haftalarda şeye, radyo getirteceğiz onu.
1: Öyle mi?
0: Tabii daha önce getirttik onu. Bir kere
1: şiir
0: daha.
1: Şiir mi yazıyor gerçekten?
0: Kim?
1: Şiir mi yazıyor?
0: Süleyman her şeyi yapabiliyor. Şu an atom parçalarken bizi dinliyor olabilir Süleyman. Yani Süleyman olabilir yani. Lütfi yine uyumuyor sevgili dinleyenler. Yine çocuk uyumuyor. Ben doğursam bu kadar uğraşmam. Değerli dinleyiciler. Vallahi ben doğurayım bak. Ben bu kadar uğraşmam yani. 530. Ben yine 150 kere aynı şey. Lütfi bir kere daha yazarsan spamdasın ve bugün seni ibret için çıkartmayacağım. Yani söyleyeyim. 536 901 8902 536 901 8902 hemen Cevizli Bağ civarı kontesine soruyorum hemen. Gecenin konusu ne olsun? Bak bir daha bulamazsın, ben daha bu hafta gelmem, söyleyeyim.
1: Dur düşünüyorum, bir dakika daha vakit baktım olmadı.
0: Tamam düşün, sorun yok. Biz buradayız, ben devamlı buradayım ben. Hiç sorun yok yani. Evet.
1: Mesela mümkün değil dedikleriniz mi?
0: Mümkün değil.
1: Mümkün değil.
0: Örnek ver.
1: Ya atıyorum mesela benim düzenli biri olmam mümkün değil.
0: Mümkün değil diyorsun.
1: İmkansız.
0: Hiç diyorsun, asla.
1: Asla. Hiçbir asla. Zaman hayatımın hiçbir yerinde düzenli olamayacağım ben.
0: Şevval Dümen'de Kamiksu. Alem FM. Şevval Yakıt'ın sunumuyla Şevval Dümen'de Alem FM'de. Kamiksu. Bu topraklarda yetişen radyo programı.
1: Ama bak dikkat et şimdi. Burada ne? Kaç kişiyiz? 20 kişi biz mesela.
0: saymadım hiç.
1: Herkesin bir masası var. Evet. Gez bütün masaları, bak tek tek.
0: Benim yok. Benim hayatım boyunca bir masam, bir odam.
1: Evet, senin masan yok ama bak, diye kalan 19 kişiye bakalım. Evet. Herkesin masasına
0: beni
1: bak,
0: lütfen
1: bir de benim
0: ayır.
1: Masam. Tamam. Seni ayırıyorum.
0: Beni ayır.
1: O kalan 19 kişinin masasında hepsi düzenlidir. Bir tek benim masam. Bak dikkat et geçerken.
0: Senin masan hangisi? O en kenarlık senin mi?
1: Evet.
0: Başka kimse kullanmıyor mu?
1: Evet, zaten direkt geçerken şimdi

0: de arada anlarsın.
1: Ben yalnız şu an falan, evet, ben hayatı hiç masam odam falan. Çünkü her masa her oda benim olduğu için.
0: Evet, doğru.
1: Gidiyor oturuyorum.
0: Siz bir starsınız lütfen.
1: Estağfurullah, kimse şu zamana kadar kalk demedi. Kalk desene kalkarım. Demediler yani.
0: Ben çok dağınığım yani. O yüzden...

0: Bunu ilk defa duyuyorum.
1: Dijital dağınıklık işte.
0: Evet. Ama sen normal hayatında çok düzenlisin bence.
1: Nereden biliyorsun?
0: Yani 50 saat elini yıkıyorsun.
1: O el yıkama düzen mi?
0: Evet, temizlik, düzen, titizlik.
1: Düzen değil ama ya.
0: Bir de mesela hiç üzerini kırışık görmedim. Hep fix böyle tertemiz gözüküyorsun yani.
1: Thank you. Kesin benden bir şey isteyeceksin. Erken çıkabilirsin, sorun yok. Ben sorun yok. Abi dün de attım, bakmadınız. Bak artık ya, bakayım. Aa, beni çizmiş. Kara kalem beni çizmiş. Oğlum bana ne olmuş? Bana ne olmuş ya? Bir çizdik attık, gör bir. Abicim gözünü sevdiğim. Abi diye başladığın mesajda sırf görmedim diye niye sonlara doğru fırçalar başlıyor ya? Görmemişim yani. Gördü işte, tam senin mesajdan bahsediyorum, fırçalıyorum ben. Gözünü seviyorum Allah aşkına ya. Ne olur vallahi billahi, bazı geceler evde ağlama sebebimsiniz ya. Yani.
0: Ya öyle bir laf vardı biliyor musun? Denizler neden tuzludur bilir misin?
1: Neden?
0: Çünkü balıklar geceleri sessizce ağlar.
1: İşte bu ya. Benim artığımla doyanlar mutlu musunuz? Instagram paylaşımında ne yazıyordu senin?
0: Söylemeyeyim şimdi.
1: Nasıl söylüyor? Herkese açık paylaşmışsın ya. Nasıl söylemeyeyim?
0: Dur okuyorum. Sabah çok büyük bir şeyle yazmışım onu. Celallenmişim.
1: Ama sonra kafa hala yerine gelmemiş ki, silinmemiş.
0: Yok, gelmedi.
1: Silinmemiş işte diyorum ya. Yani.
0: Şey yazmışım. Önündeki kemikler bitince kapıma geleceksin.
1: Yine birine köpek muamelesi. Hiç o birinin haberi bile yok belki de.
0: Yoktur. Yani...
1: Şu bizim kara kalemi çizeni bir arayalım ya.
0: Arayalım. Ben göremiyorum şu an kendisini ya. Önümde açık değil. Açamıyorum da.
1: Tamam. Dur bakayım.
0: Ben de görmek isterdim.
1: Arayalım, buradan fırçalasın. Evet. Alo.
2: Alo.
1: Kardeş, buradan fırçala bizi.
2: Abi ama şey değil de. Çizdim dün, ben de attım size, bakmadınız. Kırıldım sana biraz abi.
1: Gözü görmemişim. Şahsi bilerek olsa seni şu anda arar mıyım? Yüzüme karşı abi, bu lafları duyar mıyım?
2: Ben seni nasıl fırçalayayım? Sen kaç yaşında adamsın yani? Babam yaşında sayılırsın herhalde.
1: Ne dedin anlamadım. Onun
2: babam
1: öncesi.
2: Yaşında diyorum, sayılırsın herhalde abi.
1: Doğrudur inşallah yani. Baban ne kadar güzel bir insanmış ki senin gibi güzel bir çocuk dünyaya getir. Yok, annen getirmiş, yapmış baban. Ha, pardon. Adın ne kardeşim senin?
2: Abdullah.
1: Sana biz milli takım tişörtü verdik mi Abdullah?
2: Yok abi, vermedim.
1: Tamam, veriyorum şu an Abdullah.
2: Çok sağ ol abi.
1: Rica ederim. Canı sıkılınca fırçala beni Apo.
2: Olur abi.
1: Tamam mı?
2: Tamamdır abi.
1: Görmezsem anla ki görmemişimdir. Bir şey arama yani altında. Tamam kardeşim?
2: Tamamdır abi.
1: Hani görmemişimdir yani. Olabilir, insanlık hali. Senin de bu dünyada illaki görmediğin bir şeyler. Ama bu yaşta olmaz. Her şeyi görürsün sen. Kaydedersin hard diske.
2: Tamamdır sen
1: abi. Kaydedersin. Neredensin Abdullah?
2: Manisa'lıyım abi.
1: Manisa. Bunu sen mi çizdin Abdullah?
2: Evet, ben çizdim abi. Resim çizmeyi ben seviyorum zaten.
1: Tamam.
2: Çiziyorum küçüklükten beri.
1: Şevval'i de çiz ya.
0: Ay çok sevinirim.
2: Ha, fotoğraf atabilirsiniz buradan. Ben internette bulamadım.
0: Beni mi?
1: Ha, aradın yani.
0: Ya.
2: Aradım, bulamadım internette. Buradan bir isterseniz ikiniz beraber çekin hatta, ben çizeyim sizi.
0: Aa, çok güzel olur bu arada.
1: Abdullah sen arayacaksın ya zaten. İrem Su dedim ya. İrem Su arayacak yani. Abdullah evet. Bir tane de şey, senin resmini, fotoğrafı artık neyse ondan verin.
2: Tamamdır.
1: Çizsin göndersin, tamam mı?
0: Tamam.
1: Tamam, ablaların seni arayacak Abdullah'cığım, tamam mı?
2: Tamamdır abi, çok sağ ol.
1: Öpüyorum.
0: Şimdiden teşekkürler.
2: Çok seviyoruz abi.
1: Biz de kardeşim, öpüyorum,
2: baba,
1: görüşürüz.
2: Baba kardeşimle dinliyoruz her gün.
1: Teşekkür ederim.
2: Başka kanal açmıyoruz yani.
1: Selam söyle herkese, öpüyorum seni.
2: Aleyküm selam.
1: Thank you, görüşürüz, bay bay, sağ ol, var ol, teşekkür ederim. Var ol. Abi beni kimse aramadı halen tişört için demiş efendim. Ne diyorsun bunlara?
0: Ya ben veriyorum numaraları
1: ya
0: ama.
1: Ya değerli dinleyenlerim, arada birkaç kişide bir sıkıntı olmuş. Bak, sıkıntı var demiyorum.
0: Olmuş olabilir.
1: Olmuş olabilir. Şundan biliyorsunuz, Adem vardı, Hüseyin'e devretti gitti. Hüseyin vardı, Şevval'e devretti gitti. Şevval de şimdi bizim Işıl Su muydu?
0: İrem Su.
1: Işıl'a gitti aklı. Şevval'le bizim İrem Su şu anda yapıyor ve şöyle bir şey, çok çok yakın bir tarihte ekibe yeni birisi katılacak. Şebbo'yla Su ona devredecek mesela.
0: Evet.
1: Hani ona devredecek. Arada böyle birkaç kişide problem olmuş olabilir. Varsa yazınız, hemen çözeriz efendim. Sorun yok.
0: Tabii. Tekrar hani... gördüğümüzde fotoğrafını ben yine tekrar atarım.
1: Tabii. Ben işaretledim. Sen görüyor musun orada şu an?
0: Şu an göremiyorum. Maalesef teknik bir problemden dolayı
1: tamam,
0: ama.
1: Tamam, sorun yok. Ben görüyorum. Ben burada işaretledim. En son sen alırsın buradan,
0: tamam,
1: olur mu?
0: Tamam, anlaştık.
1: Abdullah'la yazan Nazım abi, tamam mı?
0: Tamam.

0: onları sana zahmet. Yani 0536-901-8902 0536-901-8902. Asla dediğimiz şeylerle başlayalım bugün, asla.
1: Baslayalım.
0: Asla
1: deme.
0: Yamal'a döndürmeyin demiş millet maç seyredip bize yazıyor. 536-901-8902 536-901-8902. Yeni arkadaş ne zaman katılacak aramıza? Henüz hiç bir ışık bile yok değil mi şu an?
1: Ben hiç denk gelmedim, bilmiyorum. Şimdi 4.12 geliyorum.
0: Evet.
1: Sabah görüşmelere de şahit değilim.
0: Tamam.
1: Ama hızlı bir şekilde bakılıyor diye biliyorum.
0: Evet, hızlı bir şekilde bakılıyor. Serdar Trafik'te ve Serdar Yayında için sevgili dinleyenler, hızlı bir şekilde bakılıyor. Bunu galiba en çok Şevval istiyor, hızlı olmasını.
1: Yok, hayır yani.
0: Ben yalan söylüyorsun. Söylüyorsun.
1: Bir dakika, sana bir şey söylemek istiyorum.
0: Söyle bana.
1: Bir dakika, ama bir dakika bekleyebilir misin?
0: Bir yere mi yazdın söyleyeceğini? Hayır. Ne yaptın? Tamam, bak, peki bekliyorum. Bir dakika çok uzun bir süre ama.
1: Bir dakika değil.
0: Çok uzun süre, uzun.
1: Hazır mısın?
0: Değilim, çünkü teknik müdürüm yazmış, Selahattin. Otorite Selahattin yazmış. Hemen
1: ne yazmış?
0: Bilmiyorum, bakacağım şimdi ne yazmış hemen. Selahattin'den habersiz hiç şaka bile yapamıyorum. 24 saat radyoyu dinliyor adam. Vallahi billahi yani. Dur bakalım şöyle. Dur bakayım, tamam. Tamam, senin WhatsApp işini ben çözeceğim.
1: Tamam.
0: Tamam kardeşim.
1: Anlaştık.
0: Tamam, ben WhatsApp işini çözeceğim senin. Peki.
1: Hazır mısın?
0: Hazırım.
1: Güneş karlı dağlarla. Denizler...
0: Bir dakika. Dur. Bir dakika, bu çok habersiz yakalandım. Dur. Bir dakika dur. Bunu asla kaçıramam. Gözlerim açıldı. Bunu asla kaçıramam. Bir dakika. Konuş bakayım. Böyle anlat.
1: Güneş karlı dağlarla. Denizler kumsallarla. Çiçekler ilkbaharla. Ben seninle mutluyum.
0: Yürü be. Bu şiiri daha önce kaç kişiye okudun?
1: Şiir değil, Azer Bülbül'ün şarkısı bu.
0: Azer Bülbül şarkısı mı?
1: Evet.
0: Aa, gel ilk dur, panayır var, gel. Gel panayır var. Azer babanın bir şarkısını okumuş. Ya sana bir şey söyleyeceğim ilk dur. Senin demin o gelip sana manyak mısın sen diyecektim. Unutmuşum, yayına girmişim. Paylaştığın hikayeni Bülent Sertaş'la senin hikaye. Sen ne ayaksın sen? Bülent abi benim komşum bu arada.
2: Ciddi misin abi?
0: Çok yani, o 25 sene komşuluk yaptık. Şu an ben farklı yerdeyim, o farklı
2: onunla
0: yerde.
2: Onunla tanışmayı çok istiyorum.
0: Bülent abi hani elinde büyüdük desek yalan olmaz.
2: Bence gerçek bir ikon.
0: Bülent abi.
2: Evet, şöyle, ben kendisinin sürekli canlı yayınlarda motosiklete binmesini, binememesini, sürekli bir şeyler denemesini zaten çok gülüyordum ve izlemeyi de seviyordum.
0: Evet.
2: Benim de zaten kendi sosyal medyamı kullanma şeklim öyle. Kendimi mutlaka böyle farklı şekillere sokuyorum. Hı. Birkaç gündür de Bülent Sertaç dinliyorum. İkimiz de bilemedik diye bir şarkısını dinliyorum.
1: Yapma.
0: Onu demin Şevval bana okudu galiba.
1: Yok, o başkaydı.
2: Sonra dayanamadım, dedim ki ben bugün Bülent Sertaç olmalıyım.
0: Dur bakayım, bak ben size şimdi bir şarkı çalacağım.
1: Lütfen.
2: Yine Bülent Sertaç.
0: Yok değil.
1: Azer Bülbül.
2: Ha tamam, dinleyelim.
0: Bir dakika.
1: Biz çok soru soruyoruz, farkında mısın?
0: Hiç cevap vermiyorum, farkında mısın?
2: Neden öyle?
1: Delireceğim.
0: Hani hiç cevap ver. İstediğin sabaha kadar sorabilirsin yani.
1: Deşem oldu masajda.
0: Hazır mısınız kızlar?
1: Hazırız.
0: Bak. Yarın öbür gün mavi gözlü bir manita yaparsınız, lazım olur. Tamam mı?
2: Tamam.
1: Anlaştık.
0: 3, 2, 1 iyi dinleyin ama. Bak, başlangıç sizden. İlk durum manita kesin mavi gözlü. Bak daha ne duydun ki? Bak şimdi bak. Bak.
1: Allah.
0: Daha ne duydun ya? Daha ya? Dur ya da. Sözlere bak. Bak, ona buna yazarken orayı alıp mavi gözlü kısmını keserseniz kimse bilmez. Siz yazdığınızı zanneder.

0: Nasıl kızlar?
1: Muhteşem.
0: Azer Baba. Yani evet, Azer Baba
2: büyük
0: yani.
2: Büyük adam.
1: Büyük adam.
2: Çok büyük.
0: Evet, dur bakayım ne yazmışlar. Tişörtle alakalı birini daha işaretledim Fatma Hanım.
1: İşaretle. Tamam,
0: sana zahmet. İrem Su yarın burada mı?
1: İrem Su yarın burada.
0: Yarın burada değil mi? Lütfen işaret ettiklerimizi yarın arasın. Senden de bir ricam var. Aradıktan sonra sen bir daha arayıp aradılarımı sizi de kontrol et. Tamam.
1: Ben İrem Su'ya güveniyorum ya, yani. Yaparım.
0: Tamam. Çünkü bu kadar yazı kız yüksek ihtimalle başka birilerini arıyor yanlışlıkla galiba.
2: Ya sabah Sena kontrol ediyordur onları aradıklarından. Ay benim sesim
1: onun yanında iyice arıyor zaten.
0: Sena'nın yanında mı?
1: Evet evet.
0: Sena da emekli edebiyat öğretmeni gibi böyle başında şu an.
3: Ara bakayım.
0: Şey yaptım.
3: Evet şimdi.
1: Diye aynen.
0: Hayal ettim ya. Bir şey diyeyim mi? Aynı edebiyat değil, bizim aynı eski tarih öğretmenimiz oldun ya bizim.
3: Yap bakalım tamam, öyle değil öyle değil. Öyle değil.
0: Bir şeyler anlatır mısın bize? Ben şu an çok duygulandım, şu an komedi yapacak durumda de, değilim.
1: Bu puanları ben vermedim çocuklar, biliyorsunuz.
0: Hayır, ses kaydı şu an İlknursun deminki
1: tamam,
0: gibi.
1: Tamam, bir dakika,
0: nasıl yapayım? Ara bakayım'deki gibi.
1: Ara bakayım.
0: Heh, heh. Böyle anlat bize.
1: Öyle değil böyle. Heh.
0: Evet.
1: Ama ben böyle göstermedim ki sana. Böyle mi gösterdim?
0: Bir ders anla, bize bir şey anlat, ders ver bize.
1: Şimdi çocuklar, Kanuni Sultan Süleyman döneminde gerçekleşiyormuş. Şimdi Hürrem'in turuncu saçlı olduğu söyleniyor ama aslında öyle değil.
0: Nasıl ya, böyle ders mi olur ya?
1: Değil değil bu değil çocuklar, değil bir dakika. Bu yanlış bilinen bir şey zaten, ben onu öğretmek için buradayım.
0: Bu Show TV internet sitesi bu. Hani şey, diziyi vermiş kızım bu. Deli misin ya?
1: Devam ediyorum.
0: Gerçi o görseli paylaşan ne kadar. Seni niye seviyorum biliyor musun?
1: Ben mi? Benim mi? Evet. Buyurun efendim.
0: Delisin diye. Ben deli seviyorum.
1: Bak, deliyim.
0: Bak, zararsız deliyi severim.
1: Zararım kendime be.
0: Zararsız deliyi seviyorum. Zararlı deli ne olur bizden uzakta.
1: Kendimedir zararım.
0: Aman ya.
1: Aman. Ah. O ne oluyor ya? Tövbe yarabbim.
0: Sen de böyle şey de var değil mi? Böyle bir şey abi? O kartla tarot marot falan bir şey bakıyorsun sen değil mi? Bir şeyler.
1: Evet abi, öyle şeyler var bende.
0: Nasıl bakılıyor tarota?
1: Yani şey, kartları okuyorsun. Kartların anlamları var. Farklı varyasyonları var.
0: Bu arada gol oldu.
2: Aa, kim attı?
1: Öyle mi?
0: Bana gol diye yazdıklarına göre Galatasaray attı.
2: Ay inşallah.
0: İnşallah, hadi. Ne oldu sevgili diye. Böyle radyo programı olur mu ya? Bizim haber vermemiz lazım.
2: Yani. Ama yok öyle bir şey.
0: Gol, öyle yazmışlar valla.
1: Belki kaçmış. Hayır,
0: bizim dinleyici sesten golden hızlı kızım. Gol.
2: Yok.
0: Gol olmuş ya.
2: Şu an sayfayı yeniliyorum 0-0.
0: Kızım gol olmuş.
2: Nerede?
0: Vallahi gol olmuş yazıyor.
2: Başka maç olabilir mi?
0: Hayır canım, başka maç. Ne olacak mesela? Liverpool maçını mı yazacak adamlar?
2: Gol olmuş.
0: Gol. İşte bu.
1: İşte
0: gol.
1: Bu. Gerçekten işte bu.
0: Evet, işte bu gol. Sen hangi takımıydın ilk dur?
1: Galatasaray.
0: Galatasaraylıydın.
1: Yes.
0: Tamam. Fırat neredesin? Bir dakikan var Fırat. Neredesin Fırat? Bir dakikan var Fırat. Burada Fırat diye birisi ses göndermiş. O mu acaba? İnan görmeden söyledim. Dur bakayım. Bir saniye. Dur bakayım, bu mu? Nerede?
4: Gol oldu Serdar.
0: Gol. Bu o değil. Fırat neredesin Fırat? Neredesin? Bir dakikan var. Sen o musun değil? Olsun galiba ama bilmiyorum. Fırat neredesin? İnşallah iş bulursun. Neredesin? Bir dakikan var Fırat. İnşallah iş bulursun. Neredesin? Bir dakikan var Fırat. Evet tamam, ben şimdi daha da inanıyorum. Zaten inandım dinleyenlere de. Goller cepte, Mümtaz abi yazmış Galatasaray 1 diye.
2: Olmuş. Batrakov.
0: Evet.
2: Evet. Batrakov atmış.
0: Peki, bravo. Mümtaz abinin lakabı o. Goller cepte.
2: Öyle mi?
0: Vallahi bak,

0: Goller Cepte ismi bu arada Mümtaz zaten.
1: Operatörlerde bu servis yokken koyduk biz bu adama bu ismi. O kadar eski. Ciddi söylüyorum bak. Goller Cepte diye direkt gönderiyordu bize. Abi gol yazmış birisi. Herkes gol yazıyor. Tamamdır efendim, evet 1-0. Hadi bakalım.
0: 5-0 olsun.
1: Çok bahsetmek istemiyorum. Biz çünkü bahsettiğimiz zaman atan değil daha çok yiyen bir takımız artık. Onu çok bahsettim. Tamam, 1-0 konuyu kapattık, tamam.
2: Aynen, nazarlanırız.
1: Evet, nasıl bakıyorduk tarota? Söyle bana.
2: Yani onun farklı varyasyonları var. Hı. Şöyle yani bir kart 10 farklı anlama geliyor olabilir yani.
1: Nasıl ya?
2: Ya şöyle aslında.
1: Doğru bir tane kızım.
2: Doğru bir tane evet ama birçok anlamı ifade ediyor olabilir. O yüzden şey, uzun bir süre onu anlamak lazım. Kartları anlamak gerekiyor, hissetmek gerekiyor.
1: Biz şey mi, salaksınız anlamazsınız mı demek istiyorsunuz?
2: Asla öyle bir şey demiyorum da. 72 ya da 78 olması lazım. Ben çok sayısını aklımda tutmuyorum da. İşte 78 kartın farklı anlamları oluyor.
1: Allah Allah.
2: Aynen.
1: Nasıl bakıyorsun? Birinin sana ne vermesi lazım bunun için? Ne yapması lazım?
2: Kartları kendisinin karıştırmasını istiyorum ben baktığımda.
1: O kadar.
2: Yok hayır. Sorusunun cevabı olarak en az 3 kartla bakım yapılabiliyor.
1: En az 3 kartla bakım.
2: Aynen. Tek işte benim için bazen bir şey, benim için bir kart. Bir kart seçer misin? Bir kart. Öyle bir şey yok yani.
1: Normalde böyle şeylerin bahsedilmesi sakıncalı. Fakat senle gündüz konuştuktan sonra
2: evet,
1: baktım.
2: Evet.
1: Para karşılığı yapılmadığı sürece sorun yok.
2: Evet evet.
1: Bitti. Yani herhangi bir şey karşılığı yapılmadı. Hani gündüz sizde bir şey konuştuk ya biz.
2: Evet evet. Hı-hı.
1: Para karşılığı yapılmadığı sürece bir şey yok. O da neyse, niye olduğunu söylemeyeyim.
2: Ya biz sohbet
1: bunu,
2: için.
1: Bunu kötü kullananlar tabii. Yüzüne iyi olmuş. Öyle bir şey getirmişler ama evet, bizde sohbet var, bir şey yok. Gerçi para karşılığı diyorsun da bu fal kafeler falan var. 100 liraya fal bakıyorlar ya.
0: 100 mü?
1: Ne bileyim kaç?
0: 100.
1: Kaç ne bileyim işte, bilmiyorum.
0: 1500.
1: 1500. Sen mi 100. Gittin? Sen gidiyor musun? Niye böyle kendini... Sen bakıyorsun, ne yapıyorsun? Bakıyor musun, gidiyor musun?
2: Gitmişliğim çok abi.
1: Fal kafeye.
2: Ya.
1: Ölüyoruz desek bir kuruş vermezler. El alemin... Falcılarına gidip 1500. 1500 lira mı hakikaten?
2: Daha pahalı.
0: Daha pahalı. Ya ben 1500'de bulursam şey söyledim.
2: Baktır abi yani 1500'de
1: bulursan. 1500'de
2: bulursan.
0: Tabii. 2000'den açılıyor yani.
2: Tabii tabii, kapı 2000'den açılıyor.
1: Allah Allah. 2000 liradan. Ne olur tabii. Ben 1000 liraya verin sallayayım ben. Bak. Hepimiz aynı yerde yaşıyoruz. Hepimizin beklentileri aynı. Hı-hı. Tamam mı? Onun için fal denilen yalan dolan şeye bakmak bu dünyadaki en basit şey. Söylüyorum sana. Bir haber bekliyorsun. Şu an bizi dinleyen 10 kişiden 9,5 haber bekliyor.
2: Zaten 30 cümle varmış abi. Hı. Bu cümleyi bu cümlelerden oluşan bir bakımı herhangi bir şey yaparsan fal doğruymuş yani. Ben şu an mesela Şevval'e o 30 cümleden 5-6 tanesini söylesem evet. Doğru deme ihtimali varmış. Öyle bir 30 cümle falan çıkartmışlar.
1: Evet işte.
2: Aynen.
1: Bak bir yerden haber bekliyorsun. Haber bekliyor. Şu an bizi dinleyen 10 kişiden 9,5.
2: Evet.
1: Sonra başka mesela.
2: Unutamadığım biri var.
1: O çok tutmayabilir mesela.
2: O tutuyor ya.
0: Bir dileğim var, kabul olacak.
1: Evet, bak vakti var diyeceksin. Bir de ucu açık atacaksın ki bir daha gelsin. Bir daha çarpın.
2: Abi en can alıcı şey, sen nazara geliyorsun. Bana bak, sen kimseye bir şey anlatma.
1: Şey var,
2: çok
1: bir de,
2: nazara geliyorsun.
1: Etrafındaki insanları kendinden daha fazla, çok vicdanlısın. Bırak artık şu vicdanı. Kimse herkesi, seni kadar değil. Diye herkesi Texas katliamanındaki Jason yaptılar.
2: Sen herkesi kendin gibi sanıyorsun ama evet. Öyle değil.
1: Arkandan
0: etrafında
1: konuşuyorlar.
0: Bir kız var, dikkat et.
1: Evet.
0: Bak bu
2: arkadaşlarına çok güvenme.
1: Evet. Çok güvenme arkadaşlarına, sarışın.
2: Yani bunlarla bakılır işte.
0: Yakın zamanda bir aldatılma haberi aldın mı?
1: Kim o sarı kadın? Kim o sarı kadın? Kim yok? Sarı. Bak durduk yere hedef böyle. Mesela aklımda hiç sarışın biri yok. Sarı kim lan bu? Allah Allah. Doğru gelip herkese kim lan sarışın falan diye. Hiç.
0: Ya böyle bazı insanların hisleri var bence.
1: Neyi var?
0: Hisleri.
1: Ben işte.
0: Sezgileri kuvvetli.
1: Ben o.
0: Hislerin kuvvetliyse sabahtan beri sana bir soru soruyorum, cevap vermedin.
1: Ben o mi? Ama öyle sana karşı ben şimdi ne tahmin ediyorum? Mesela diyorum ki giderken bugün komşu erken uyuyacak diyorum, erken uyuyor mesela. Gürültü yapacak diyorum, gürültü
0: ya
1: yapıyor
0: hisler
1: mesela.
0: Hisler bu şekilde kullanılmasın ama.
1: Ne ya. Ama ben yani öyle başka şey kullanmıyorum. Bak yemin ederim ki şaka yapmıyorum. Herkesin rüyasına giren aksakallı dede var ya.
2: Evet.
1: 10 senesi var bu hikayenin. Gerçek. Benim rüyama geldi.
2: Ne dedi?
1: Tamam, ben saçma bir rüya gördüm. Bak benim rüya yine gol galiba. Abi 2 oldu işte bu be. Serdar gol. 2 oldu be.
2: Ben de
0: dedim ama sabah dedim Galatasaray şaşırtacak dedim mi?
1: Ben de ne dedim, Galatasaray bu maçların takımıdır dedim.
0: Aynen öyle. Biz seninle konuştuk mu bunu?
1: Millet beş, tabii millet beş yer.
2: Galatasaray şaşırtmaz kardeşim, budur zaten.
1: Beş yer falan dedi. Bahsetmeyelim biz çok 2-0'dan, hadi sus.

0: Değerli dinleyenler, ikinci gol Osimhen.
1: Helal olsun size.
0: İkinci gol Osimhen sevgili dinleyenler. İlk yarıda kaçıncı dakika bilmiyoruz vallahi, en ufak bir fikrimiz yok bizim şu an maçla alakalı çünkü 33. dakikaymış.
1: Evet. Biz daha çok değil. Doğru gidiyor şu
0: bir
1: an.
0: Şey değil. Evet. 2-0 sevgili arkadaşlar. Barcelona Yamal'ı döndürmediler demek ki. Ben seyretmiyorum ama tahminimce bu yani. Hı-hı. Yamal'ı bak, sezgilerim kuvvetli demek ki Yamal'ı döndürmediler. Sezgim bu yani. Aksakallı dede rüyama girdi benim. Tamam mı? Aksak tamam. Bak yemin ederim vallahi en ufak şakam yok. Bana ne verdi be, millete loto sonucu falan verdi. Bana ne verdi biliyor musun?
1: Ne verdi?
0: Vallahi şaka yapmıyor. Hava durumu tahminini söyledi bana.
2: Ya.
0: En ufak şakam yok. Dedi
2: o ki, gerçek aksakallı dede olmayabilir mi?
0: Yo, bildiğin aksakallı dede. Hatta ona böyle işte rüyanın saçmalığı diyorum ki hoş geldin dede, bu ne ayak diyorum. Yaz evladım bölmüyor da. Ankara 12 bir de sabahlı akşamlı verdi. Hani Ankara 8-14, İstanbul 12-16 filan, işte Antalya'da yağış bekleniyor filan diye.
1: Doğru muydu? Sabah kalktığında baktın mı?
0: Hiç kontrol bile etmedim hiç.
1: O kadar aksakal dedecik gelmiş
2: zaten
1: yani.
2: Bence gerçek aksakal dede bunu söylemez yani.
0: Vardan kontrol varmış.
1: Gole mi?
0: Evet.
1: Ya hayır. Aa. Ya oğlum.
0: Evet, enerji yolluyoruz hadi.
1: Hadi. Olmasın. Gol olsun.
0: Aa. Olsun gol olsun. Gol.
2: Sanki olmayacak gibi.
1: Osimhen.
0: Gol. Ne amma baktılar var ha.
1: Neye baktılar?
2: Yeto.
1: Hayır oldu, gol oldu herhalde.
0: Gol mü değil mi?
1: Gol mü değil mi?
0: Gol mü değil, Allah aşkına biri yazsın ya. Üçüze döndük yayında.
2: Ne oluyor ya? 1-2-2.
1: 2-1 oluyor bir dakika şimdi. Hadi tekrar yapalım, geliyor sonuç.
0: Evet. Bir dakika bekleyin. Hepimiz ayrı ses çıkartalım. Ben A.
1: Tamam.
0: İlk Nur sen E.
2: Tamam.
0: Şey boy sen İ.
2: Tamam.
0: Tamam mı? Hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: 3, 2, 1. A. Güldünüz, gol iptal oldu bak.
1: Hayır olmamış.
2: Hayır olsa. Ya.
0: Güldünüz iptal oldu, görüyor musun?
2: Ama site de şu an bozuldu.
0: Yok yok, gol iptal. Ben, bana şu anda evet bütün dinleyiciler yazıyor. Gol iptal yani. Söyleyeyim.
1: No way.
2: Nazar işte. No way. Nazarlandık dedim size.
0: Yani evet. Vallahi kızlar. Bak. Hani.
2: Gol iptal oldu diye ne yapalım? Neşemizi mi kaybedelim?
0: Yok da şimdi bak bir şey söyleyeceğim. E'li iyili falan bağırmak da çok yani. Bir de
2: abi buna rağmen olmadıysa vardır bir hayır.
0: Ay canım biz çok şey yapamadık yani, net gönderemedik.
2: Odaklanamadık değil mi?
0: Abi biri ayırmadı biri.
1: Aramızda cam var.
0: Camla alakası yok. Benim A sizin E ile İ arasında çok sert kaldı.
2: Evet, A olabilir, A bozdu olabilir.
0: Evren kabul etmedi.
1: Ü olabilirdi.
0: Ü mü?
1: Evet.
0: Ben de Ü demeye hiç müsait bir adam. Hiç müsait bir adam değilim yani Ü demeye.
1: Ü olmalıydı.
0: İki gol, iki offside vermediler demiş. Efendim verilmedi gol, insanlar yazıyor.
1: Olsun, evet gitti gol
2: olsun,
1: ya.
2: Olsun.
0: Evet. Son ses Alem FM açıktır ama radyoda ayin yapılıyordur demiş. Hani şu an var mesela arabayla gider polis çevirse ne anlatamazsın biliyor musun? Hayırdır oğlum? Alkol var mı? Yok. Ama ne varsa artık. Ula Noli orada kız Noli filan yazmışlar.
1: Ne yazmışlar?
0: Ula Noli kız Noli. Farklı farklı mesajlar.
2: Farklı farklı.
0: Evet dur bakalım şuradan. Bütün takımlar yazıyor işte. Fenerlisi yazıyor, Beşiktaşlısı yazıyor. Konu nedir diyenler var. Valla değerli dinleyenlerim, konu aslında asla dediğimiz şeyler ama insanların gözü maçta kulağı bizde olduğu için şeyi bile yazan var mesela. Serdar abi tac oldu filan. Hani şey yazıyor, Barış Alper pas atamadı filan. Bunları yani... Hani o kadar değil de gol olunca böyle önemli an falan olunca yazarsınız. 536-901-8902 536-901-8902 asla dediğiniz ne var sevgili dinleyenler? Asla dediğiniz ne var? Evet asla dedin ilk dur.
2: Benim ya ben neye asla dersem onu yaşıyorum zaten.
0: Ya bana şimdi edebiyat parçalama bana. Asla dediğin bir şey.
2: Asla.
0: Evet.
2: Bilmiyorum şu an bir beynim dondu neden böyle oldu.
0: Aslında.

0: Oldu
1: ya maç. İptal şey oldu. Ayin beni biraz çarptı abi.
2: Anladım. Asla dediğin bir şey söyle bana Şebboy.
0: Benim çok var. Ben her şeyi asla diyorum.
1: Her i̇şte şeyin. O yüzden hangisini seçsek onu bilemedim ya.
0: Ha mesela bir şey söyleyebilirim. Asla pembe oje sürmem.
1: Aa,
2: ben mesela ya. Hiçbir renk sürmem asla.
0: Ya böyle şey pembesi ya, derler ya böyle patlak. Cırtlak bir pembe.
1: Ben sürerim ya. Hem de bayağı seve ama seve sürerim.
2: Pembe.
0: Evet.
1: Ben bayılırım.
0: Ama pembe. Sana yakışıyor.
1: Benim
0: bebeğim.
1: Asla demediğim bir şey var ama kötü bir şey yani. İnsanlar yapıyor. Asla sabahın köründe yürüyüşe çıkmam.
0: Kesinlikle
1: asla.
0: Katılıyorum.
1: Hiçbir güç bana bunu yaptıramaz yani.
2: Asla diyorsun.
1: Asla abi.
2: Sabahın köründe çıkmaz.
1: Hayır mis gibi uyurum vallahi.
0: Ben de.
2: Umurumda
0: asla. Değil.
2: Kaçta kalkıyorsun sabah?
1: Ben 7.58'de serviste olmam gerekiyor ve ben 7.40'da uyanıyorum.
2: 18 dakika ciddi bir süre ama.
1: 18 dakikada hazırlanıp o bekleme noktasında oluyorsam her şeyi yapabilirim.
2: Ne kadar var bekleme noktasıyla evin arasında?
1: 2 dakika.
2: 2 dakika.
1: Aynen.
2: Yani kaçta kalkıyordun?
1: 7.40.
2: 7.40. Senin aslında var ya öyle sevgiliydi manitaydı falan çekecekler diye bir insan 7.40'da uyanıp nasıl mutlu olabilir?
1: Doğru aslında ya evet. Evet. Ya, nereden konu benim aşksızlığıma geldi? Ben unutmuştum. Unutmak için buraya gelmiştim.
2: Başka hiçbir insan
1: bana
2: evladı.
1: Bana bu yayında her şeyi unutuyorsun. Her şey çok güzel geçiyor. Ne olur gel dediler.
2: Başka hiçbir...
1: Daha kaçıncı dakikada benim aşksızlığım
2: bak,
1: konu Nurcuğum, oldu abi.
2: Başka hiçbir insan evladı. Bu acıyı çekmeyen başka hiçbir insan evladı. Storiesinde Bülent Sertaç paylaşmaz onunla. Yani...
1: Ya. Bülent Sertaç bir mutluluk kaynağıdır bu arada.
2: Paylaştıktan Neştir. Sonra ama paylaşana kadar.
1: Ya kaçtır etiketliyorum. Bundan 1,5 sene önce de şeyi etiketlemişim. İşte scooter gibi bir şeyden düşüyor. Ben şey almışım. Üstad seninle her yere.
2: Asla yumurtayla domatesi aynı anda yemem.
1: Aa,
0: o çok güzel oluyor.
2: Aynı anda yemeyeceğiniz bir şey var mı?
1: Ben çok karıştırıp yerim. O yüzden benim diyeceğim şey yok. Ben her şeyi karıştırıp yiyorum.
2: Aynı.
0: Ya ben mesela sulu yemeklerin üzerine mesela... Pilavın üzerine sulu yemek koyuyorlar ya hiçbir şekilde yemem öyle. Ayrı tabak olacak.
2: Allah günah yazmasın ben de ıslanmış ekmek yiyemiyorum. Tutamıyorum yiyemiyorum. Tövbe yarabbi yani.
0: Ben de sevmem.
2: Sonra dur bakayım. Başka?
0: Hiç yemem dediğiniz bir şey var mı onu merak ettim şimdi böyle konuşunca.
2: Ya var tabii canım nimettir şimdi çok şey dememek lazım ama ben vallahi yalan yok yani yemem de yiyemiyorum. Mesela bamya yiyemiyorum ben çok denedim
1: o
2: yiyemiyorum.
1: O zaten çok sevimli bir yemek değil ya.
2: Yiyemiyorum bak görüyor musun işte yeni jenerasyonumu görüyor musun?
0: Sevimli değil.
2: Sevimli diyor. Patates
1: ben denedim
2: zaten...
1: ben şans verdim bamyaya bu arada. Evet,
2: patatesin yanakları var zaten değil mi o çok sevimli yani.
1: Patates ölürüm.
0: Ben de bu arada.
2: Yanakları var.
1: Yani patates için ölebilirim.
2: Dur bakayım maçla ilgili bütün bu bilgilendirme sen izleyemiyorsun diye. Ben de asla politik olamıyorum. Dilden politikmişim gibi konuşsam da suratım mimiklerim ele verir beni. Orijinal güldüm. Pek güldüm. Sonra dur bakalım. Asla terk edilmem.
1: Terk edilmesi yakındır o zaman. Asla. Tebrikler yakın. Karmayı harekete geçirdin.
2: Ya da işte asla terk edilmem lafı yere düşmesin diye hiç kimseyle tanışmıyor, görüşmüyor, başlamıyor.
1: Asla asla demeyeceksiniz arkadaşlar.
0: Ya da terk edilirim hissiyatı gelince ayrılıyor mu acaba?
1: Kaçıyor mu? Önce o
0: kaçıyor
1: bırakıyor.
0: Mu? Ay, kesin su grubu bu.
1: Yengeç olabilir.
0: Kesin yengeç.
2: Ya her şeyi Burcu'ya bağlamayı nasıl beğeniyorsunuz? Şey beğeniyorsunuz dedim ya. Beceriyorsunuz.
1: Oh.
0: Çünkü doğru.
2: Asla düzensiz olamam. Düzen hastası kocam var.
0: Ay Allah korusun.
2: Şimdi kocanız ne? Mesela Allah korusun. Şeker hastası olsa mesela yani. Al işte ya. Bütün keyif gitti bende şu an.
0: Niye?
2: Ne hadi olmuş olabilir?
0: He ya. Hayır ya.
1: Bilir. Öyle mi?
2: Evet.
0: No way ya.
1: Ama yani.
2: Yamalı döndürdüler demek.
1: Yamal dönmüş belli.
0: Yamal da çok iyi bu arada ya.
2: Yani şimdi el alemin adamının iyiliğiyle şey yapmayayım şimdi bir de sinirlendim şimdi bir de bir olunca gerçekten bir bir oldu ya.
1: Niye? Nazarlandık diyorum
2: size. Bütün enerji gitti işte bende. İşte yani.
1: Yeniden hayır, aynı olunca... yapalım.
2: Hı?
1: Yeniden aynı yapalım.
2: Yok yok yaptık yazılan golü iptal ettiler sakın.
1: Belki bunu da iptal ederler.
2: Haşlanmış yumurta asla yiyor. Ben yumurtanın hiçbir şeyini yiyemiyorum.
0: Ben severim.
1: Ben de
2: yumurtayı.
1: Severim ya. Evet.
2: Ya kızım yumurta iyi bir şey olsa da yumurta olmazdı ya.
0: Ben bir gün sana bir yumurta yapayım.
2: Yemem ki ben yok.
0: Hiç mi ağzına sürmüyorsun?
2: Ya alerjim var yemem. Öyle diyorum konu kapansın diye.
0: Ya.
2: öyle diyorum konu kapansın diye. Çünkü... Öbür türlü ısrar mesela ya Allah aşkına ne olur ya Allah aşkına ya. Vejeteryanlar ısrar ediyorlar biliyorsun. Adam et yemiyor mesela, köfte. Ay. Lan

0: Bir tane yana bit ya, bırak yemesin çünkü dünyada her hepimiz yetecek kadar köfte yok. Bırak yemesin onları da. Yani.
1: Ben de mesela ciğer yemem.
2: Aa çok severim. Çok severim.
0: Allah
2: ya.
0: Aşkına yeme zaten.
2: Sen seviyor musun?
1: Ben çok seviyorum.
0: Sevmiyor musun? Öf yani, öf ya, ciğer seviyorum. Şu an var desinler, ikiniz de umurumda değilsiniz. Kalkar giderim buradan.
2: Bu arada ben de aynı şekilde. Öf. Hayatta giderim yani, yerim.
0: Tabii canım.
1: Hiç ya. Yani.
0: Öf.
2: Yediğim yani. Tek sakatat odur zaten.
1: Öyle mi?
0: Aa. Dur bakalım şuradan. Bak yine şeyler, maç bilgileri var. Barcelona orta sahası. Rodri kaya gibi. Bilgi veriyor adam.
2: Kaya gibi.
0: Bu şey, spor programları var. Hiç denk geliyor musunuz onlara?
1: Nasıl bir şey
0: mesela? Önünde maç açık. Adam kendi böyle canlı yayında mesela. Hani maçı da anlatmıyor. Bir şeyden bahsediyor mesela. Diyor ki mesela ciğer. O ciğer mesela Edirne'ye gidince yiyeceğiz. Gol oldu bu arada. Neyse Edirne'den gittik falan. Ya, onlara döndük ya. Ha, dur bakalım. Tavukla salatalığı asla birlikte yok. Tavuk salatalık mı? Tavuklu salata şeydi ama salatalık başka bir şey tabii.
1: Salatalık dediğiniz ne?
0: Hıyar, çok affedersin.
2: Çok affedersin. Zaten niye o ikisini yan yana yeme fikri aklına gelmiş ki?
0: Ben size çok zıt bir tat tavsiye edeyim mi?
1: Evet.
0: Muazzam ama herkesin damak tadı değil bu.
2: Turşu ve...
0: Hayır, hayır.
2: Çikolata.
0: Hayır. Çikolata ayıran. Net, nokta. Bak seni bilmem ama Şebboy, sen çikolata ayranıya bana teşekkür edeceksin.
1: Güzel olabilir bu arada.
2: Öf, abi asıl ya. Onu ben yerim ya.
0: Bir de bir çikolata markası var tabii, yayındayız, söyleyemiyoruz
2: evet,
0: adını. Fındıklı. Çikolata markası hani böyle. Hani anladın.
1: Evet evet.
0: Hani anladın. Bir adını söylemedik zaten. Yani.
1: Bu arada ayran. Şeyi biliyorum. Yani doğuda özellikle tatlılardan sonra ayran ikram edildiğini biliyorum.
0: Sizin ikinizi de bitireyim mi şu an?
2: Evet bitir abi.
0: Bak. Sesim şu an size böyle şiirsel geliyor mu?
1: Evet
2: evet.
0: Bakın şimdi kızlar. Kalıp bir yoğurt olacak, tamam mı?
1: Tamam.
2: Evet.
0: Kalıp ama böyle her yer hiçbiri bozulmamış. Hani böyle bazı yoğurtlarda tamam. Oradan bir kaşık alınmış, buradan bir kaşık alınmış falan var ya, hani böyle sulanmış.
2: Kemalpaşa tatlısının üstüne löp.
0: Yok hani böyle sulanmış böyle titriyor ya hani böyle.
2: Titriyor evet.
0: Böyle haz etmediğimiz arkadaşlar gibi oluyor ya hani. Öyle değil. Löp, kalıp böyle yoğurt, tamam mı?
1: Tamam.
0: Kalıp bozulmamış ama hiç.
2: Tamam.
0: Böyle kabın içinde, böyle çömleğin içinde, tamam?
2: Hı-hı.
0: Böyle genizde bir sulanma oldu mu şu an?
2: Olmadı.
0: Daha tamam, devam ediyorum. Şimdi o yoğurt baklava.
2: Oo.
0: Orijinal Antep'ten deme, baklava. Deme. Tamam mı? O şerbeti falan böyle şeker gibi değil, böyle bal gibi, böyle baklava. Tamam mı?
2: Oh. Tamam.
0: Baklavayı aldık.
2: Aldık. Ters çevirdik.
0: Yok bak, yoğurdun üstüne koyduk.
2: Hmm.
0: Tamam mı? Yoğurdun üstüne baklavayı. Yavaş yavaş bastırıyoruz baklavayı. Yoğurdun içine doğru.
1: Batırıyoruz yani.
0: Evet, böyle bastırıyoruz böyle. Baklava böyle diyor ki abi giriyorum içeriye diyor.
2: Sus. Ama Antep şivesi yedesin.
0: Girerim içeri diyor. Sen duymazdan gelip daha da bastırıyorsun. Diyorsun ki abi yarıya kadar girdim içerideyim diyor. Daha da bastırıyorsun. Böyle baklavayı bastırıyorsun bastırıyorsun. Baklava böyle gidiyor. Yoğurdun altında kayboluyor. Hiç gözükmüyor. Baklavanın o böyle tatlılığı kaldı mı parmağınızda? Parmak. Böyle emin. Tamam. Bunu böyle parmağınızı böyle. diye, tamam mı?
2: Tamam.
0: Sonra yoğurt çok olmamalı. Gidip büyük bir yemek kaşığı alıyorsunuz. Ve geliyorsunuz. Baklavayı bastırmış olduğunuz yoğurdun orası var ya hani.
2: Evet.
0: Kenardan böyle bir kepçe operatörü şeyinde, böyle estetik cerrah şeyinde.
1: Edasıyla.
0: Böyle sokuyorsun çatalı, tamam mı? Baklavanın tam böyle bittiği yerden çatalla böyle yukarı doğru kaldırıyorsun. Ne çok yoğurt ne az yoğurt. Baklavanın şeyi kadar yani... Etrafı kadar.
2: Hı hı.
0: Tamam
2: evet.
0: mı? Getiriyorsun tek seferde, ağzına atıyorsun, yiyorsun ve daha önce hiç baklava yemediğini bu tarifle anlıyorsun.
1: Şu an o kadar canım çekti ki.
2: Biz yarın bunu yapalım.
0: Sulanma oldu mu şurada? Oldu mu sulanma? Ben yalanmaktan konuşamıyorum şu an. Ben...
2: Delireceğim. Ben yarın o baklava evet. tarifini yapıyorum Şevval'e.
0: Ya baklavayı yap da öyle yoğurdu nereden bulacağız? İstanbul'da
2: buluruz,
0: ben hiç görmedim.
2: Buluruz abi, buluruz, bir şey olmaz.
0: Ciddi misin?
1: Sen yoğurt da ya, gerisi bizde.
2: Herhalde.
0: Tamam. Ama bak baklavayı böyle yiyorsunuz, tamam. Sonra bana diyorsunuz ki Serdar ben daha önce baklava yememişim diyorsun bana.
2: Ya bir baklava içeriği vardı Gaziantep'e okumaya giden bir öğrenciye çektirmişlerdi o videoyu, biliyor musunuz? Baklava öyle yenmiyor. Baklava böyle yeniyor. Alıyorsun, ters çeviriyorsun.
0: Damağına yapıştırıyorsun.
2: Damağına yapıştırıyorsun. Evet.

0: Doğru ama.
1: Hış diye bir ses çıkıyor. İşte baklava böyle yeniyor.
0: Ama doğru ama o, biliyor musun?
1: Onun gibi ben anlatsaydın keşke abi.
0: Tamam, çocuğu bilmiyorum ki nasıl yapıyor.
2: O kadar olma.
1: Ondan sonra... Yoğurdu alıyorsun. Titriyor yoğurt.
2: Titriyor yoğurt.
1: Ama İlk... beni iyi dinliyorsunuz değil mi kızlar?
0: İlk yarı
1: ama
0: bitti.
1: Ama yoğurt bak, hayal ettin mi o yoğurdu?
0: İlk yarı yarısı bitti, bunlar yemeye da. İlk yarı bitti, ilk yarı bitti. 1-1. Evet evet, maç 1-1. İlk yarı bitti. Neyse, ikinci yarı bakacağız.
1: İkinci yarı bizde. İnşallah ikinci yarıda.
0: Artık evet, önümüzdeki saçlara değil maçlara bakalım ya. Biz, yani evet artık. İkinci yarı 2-1 olsun, bizim olsun ya.
2: 3-1 alacağız.
0: Ya öyle dersen 5-1 alalım.
1: 2-1 2-1 2-1 biter.
0: Yani olsun yani.
1: 2-1 biter.
2: 3-2 diyorum.
0: Cevizli sucuk var, bilir misiniz? Cevizli sucuk. Bilir misiniz cevizli sucuk? Neyse, onu anlatmayacağım.
1: Ne olsun istiyorsun şu an?
0: Onu direkt gidin alın yiyin yani. Onu ballandırmayayım daha fazla ya. Yani. Evet, asla dediğiniz şeyler 536-901-8902 536-901-8902 sevgili dinleyenler. Asla dediğiniz şeyler. Asla karımın sözünden çıkmam.
1: Oo, harika biri. Harika biri.
0: Bu yüksek ihtimal karısı yanındadır ama.
1: Mutluluklar hemen, diliyoruz.
0: Hemen düşmeyin kızlar.
2: Bize de nasip et.
0: Erkek milleti hiç bildiğiniz gibi bir millet değil.
1: Neden değiller ya? Neden yani inanamıyoruz? Neden
0: sana biz... bir şey sorabilir miyim?
1: Sorabilirsiniz.
0: Sence hani bu farklı anlaşılmasın da, erkeği ben mi daha iyi biliyorumdur, sen mi daha iyi?
1: Abi benim daha iyi bilemediğim zaten ilişki evet, durumumdan belli oluyor.
0: Ben diyeceğim, ben daha şu benim nice erkek arkadaşım var diyeceğim, o da olmayacak. Ne diyeyim? Yani erkek olduğum için ben daha
2: tabii
0: iyi
2: abi,
0: biliyorum.
2: Tabii abi, sen kafa yapısını daha iyi anlıyorsun.
1: Sen senden olanı daha iyi anlarsa bizim kafamız.
0: Biz aslında kötü yani, bir şey dedim. Aslında kötü bir şey dedi.
1: Niye?
0: Senden onu daha iyi anlıyorsun dedi. Yani bütün...
1: yani. Biraz öyle kötü bir şey.
0: Evet. Dur bakalım. Şuradan. Yoldayız, tırdayız. Şimdi baklava yoğurdu nereden bulacağız demiş Efe. Sen yine dışarıdasın. Bir yerden bulabilirsin. Stüdyodayız.
2: Biz ne yapalım?
0: Hani biz ne yapalım?
2: Yarın yapsak mı ya böyle bir şey?
1: Yapacağız zaten. İçerik de çekeceğiz.
0: Asla sushi yiyebileceğimi düşünmüyorum.
2: Ben de. Ben, yok, yedim de yani, ben çok beğenmedim. Sever misin?
1: Ben severim.
0: Ha. Beğenmediniz mi?
2: Ya %50 %50. Çok... Bir yerde yediğim çok güzeldi. Diğer yerde çok kötüydü.
0: Ama o şimdi Cevizli Bağ Kontesi olduğu için, pardon, Cevizli Bağ civarı Kontesi olduğu için evet, o beğenmeyebilir o.
2: Evet, ben her şeyi beğenmem.
0: O yani.
2: Ama güzel yapan da çok güzel yapıyor.
0: Nöbetçi öyle baklavacı mi var mı demiş. Bak kızlar, kazan dibi var, bilir misin? Kazan dibi.
1: Ama titriyor.
0: Evet, böyle titriyor böyle.
1: Titriyor ama, düşündün mü onu? Tamam, şimdi yoğurdu
0: ya böyle
1: getir.
0: Esnaf lokantalarında sapsarı bir tatlı var böyle, puding gibi, ne onu o ya, sapsarı ama böyle.
2: Zerde.
0: Hani sapsarı.
2: Zerde.
0: Hani şey gibi yani, bulaşık deterjanı gibi,
1: evet,
0: yani
1: sapsarı. Evet.
0: Bir dakika bakacağım.
1: Evet o.
2: Zerde. Eminim, son kararım.
0: Bir dakika dur bakacağım abicim.
1: O neyden yapılıyormuş bu arada?
2: Safran. Herhalde.
1: Safran.
0: Safran mı? Kilosu kaç para biliyor musun?
1: Safran pahalı bir şey.
2: Pirinç,
1: evet.
2: Pirinç, su, kızamık şekeri, karanfil.
1: Herhalde safran olmaz yani.
2: Evet, safran yokmuş.
0: Pirinç,
2: su. Safranla renk ve koku veriliyormuş.
0: Pirinç, su, toz şeker, safran.
1: Eser miktardadır.
0: Veya zerdeçal. Nişasta ile isteğe bağlı olarak gül suyu, kuş üzümü, dolmalık fıstık veya çam fıstığı kullanılarak yapıp bunların hepsini karıştırıp yesen zaten daha.
2: Zaten.
1: Şey ama yani, hiç tadına bakmadım. Hep o lokantaların önünden geçerken hep gördüm de hiç tadına bakmadım yani.
0: Yıllardır hastası olduğum bir sokak lezzeti var dışarıda. Yıllardır hastasıyımdır. Bunu daha önce de söylemiştim. Kasaplarda kelle vardı. Öyle duruyor musun? Evet. Böyle duran, evet, kelleyi biliyor musun? Yediniz mi çok kelle?
1: Hayır. Kelle mi?
2: Nereden bulup yiyorsun onu?
0: Kelle kasap işte, gidiyorsun. Bana da karanfilli kelle ver, bana da veriyorlar zaten.
1: Kelle, karanfil kelle.
0: Vallahi bak, gerçek kasaba gidiyor, kelle ver bana diyorsun, kelle veriyor adam.
1: Benim arkadaşım dil yiyor ya.
0: Dil mi yiyor? Yok artık. Evet. Dilli kaşarlı yemedin mi hiç?
1: Hayır.
0: Sen oradaki dilli kaşarlıdaki dili ne zannediyorsun?
2: Dilli kaşarlı ne ki?
0: Dilli kaşar, dilli, bir yaşıma daha girdim.
1: Neden, ne ki o?
0: Bilmiyor musun dilli kaşarlıyı?
2: Ben de bilmiyorum.
0: Gece, hele ki senin gibi bir konu, gece aleminde yani eğlenceden eve gidilirken ya da eğlence arasında ya da eğlenceye gidilirken filan ıslak hamburgerin yanında yenilen yegan şey dilli kaşarlı ya.
2: bakıyorum şu an ama dil

0: Kaşarlı hayır ya ben böyle
1: Nasıl
0: şey.
1: Hayır ya? Sen var ya, bir şey söyleyeyim mi? Sen çakma gezginsin.
0: Ben şey yerim, hani dediğin gibi ıslak hamburger yerim, pizza yerim, bir tane çorba
2: Dilli
0: içerim.
2: kaşarlı tostun görüntüsündeki görüntü itibariyle dile benzediği için değil mi o?
1: Hayır.
2: Aa, gerçekten mi?
0: Gerçekten evet. Dil mi var?
1: Evet.
2: Ay,
1: Sen
2: şu an yüksek ihtimal
1: ıslak hamburger yiyen bir kültüre sahipsin ve nasıl dilli kaşarlıyı bilmez? Tüh sana.
0: Dil yoktur bence, bu ismi
1: böyle. Ne vardır o zaman?
0: Sosistir o.
1: Tavuk göğsünde de tavuk göğsü var diyeceğim.
0: O doğru biliyorsun.
1: Tamam, ona inanıyorsun. Ona niye inanmıyorsun? Dil var işte. Dilli kaşarlı da dil var.
0: Allah Allah. Çok şaşırdım şu an.
1: Nasıl?
0: Harbiden varmış bu arada.
1: Allah Allah. Harbiden varmış.
0: Ana dili Allah.
2: Evet.
1: Ya.
2: Allah.
1: Ya.
0: Ben bunu yedim.
2: İnanamadım.
0: Allah.
1: Ya. Ya görüyor musun?
0: Yememeliydim.
1: Beyin yiyen var biliyor musun? Beyin yiyen.
2: Beyin. Evet. Yiyorlar, duydum.
0: İmkansız. Çok benim için.
1: Yemez misin dilli kaşarlı?
0: Ben hiçbir şekilde sakat at yemiyorum. Ciğer bile yemiyorum ben.
1: Ama dilli kaşarlıyı sana getirsem sen ye. Bak bilmiyordun,
2: güzel
1: yerdin.
2: Güzel duruyor bu arada.
0: Yerdin. Lezzetli duruyor, evet.
1: Yerdin işte.
2: Yersin ya, yersin bence de.
0: Kuzu etine bile yeni alıştım, öyle söyleyeyim.
1: Dana dili.
2: Dana dili.
1: Dana dili.
0: Bir de onu bazıları böyle video çekiyor yerken. Görüyor musunuz, o bir şeyi böyle söküyorlar dilden.
1: Ne?
0: Katmanı. Görüyor musunuz? Çok kötü.
2: Asla öyle şeyler karşıma çıkmıyor.
1: Eşim bana sushi getirdi, tuzsuzdu.
0: Yani neyle olacaktı? Onu tuzsuz. Soyaya batırıyorsun. Tuz için diye biliyorum.
1: Soyaya mı yatırıyorsun?
0: Tabii.
1: Hmm. Selam abi. Daha önce davet ettiğin için evden izin aldım. Detayları yukarıda yazmıştım. Uygun olduğuna dönebilirse. Tamam abi. Sizi şöyle işaretleyelim. Önümüzdeki hafta için. Ben çünkü hani yarın gelirseniz yokum mesela. Şeboy, bir kardeşimizi işaretledik onu. Bir de geçen hafta bir hanımefendiyle konuşmuştuk.
0: Evet.
1: Sizi getirtelim diye. Hı hı. Bir de onu önümüzdeki hafta sırayla günlere bölelim. Tamam mı?
0: Aha.
1: Misafir edelim. Sonraki haftada Süleyman Cücü'yü alalım.
0: Anlaştık.
1: Tamam. Bak anladım. Bu işler sende.
0: Tamam, ben de bilgilerim.
1: Değerli yok. Herkes şahit. Ben söyledim bak. Ben söyleyeyim yani sonra. Yarın öbür gün bir şey olur. Ölümcül deneyin yenisi çekilecekmiş. Eski yengemiz oynamayacak diyor. Yok, eskisi oynamıyor başka bir. Ölümcül de Resident Evil.
0: Ben onu bir şeyini izlemiştim galiba ya.
1: Üçü seyret, üçü. Üçüncüsü eski yengeni
0: mi?
1: Gör.
0: Ona bakıyorum şu an.
1: Eski yengenin halini gör, o üçü seyret.
0: Sen bunu geçen de söyledin bana. Bu kadını çok beğeniyorsun, biliyorum.
1: Eski yengeni
0: Mille,
1: gör.
0: Değil mi?
1: Evet, sonra Scarlett aramızı bozdu bizim.
0: Niye?
1: Sonra. Bozdu işte, aramızı bozdu. Kıskançtı. Arkada. Kıskançtı yani.
0: Sen o zaman koyu renk saç, açık renk göz.
1: Yani hiç sıkıntı yok. O da yüksek ihtimalle filmdeki peruk zaten o. Yani hiç.
0: Kadınlı saçları normalde de koyu.
1: Peruğuna bile razıyım. Kadına...
2: Allah Allah. Hani
1: kadının kendisine gerek yoktu yani. O ama şimdi şey yapma. Hayır
2: Allah.
1: Yapmayın. Kulağına gider şımarır, yapmayın.
2: Burcu neymiş o kadın?
1: Uzun zaman oldu.
2: Yay.
1: Efendim?
2: Yay burcuymuş.
1: Bilmiyorum, değişmiştir. Ben deyken başkaydı. Şey yapmayın yani, çok dillendirmeyin.
2: Tamam aramızda.
1: Mesela bazen yayındayken televizyon filan onun filmlerini veriyor. İnsanlar yazıyor böyle, Serdar yengenin filmi vardı yanlış anlama diye kapattık filan. Evet. Asla kokoreç yiyemem demiş efendim. Kokoreç yer misiniz, yemez misiniz?
2: Ben yemem.
0: Ben de yemem.
1: Ben haftada bir yiyordum. Zannediyorum 8-9 ay oldu, acı bir tecrübe yaşadım, yemiyorum artık.
2: Zehirlenme midir?
1: Yok.
0: Ne
1: tam
0: oldu
1: yapılışına
0: demek
1: mı denk geliyor? Çok da meşhur bir yer. Gittim kokoreçi yerken vallahi kendi telefonumu böyle konuşuyormuş gibi yaptım. Abi bunu yiyemiyorum, pakete sarsanıza dedim. Pakete sardırdım. Ofise geçerken Doğancılar Parkı'ndaki hayvanlara yedirdim onu.
0: Niçin? Ne oldu?
1: Çok koktu. Ama evet. Ama o zamana kadar hep aynı yerden yerim ve hiç kokmamıştı. Galiba yapılışına yeni atmışlardı, ona denk geldim. Ve bak kokoreç deyince şu anda tadı ağzıma geldi. O kok, ama kokoreçin değil, kokunun tadı
2: kötü
1: ağzımda.
2: Kötü bir şey ama zaten yanmaması gerekir bence.
1: Kokuyu yedim yani o gün. O çok. Tantuni.
0: Bayılırım.
1: Hı?
2: Tantuni güzel, evet.
0: Ölürüm.
1: Tantuni.
0: Hayatıma adarım onu.
2: Abart.
0: O kadar severim.
1: Biri yazmış, diyor ki o nasıl oluyor sendeyken başka burç diye. Ona gülündü, geçildi ablam.
2: Ablam o bitti.
1: Ona şey yapma yani sen. Matematikte her şey çok mu mantıklı sanki? Bana. Böyle şeyler dediğinizde karnımı acıktırdı. Ben hiç artık ben hava kararınca yemek yemiyorum ya ben. Onu,
0: ben şu an inanılmaz tantuni aşardım.
1: Bana şu an para versen ama ilk günler çok zorlandım. Neydi? Bir tek bırakamadığım şey ekmek. Onu da bırakacağım inşallah.
2: Ekmek nasıl bırakılır
0: ekmek
2: ya?
0: Ekmek bırakılmaz ya.
1: Benim yani yatarak tedavi edilmem lazım ekmeği bırakmam için. Yani beni bir yere kapatmaları falan lazım.
0: Beyaz ekmek mi yiyorsunuz?
1: Hiç renk ayrımı yok bende hiç.
2: Her türlü yiyorsun.
1: Hepsini yerim ben.
2: Ekmek güzel şey ya.
0: Ekmeksiz olmaz.
2: Ekmeksiz doyamazsın.
0: İmkansız ya. Çok özeniyorum ekmeksiz doyan insanlara. Böyle yumurta yapıyorlar sabah. Sadece omlet.
2: Şey yapıyorlar. Ekmek yerine yeşilliğe sarıyorlar.
0: Ah hayır.
2: Lahanaya sarıyorlar. Lahana şu an ekmek görevinde deyip mesela köfteyi onun arasına koyup yiyor.
1: Benim özendiğim insan kim biliyor musun?
2: Kim?
1: Sabah kahvaltısında kibrit kutusu kadar peynir yiyen.
2: Hayatta.
1: Bir de akşam eve geldiği zaman şey, abi salata yedim bir tane falan diyor. Bunu bir tane çarpıcı. Yalan çünkü. Yalan. Anladın mı? Yalan. Hiç kimse sabah kahvaltısında kibrit kutusu kadar peynir yiyip öğlen yediği salatayla 20 sene yaşıyor. Bırak lanmış.
2: Yalancılar.
1: Şey de yalan. Bak onlara da çok şey. Abi yemin ederim var ya 20 senedir 2,5 saatte uykuyla ayaktayım.
2: Ya, bence ya. Gerçekten ya.
1: Ayar orada.
2: Yürü. Yürü.
1: Vallahi ya yok. Bir de bak. Bir haftada anlıyor. 2 haftada anlıyor. 1 ayda anlıyor. Daha hadi 1 senede anlayayım. Bir şey. İlla vardır etrafınızda. Abi ben hep öyleyim. 20 senedir 3 saatlik uykuylayım ben ya.
2: Bir de bununla övünenler var. İnan şu an 4 saatlik uykuylayım. Ya,
0: bak nasıl dinçim.
2: Ben 9 saat uyumak istiyorum kardeşim.
0: Bana 11 saat beni kesiyor.
2: Nokta yani.
0: Bitti yani.
1: Yani görüyor musunuz yani?
0: Size hayati bir soru sorayım mı?
2: Ama gerçekten hayati olsun. Gerçekten.
1: Yalnız bu arada bir şey diyeyim. Yayına kızlar gelince bazı konular direkt kapatmak icap ediyor biliyor musunuz? Boş ver hangileri olduğunu. Buyurun söyleyin.
0: Peynir yiyor musunuz?
2: Tabii ki.
1: Peynirsiz bir dünya düşünülemez.
2: Düşünülemez.
1: Düşünülemez ya peynirsiz bir dünya. Sen yemiyor musun?
0: Hiç. Bir
1: Allah şey aşkına yeme zaten.
0: Ya ben
1: senin yemediğin yani peynir bize belki gözle hissedemeyiz ama 0.00000000 bilmem kaç tane 0.1 gram bize daha çok peynir demek.
2: Şükür diyelim ama evet. Boşa geçmiş 27 yıl demek istiyorum.
1: Yeme.
2: Peynirsiz olmaz. Ya,
1: sen öyle mesela Kars gravyeri falan da mı yemiyorsun?
0: Hiçbir şekilde.
1: Hiç yemiyor musun?
0: Sadece kaşar peyniri o da böyle.
1: Onu da yeme. Niye yiyorsun sen madem normal peynir yemiyorsun niye?
0: O da pizzada falan.
1: Niye yiyorsun madem peynir yemiyorsun terbiye ahlaksızlık yapma hiç yeme. Niye yiyorsun kaşar peyniri?
0: Çok çiğ bir tat ya.
1: Peynir.
0: Evet.
1: Sen var ya peynir görmemişsin.
0: Bir de benim annem çok sever.
1: Peyniri.
0: Her hafta bir yeni bir şey alır yani.
1: Adam böyle. Adam işte anne.
2: Bizim evde de adam. Çok var çeşit yani.
0: Bir tanesini ağzıma sürmem yani.
1: Peynirsiz olur mu ya?
2: Peyniri takıntılı bizimkilerde belki bilmiyorum.
0: Benim annem de öyle ama ben de hiç yok.
2: Bizimkiler hayat. Eski peynir deniliyor bizim o taraflarda. Aha. Böyle hani yeşile yakın bir peynir onu bile yiyorlar yani.
0: Sen yiyor musun?
2: Ben onu yemiyorum ama yerim yani peynir seviyorum.
1: Bak.
0: Çok ben özenirim de, buna da.
1: Ben de 20 senedir 2 saat uykuyla yımızı. Ya abi Allah aşkına.
2: Ya hadi
1: ya. Abi
2: ya,
1: ne olur ya. Yani. Astronotum de inanayım de yani şimdi.
2: Ne ödül mü istiyorsunuz ya?
1: Hayır şey bak. Abi valla 30 senedir günde 3 saat uykuyla ya. Valla ayaktayım ya. Yani. Abi ya. Ya Allah aşkına ya. Ne olur. Ha hastalık rahatsızlık bir şey vardır. Eyvah o Allah onu aldık kursun. Bir kenara koyduk. Ama öyle yani abi günde 3 saat uyku ya.
2: Şov.
1: Babacım. Hani kime yani bana? Hani beni etkilesen ne abi? Eve gidip sana günlüğüme mi yazacağım? Ay Recep günde 3 saat uykuyla ayaktaymış. Hayran oldum sevgili günlük. Ne yapayım? Beni etkileyip ne yapacağım ben? Şey sinir oluyorum kızlar. O sizde oluyor. Mesela kahvaltıdayız. Hı hı. Şimdi bir yere gidiyorsun. Tabağını aldığın zaman şey diyorlar mesela. Ya bu neler jon hareketler yapma. Nişantaşı'ndan mı geldin Allah aşkına ortadan yesene ya.
2: Sevmiyorum falan. Öyle denmesini ben.
0: Ben de sevmiyorum.
1: Ama onda da şimdi şöyle oluyor. Adam gidiyor oradan gül reçeline çatalı bandırıyor. Anladın mı? Yalıyor çatalı ondan sonra geliyor peynire bandırıyor. Peynir karnevan içinde. Ben olmuyor ki yani. Bu şimdi.
2: Sadece aile evinde bence hani rahat yenilebilir.
1: Onun abi onun iğrenmekle.
0: Aile evinde de yenmemeli.
1: Onun bak iğrenmekle tiksinmekle bir alakası yok. İşte aile evinde.
2: Birbirine
1: annemden
2: bulaşıyor çünkü.
1: Ya bulaşmaya da bir alakası yok. Yemeğin bir görseli olmalı ya. Darma duman kavga etmiş gibi her yeri böyle kıpkırmızı şey olan reçel olan peynir yani çok affedersin de yemek biraz göze de biraz hitap etmeli yani. Demin anlatırken bir saat anlattık işte. Kalıbı bozulmamış yoğurt dedik. Bilmiyor muyduk sulu yoğurdu anlatmayı?
2: Titriyor. Evet.
1: Böyle vurunca titriyor.
2: Vurunca
1: böyle.
2: Titriyor.
1: Zıngır zıngır
0: ya
1: böyle.
0: Bir de böyle salatayı falan da ortadan yiyenler var. Ekmek bananlar. Ay böyle atlamak istiyorum o. Atlamak istiyorum o insanlara. Delirdim şu an.
1: Bizde herkes ayrı salata gelir tatlı.
0: Evet budur yani. Evet, gerçekten.

0: Ben budur. Ya herkes alsın şeyine, tabağına.
1: Bak, gündüz yayınında söyledim, bir daha söylüyorum. Lütfen buraya fakir sorunları getirme.
2: Ya. Gerçekten ya. Bak. Allah aşkına.
1: Bak lütfen ya.
0: Bunu biz de yapmıyoruz. Lütfen starım. Ya, biz lütfen de yapmıyoruz ama ya yapanlara çok sinir oluyorum. Biz göçmeniz. Ya Arnavutlar'da çok vardır bu. Salataya ekmek banma.
1: Ne güzel.
0: Yok, çıldırtır. Hayır ya.
1: Kendi önündeki kendi salatası değil mi kızım?
0: Hayır, bansın, ortadaki sana salataya daha hiç kimse almamış tabağına, ekmek banıyor böyle.
1: Peki.
0: Böyle o şey işte.
1: Gündüz de bir konudan, bir şeyden şikayetçi. Tamamen fakir. Atmosfer değişti ya. Ortalık korktu yani. Tamamen hatırlamıyorum bile, o kadar fakir derdi
0: ben
1: yani.
0: Ben hatırlıyorum.
1: Neydi?
0: Bilet.
1: He?
2: Ne bileti?
1: Dedi ki bana, maça gidecek misin dedi bana.
2: Tamam.
1: Dedim ki bilmem, gitsem mi acaba? Bilet nereden bulacaksın dedi. Bak bak.
2: Bak, bu nasıl laf ya? Bir bak, alo demesi yeterli.
1: Bak bak bak bak bak.
2: Bir alo sadece.
1: Bilet nereden bulacaksın? Sanki bulamadım desem ben sana bulurum diyecek sanki.
2: Hayırdır ya, ne oluyor bu Şevval'e?
1: Şevval. Yarından, bak yorundan tezi yok. fakir sorunlarını.
0: Okay okay, my fault.
1: Ha, geldiğin yerde bırakıyorsun.
2: Okay, anladım.
1: Tamam, sonuçta you know, my know you. Böyle devam edelim.
2: My know you. Yeni bir şey Selpak şey gibi canım oldu. Islak mendil markası gibi oldu, my know you. My know you ile mutfaklarınızda, banyonuzda ve diğer tüm alanlarda temizlik.
1: Pilavı makarnayı ekmekle mi yersiniz?
2: Hayır, hayır ya.
0: Tabii ki.
1: Ciddisin değil mi? Evet kardeşim, işte benim bak, kız bir haftadır benim yayınıma giriyor. Kara gözlerine kurban olurum laga. Aynı bağa benzemeye başladım.
2: Hayır ya. Aynı bağa benzemeye başladım. Yemek ne ya?
1: He?
2: Asla.
1: O ben makarnayı ekmeksiz yersem makarna... Evde ekmek yoksa makarna yemem ben.
0: Ya nasıl yani?
1: Yemem.
2: Sırf ekmeğin arası... O zaman siz ekmek arası makarna yiyorsunuz.
1: Hayır. Makarna yanında ekmek yiyoruz.
2: İlginç.
1: Bak, ekmeğin arasına bir şey koymakla yanında ekmek yemek bambaşka lezzetler. İknurcuğum lütfen, bilmiyorsan.
0: Ha, ekmeği tabii canım. Mesela sarmayla
1: bu
0: ekmek.
1: Bu da ha. Sanki akşam yemeğinde bir Serdar kruvasansız yapamıyoruz biz.
2: Ya ama çok aşırı kilo almak demek değil mi bu ya?
1: Tamam, bitirdim artık, normal makarna da yemiyorum artık.
2: Bana çok korkunç geldi.
1: Pilavı, tamam artık makarna da yemiyorum. Artık bak yavaş yavaş, ben şimdi bölüm bölüm gittim. Önce gece yemeği bıraktım. Tamam mı? Hı-hı. İlk başlarda çok zorladı.
2: Ben gece çok yiyorum.
1: Yani. Geceleri halüsinasyonlar görmeye başladım. Yani vallahi billahi bak, yemin ediyorum sana, dolap kapısını açıp gel gel filan yaptı bana bak. Yemiyorum ya gece, ama yemiyorumdan kasıt yemek yemiyorum değil, hiçbir şey. Yani öyle cips o falan filan, gece yememeye başladım. Sonra baktım olacak gibi değil, dedim bu krizi atlatana kadar haftada bir gece iki gece falan dondurma yedim.
2: Doğru, dondurma iyi bir.
1: Tamam. Haftada bir gece iki gece dondurma yedim. Şimdi aylar oldu mesela, gece yemek yemeyi kestim. Yeni yeni yaklaşık bir haftadır, bir buçuk haftadır da makarna ve ekmek, ama rüyalarıma giriyor. Rüyamda ekmekler beni kovalıyor. Rüyamda fiyonk makarnayla spagetti makarna beni sardılar falan böyle. Yani spagetti böyle sardı beni. Beni yemiyor musun falan böyle, her yerime sürtünüyor falan böyle.
0: Ay, salçalı bayılırım. Salçalı makarnaya bayılıyorum.
1: Yok, gece artık canım şey. Gece niye? Gece bana bir şey oldu. Gece yemek yemiyorum ben. Bir şey oldu bana.
0: Hiç mi yemiyorsun?
1: Yemiyorum da yemiyorum. Yesem yerim. Seni bile yerim de gece yok yani hiç. Yani yerim. Seni yerim, üstüne ilk dur yerim. Fatih tatlı olur yanında. Hani yesem öyle yerim, ama ne bileyim bilmiyorum. Gece ama ilk başlarda çok zorladı kızlar.
0: Peki ne zamandır bunu bıraktın?
1: Gece yemeği mi?
0: Evet.
1: Vallahi 3-5 ay oldu galiba ya. Gece
0: daha
1: yemeği
0: başlama
1: var
0: o zaman.
1: Gece yok.
0: Cidden çok zararlı bir şey. Bir de çok büyük bir bağımlılık bence gece yemek.
1: Gece yemeği bıraktım. Bir de işte şu hani makarnaydı, pilavdı, ekmekti falan kısmında, hani demin dedin ya, çok imreniyorum onlara. Sadece yemekle doyanlar var.
0: Evet.
1: Ama kardeşim, ben de çocukluğumdan beri haftada bir kere et yemeyeyim, elim ayağım titriyor. Ben şimdi et ekmeksiz nasıl yiyeyim?
0: Evet bu arada, evet.
1: Nasıl doğru yiyeyim ben? 2 öküz yesem doymam ki ben. Doymam yani.
0: Doymam. Ton balıklı salatayı da çok severim.
1: Neyli?
0: Ton balıklı salata.
1: Ya işte bana...
0: Onu da mesela ona ekmek banarım işte. Ama tek benimse.
1: Zamanında bir yerde Sezar salata yemiştim.
2: Ay. Ve son yiyişimdi.
1: Son yiyişimdi çünkü yani kredisini falan...
2: Bir koku geldi.
1: Yok, iki sene ödedik kredisini. Şöyle oldu. Ulus'ta bir yerde bir iş toplantısı için ben herkesten önce gitmişim. Oturdum. Yanlış yere oturmuşum. Çünkü oturunca ama bir dedim ki Allah Allah, buraya Allah Allah falan, böyle bir baktım falan. Hani garson falan beni kucağında götürdü öyle bir yer. Yani anladın mı? Hani kapıda merhaba abi dedi, aldı beni götürdü falan böyle. Ne, bir de sabahın kör bir saati, dedim şimdi bunlar gelmeden yesek mi yemesek mi falan.

0: Abi dedim ben dedim bir salata alayım. Hani salatayla yanında ekmek yerim hesabı. Sezar salata getirdiler. Günümüz parasında 5000 lira mı 3000 lira mı ne öyle bir şey geldi. O tarihin parasını hatırlamıyorum. Dedim ki abi yani Sezar'ın neresi var bunun içinde? Sezar salata ya.
1: Sonra... Bu aralar onun üzerine çalışıyorum ben bu arada.
0: Neyin Sezar salata?
1: Sezar salata üzerine. Birkaç bir atılımım var bakalım. Eğer tutturursam güzel bir şey buraya yapıp getireceğim.
0: Ara verelim benim moralim bozuldu.
1: Verelim hadi.
0: Çünkü ikinci golü yedik.
1: Aa evet, hayır evet. Ya.
0: Mümtaz abi yazmış. Al işte hayır yamalı ya. Döndürmüşler yamalı atmış. Yamalı döndürmüşler.
1: Olsun daha bitmedi maç 90 dakika top yuvarlak.
0: Olsun valla ikinci golü yedik arayı öyle veriyoruz yoksa vermeyecektim sevgili arkadaşlar. Bir ara aradan sonra geleceğiz efendim.
2: Sarıyer Kola'nın sunduğu Serdar Gökalp ve Serdar yayında devam edecek.

0: zannet. Yarın mı var? Hesapla kitapla varın mı var?
1: Varın mı var?
0: Bağırmadan.
1: Bağırmadan.
0: Lafın mı var?
1: Lafın mı var?
0: Ağındalar. Kaderin korkmuşlar lağımdalar.

0: Hanımlar beyler, Serdar yayında devam ediyor. Burada mısınız kızlar?
1: Buradayız.
0: Yes. Ay aklım gitti, bu ne? He. Ben tabii şaka yaptım ya, onun için sarıyer kola. Bu hem de şey ne? Portakal aromalı, aromalı gazozu bu buradaki. Şey bu, bunu ayır. Bunu ayır. Bazen şey oluyor. Gelirken falan böyle markette falan mesela bir şey almaya giriyorum falan. Ne bileyim işte bir market oluyor, benzinci oluyor falan. Bakıyorum orada sarı yer. Adam üç kere bana şey ne istediğiniz demek zorunda kalıyor. Ben böyle oraya bakıyorum falan. Böyle içimde böyle duygusal bir müzik çalıyor falan filan. Küçükken böyle kolanın, gazozun siz kızlarda şey var mıydı? Böyle yeri var mıydı? Biz mesela erkeklerde mesela şey vardı. Mahalle maçı vardı gazozuna, kolasına. Sizde var mıydı böyle bir şey?
1: Ya ben hatırlamıyorum. Yok,
2: ben de hatırlamıyorum ama.
0: Biz erkeklerde vardı öyle bir şey.
1: İddiasına bir şey oynadığımı hatırlamıyorum.
2: Belki Barbie evi falandır hani.
1: Yok canım.
0: Barbie evi mi?
2: Evet.
0: Biz öyle mahalle maçlarından sonra falan böyle kana kana içerdik. O tat işte sarıyer kola da hiç değişmemiş. Şimdi olsa da içsek diyenlere olmasa çok basit sevgili arkadaşlar. Gidiyorsunuz alıyorsunuz.
1: Afiyetler.
0: Gidiyorsunuz alıyorsunuz ya da bizi dinliyorsunuz. Biz milli takım tişörtüyle size bir koli sarıyer kola gönderiyoruz.
1: Alkış.
0: Ya. Yani dinlerseniz bizden temin edebilirsiniz. Bizden temin edemezseniz yine dinleyin tabii de. Yani bizden temin edemezseniz dışarıdan edinebilirsiniz. Gece Serdar yayındayla sarıyer kola iyi gider. Serinliği ona, şakaları bize bırakın sevgili dinleyenler. Abi şöyle bir şey var. Mesajlara bakıyorum. Abi neredesin? 3 oldu. Onun hemen arkasında abi 4'lediler yazmış.
2: Yok mesela artık ya.
0: Abi 4 ya.
1: Bu gerçek mi?
0: 4-1 evet.
2: Yok artık ya.
1: Nasıl bir ayin yaptınız? 4-1 oldu demişler.
0: Evet 4-1. Dur bir dakika. Mümtaz abi neredesin? Sen dersen inanırım.
2: Ben bakacağım şimdi.
0: Mümtaz abi yazmış. Dakika 65 Barcelona 4.
2: Uf evet, ne? Doğru ya.
0: 4-4 vallahi 4. Daha da dakika 65 ha. Bundan sonrası geçmez daha yani.
1: Gerçekten.
2: Hislerimde yanıldım, inanamıyorum.
1: Aynen.
0: Dakika 65. Barcelona maalesef 4. Şimdi.
1: Gel. Tamam yani Barcelona o da yani.
0: Şimdi yani o da Galatasaray baba yani. Ne yapayım ben mi gideyim oynayayım yani. Şimdi beni konuşturacaksın. Şimdi gel yarım saat daha komedi programı yap. Şimdi. Bir Galatasaraylı olarak gel yarım saat daha komedi programı yap. Onun için kızlar size bırakıyorum. Evet dur bakalım. Cevizli lokum nefis demişler. Bunu dedik ama ya değil mi cevizli lokum?
2: Cevizli lokum mu dedik? Cevizli sucuk dedik.
0: Cevizli sucuk. Ceviz içi sucuk derlerdi. Aslında tam tersi. Sucuk içi ceviz değil mi o? Bir de onun iki çeşidi var. Bir böyle şeffaf olanı var. İçinde cevizler gözükür. Bir de böyle kara olanı var. İçinde cevizler gözükür.
1: Hiç yenilmez o bence.
0: Sen delirmişsin.
2: Bayılırım. Daha güzel oluyor bence.
0: Siz çıldırmış olmalısınız. Çıldırdım. Cevizi sucuktan çıldırdım. Evet bakalım. Japonya gitsen aç kalırsın. Orada ekmek yok demiş efendim.
2: Benim teyzem gitti yakın zamanda. Aç kaldı gerçekten.
0: Japonya'ya mı?
2: Evet.
1: Japonya.
2: Yemedi. Bir böyle şeyleri sevmiş. Bazı restoranlarda böyle ortaya yağ geliyor. Kızgın yağ. Hı. Eti sokuyorsun böyle kendin pişiriyorsun falan. O güzelmiş. Ama onun dışında çok bir yemek yok dedi yani. Bizim damak zevkimize çok uymuyor.
0: Barcelona'da bir restoranı çok methettiler. Hı. Boşluk vardı. Bir arkadaş dedi ki gidelim. 4 kişiyiz. İyi tamam gidelim dedik. Girdik içeriye. Zaten müşteri portföyünden çok belli. Kont Dracula yemek yiyordu. Ben hayatımda bu kadar beyaz başka bir insan daha görmedim. Bir adam. Bak bir adam nasıl beyaz biliyor musun? Ayşe teyze beyazı. Şimdi.
1: Çiğ beyaz.
0: Bak vallahi çamaşır suyunu dök yine adam de ulan kara karanlık bu dersin. Yani şeffaf de, bak nasıl anlat. A4 kağıdı var ya.
1: Evet.

0: Adam o renk. Böyle bir şeyler yiyor falan. Böyle başında birileri duruyor falan. Yan masada iki tane hanım abla var. Böyle yanında böyle bodyguard gibi falan bir adam var. Böyle hani bodyguard'ı iki tane şeye, sandalyeye oturtmuşlar böyle. Tekine sığmamış yani abi. Düşün. Geçtik oturduk. İşte evrensel anlatabildiğimiz kadar baktık adam anlamıyor. Tam anlamıyla İspanyolca bilen birisi lazım. Orada birine denk geldik işte böyle bizim kafiledenmiş de çok tanışmıyoruz falan. O dedi ben size yardımcı olayım falan. İşte şunu söyledik bunu söyledik falan filan. Böyle ortaya geldi biz böyle ekmek banı filan yiyoruz böyle tamam mı? Böyle. O çocuk da o işte İspanyolcayı ana dil gibi konuşan çocuk da bizim masamıza oturdu. 5 kişi olduk. Böyle ortadan böyle herkes yerken ama yemeğin böyle sonlarına doğru. Yeşil bir şey var böyle masada tamam mı? Yeşil.
1: Tamam.
0: Yeşil böyle bir şey. Masadaki en lezzetli şeydi o. Tamam. Tamam. En lezzetli şeydi o masada. Herkes yiyor falan filan. Bizim bir çocuk böyle kaşıkla daldı yerken ben böyle yaptım. Oğlum çok güzelmiş. Bu ne dedim? Ahtapot abi dedi çocuk. Neyse otele gidene kadar çaktırmadım da otelde biraz. Ama şeyde de Allah'ım.
1: Yoğurt koysaydın abi üstüne.
0: Allah'ım günah yazmasın ya Rabbim şeyden mesela domuz etinden direkten döndüm mesela orada. Telefonum çaldığı için kurtuldum.
1: Nasıl yani?
0: Üzülerek söylüyorum. Çocukların bir günahı yok bilmeden yediler. Yani öyle boşluğa geldi. Bir yere gittik oturduk. Yiyecek içecek falan filan getirildi. Ortada böyle kızarmış etler var. Bizim bir arkadaş yedi. Çok güzel. Oğlum çok iyiymiş tam bu dedi. Tam yiyeceğim telefonum çaldı. Tam yiyeceğim. Gittim 2 dakika telefonla konuştum. Bir geldim baktım herkes yerlere tükürüyor. Herkes yerlere tükürüyor. Ne oldu dedim. Dediler ya böyle böyleymiş. Beni telefonla arayana dedim ki Allah senden
1: Allah
0: razı olsun
1: gönderdi.
0: Ya. Yani, evet senden.
1: İşte Hızır. Ben yani. Yanlışlıkla yedim. Bence yanlışlıkla değildir de yanlışlıkla diyorsun.
0: Bizim çocuklar da işte yani inşallah tabii Allah'ın işine karışılmaz da günah yoktu. Ben şahidim hakikaten haberleri olmadan yediler yani.
1: Evet tabii ya onu çünkü bile isteği yenmez bence çok çirkin bir tadı var ya. Beğenmişler miydi bir de?
0: Ben yorum yapmıyorum ben. Çünkü 3 gün boyunca tükürdüler. Çünkü 3 gün boyunca tükürdüler yani.
1: Ay çok komik.
0: Evet otele gidiyoruz böyle durduk yere otelin iş telefonundan telefon geliyor. Yiyen çocuklardan bir tanesi aramış böyle yapıyor diyor ki bunu yediğimiz belli olmaz değil mi ya diyor. Oğlum dur. Bunu yediğimiz belli olmaz değil mi diyor. Yok be oğlum takılma yani yanlışlıkla yedin sonuçta. Onu kapatıyorum öbürküsü arıyor. Diyor ki oğlum yani 7 sürahi su içtim ya diyor.
1: Çok yağlı bir et ya. İnanılmaz yağlı ve aromatik bir et bence.
0: Koyu neymiş? Dur bakalım. Ha, biz kapattık maçı demiş efendim bir dinleyicimiz.
1: Zaten kapattık. Ama belli de olmaz şimdi daha var ya. Ne olacağı belli
2: yani
1: olmaz.
2: Yani şimdi şu an bizim evde yüksek ihtimal hüzün hakimdir. Hiç ses çıkmıyordur.
0: Bizim eve bugün gidilmez. Galatasaraylı olarak ben gitmem diye düşünüyorum. Evet şuradan. Tantuni çok yazılmış ya. Tantuni sever misiniz? Tantuni?
1: Of bayılırım. Diyorum ya hayatımı adarım ona ben.
0: Mersin haricinde başka yerlerde yediğin hiç birisi tantuni değil biliyor musun?
1: Neden ya? Bence İstanbul'da güzel yapan yerler var.
0: Mersin'de yedikten sonra diğer yerlerde yediklerimizin tantuni olmadığını anladım gördüm.
1: Ben de Mersin'de çok beğendim. Yedim bu arada. Hı. Çok çok güzel. Ama İstanbul'da da çok güzel yapan yerler var ya. Bildiğim bir yer var mesela oraya
2: Levent'te
1: bir gün gideriz.
2: Bilindik çok bilindik bir yer var mesela Levent'te.
1: Öyle mi?
0: Öyle mi?
2: Evet.
1: Levent'tekini bilmiyorum ben Bayrampaşa'da biliyorum.
0: Bayrampaşa.
1: Evet.
0: Sen tabii senin mekanlar evet. ikimizin farkı. Senin ev neredeydi ilk Nur?
2: Benim ev de Küçükçekmece'de aslında yani.
0: Ama Levent'te mekan biliyorum diyorsun. Anladım. Peki İlknur, Kadıköy mü Beşiktaş mı?
2: Kız Beşiktaş tabii ki sorulamaz
0: ya,
2: bile.
0: Ya.
1: Size ben ne diyeyim?
2: Sorulamaz bile.
0: Ya git Kadıköy'de ne yapıyorsan yap. Zaten gelme Beşiktaş'a.
2: Yani Beşiktaş değilse sonra Beyoğlu'dur yani.
0: Sana yok bir artık. Şey diyeyim mi? Kadıköy, Beşiktaş, Beyoğlu, Beşiktaş.
2: Beşiktaş sonra Beyoğlu. Kadıköy hiç aklıma bile gelmez.
0: Bir Beşiktaş, 2 Beşiktaş, 3 Beşiktaş.
2: Öyle mi?
0: Semt olarak.
2: Eyvallah.
0: Mahallem çünkü ben. Şimdi Beyoğlu, ben yani Beyoğlu... En son Beyoğlu'nda hani İstiklal Caddesi'nde gecenin çok alakası sabahın saat 4'üne karşı falan ta böyle aşağıda şeyden Galata'dan yukarıya tek başıma yürüdüm mesela.
2: Çok romantik.
0: Tek başına yürümek.
2: Olsun yine de romantik bence.
0: Yok be ya beni araba

0: Bir arkadaş aldı gitti. Sonra geri gelemedi bir daha. Başına bir iş geldi gitti yerde. Dedim ki dur yukarıya kadar yürüyeyim ben dedim. Meydana yürüdüm. Meydana kadar yürümüşken dur Elma Dağı kadar yürüyeyim dedim. Elma Dağı yürüdüm. Dur Harbiye'ye kadar yürüyeyim. Bir baktım evdeyim zaten hiç. Çok romantik değildi yani söyleyeyim sana. Evet dur bakalım şuradan. Mesela eski mesela Ortaköy şeyleri filan nasıl söyleyeyim? Böyle Ortaköy etkinlikleri eskiden karşı cinse buluşulduğu zaman Ortaköy'e gidilirdi.
1: Ya Ortaköy bana çok şey geliyor
0: Var mı?
1: ya.
0: Neresi var
1: Sadece
0: mesela?
1: kumpirden ibaret geliyor.
0: Neresi var mesela şu an? Bizim zaman vallahi bak gerçekten bir hatunla buluştuğun zaman Ortaköy'e Bebek'e gidilirdi evet.
1: Bebek.
0: Ortaköy'e Bebek'e gidilirdi. Şimdi günümüzde neresi bunlar? Yine Bebek mi sadece? Bebek'e mi gidiliyor?
2: Ben Kadıköy dışı kabul etmiyorum.
1: Beşiktaş'tır ya. Date denildiğimizde bir buluşmaysa Beşiktaş'tır
0: Yok
1: bence
0: canım bak
1: ya.
0: Mahallemdir, köyümdür. Bir saattir savunuyorum Beşiktaş'tan başka yeri hiç söylemiyorum bile ama date için Beşiktaş çok yanlış bir yer.
1: Neden?
0: Kızı duymazsın ki.
2: Doğru. Evet bu arada.
1: Ama Beşiktaş da küçük bir yer değil ki ya. İlla hani o kalabalık dışında da.
0: O zaman niye Beşiktaş?
2: Kadıköy varken.
0: Sana söyleyeyim mi? Kıyıköy.
2: O ne?
0: Efendim?
2: Kıyıköy.
0: Pardon ben fakirlerle konuştum.
1: Kıyıköy.
0: Özür dilerim.
1: Uzaklarda bir yerlerde sanırım.
0: Özür dilerim Kıyıköy. Kıyıköy gittiniz mi hiç?
2: Kıyıköy Kırklareli.
0: Yani
1: çok,
0: evet.
1: Çok uzak bir yer orası. Kırklareli'nin kendi merkezine bile çok uzak diye biliyorum.
0: Çok date için güzel bir yerdir.
1: Çok uzak
2: nasıl
1: ya.
2: Nasıl bir date?
0: Güzeldir. Hani şimdi mesela kime
1: çok güzel
0: sorsan.
1: Güzel olduğu söyleniyor. Ben Kırklareli'ne gittim de.
0: Bak kime sorsan şey der mesela ne yaptınız? Ne olsun be oğlum işte yengenle Ağva'daydık. Öyle hafta sonu Ağva'ya gittik filan diye.
1: Bungalov'daydık.
0: Bu bilinir değil mi mesela Ağva? Değil mi?
1: Evet.
0: Bu bilinir. Mesela yengenle Ağva'daydık diyen adamdan koşarak uzaklaş.
1: Ağva da çok böyle eski jenerasyon şeyi.
0: Bunu Ağvalılar adına söylüyorum bu arada. Çok şikayetçiler. Hani çok şikayetçiler. Yani İstanbul'un o tarafları İstanbul'un arka bahçesi olarak görülmesinden çok şikayetçiler.
1: Ya.
0: Ciddi ciddi. Ama bak diyorum yani İşte sor mesela canlandıralım sor bana.
2: Hafta sonu neredeydin Serdar ya?
0: Ne olsun ya şey yengenle Ağva'daydık öyle.
2: Ne yaptın Ağva'da?
0: Öyle bungalov falan işte.
1: Bungalov.
0: Öyle. Bungalov şeklinde çok güzel vallahi böyle. 3 tane bungalov yapmış adam kimseye vermiyor falan. Koşarak uzaklaş.
2: Isıtmalı havuz var mıydı?
0: Ama şu adamla otur muhabbet et. Ticaret yap konuş. Anladın mı? Instagram'dan ekle. Mesela öbür adam. Sor bir daha sor.
2: Ne haber Serdar ya hafta sonu neredeydin?
0: Kıyıköy'deydik ya.
2: Ne yaptın Kıyıköy'de?
0: Boş ver anlatılmaz yaşanır git bir gün Kıyıköy'e.
2: Öyle diyorsun.
0: Bu adamı direkt Instagram'da bul ekle. Kabul etmezse tacize bir daha ekle.
2: Bu kadar kaliteli diyorsun yani.
0: Ben sana kaliteli demedim. Anlar herkes ne anlıyorsa. Ben sana söyleyeyim yani. Mesela şey Sapancalılar da bıktı insanlardan.
1: Ya of, evet ya gerçekten.
0: Değerli Sapancalılar özür dilerim adınıza konuşuyorum ama bıktılar yani.
2: Haklılar.
0: Ya bıktı ya adamlar bu Sapanca deyince akla bungalov ev hadi hafta sonu gidelim mangal yapalım kirletelim dönelim bu geliyor evet. Ya.
1: Ne bu insanların bu bungalovda ısıtmalı havuza girme merakı nedir ya?
2: Fotoğraf?
0: O değil tam. Tam o değil. İnsanlar teknolojiye aşık.
1: Allah Allah.
0: Teknolojiye aşık insanlar. Isıtmalı ne?
1: Havuz.
0: Isıtmalı havuz.
1: Bayağı ya böyle buharlı fotoğraflar görüyorum sürekli.
0: Onlar işte
2: arkası
0: şey.
2: Arkası dönük böyle.
1: Arkası dönük sırtında bir dövme. Ya benimsin.
0: Onlar işte sadece hafta sonu gidenler.
1: Hmm.
0: Evinde havuz olanlar paylaşmaz genelde.
1: Tabii canım.
0: Onlar hafta sonu gidenler genelde. Evet. Hani hafta sonu öyle bir turdan murdan falan düşürdüyse dur lan 100 tane fotoğraf çekeyim de paylaşırım falan değil mi?
2: Bence yani daha çok böyle date için gidenler diye düşünüyorum.
0: Date için Sapanca'ya.
2: Tabii.
0: Demin Kıyıköy'e bir saat surat eleştiri.
2: Ama Sapanca'nın olayı farklı. Isıtmalı
0: evet olursun. İşte olayı farklı.
2: Evet.
0: Kıyıköy'ün her yeri ısıtmalı.
1: Kıyıköy çok güzel bir yer ben duydum da ulaşımı zor ve uzak diye duymuştum.
0: Kıyıköy mü?
1: Evet.
0: Kıyıköy evet ama iyidir güzeldir Kıyıköy. Sonra Kıyıköy. Mesela başka mesela İstanbul'dan bak İstanbul'a yakın İstanbul'a uzak bilinmeyen yerler. Söyle mesela herkes bir tane atsın söyle bana.
2: Şile güzelmiş ya.
0: Hiç kimse de bilmiyor Şile. Lan denize girmek için yarım saat kuyruk bekliyorsun yok Şile'de.
2: Ay delireceğim şu
0: Hiç kimse bilmiyor Şile'yi doğru. Aa Şile neresi diye mesajlar gelecek şimdi. Şile mi? Aa, nereye oraya? Yurt dışı değil mi orası diyecekler.
2: Çatalca.
0: Çatalca'da o da hiç bilinmiyor Çatalca. Hiç yani.
2: Siz de siz buyurun.

0: Vallahi hiç insanın aklına gelmez. Biz hep bilindik yerlere gidiyoruz demek ki.
1: Hiç bilinmiyor.
2: Var mı kıyıda köşede bilinmedik? Aa şey var. Riva.
1: Riva mı?
0: Aşkım ne demek? Evet. Ha, tüm dünya biliyor ya Bihter'le Behlül'den.
1: Kız evet. Bihter Behlül'ü bırak. Vara bile oradan bakıyorlar.
2: Riva'daki var. Evet. Riva oradan güzel. Bakıyorlar. Bu arada Riva tavsiye edilir.
1: Sarıyer'in yukarılarına doğru çıkın. Çok ileriye gitmeyin ama. Garipçe Köyü, Maripçe Köyü falan.
0: Evet, oralar da çok güzel.
1: Garipçe Köyü falan oralar.
2: Oralar çok güzel.
1: Biri Tuzla yazmış mesela.
0: Tuzla Marmaray durağı.
1: Abi 500T biniyorsun.
2: Ya çok üzüldüm, uzun zamandır böyle romantik aktiviteler yapmıyormuşuz İknur, farkında mısın?
0: Evet, aslında o yüzden bizim aklımıza gelmedi.
2: Evet.
0: Biz hep kalabalık yerleri söyledik
2: farkındaysan. Arkadaşlarla, dostlarla.
0: Aynen.
1: Karaburun.
2: Aa, Karaburun'a gittim. Hı? Karaburun çok güzel. Gittim. Tavsiye ediyorum.
1: Peki. Sana göre İstanbul'daki diyecektim. Türkiye'deki en güzel, böyle şu an tatile gidiyorum desen, yaz olsa nereye gidersin İknur?
0: Fethiye'ye giderdim herhalde.
1: Şebbo Antalya'ya gidermiş.
2: Tabii.
1: Sen Fethiye'ye gidersin. Hı-hı. Anlıyorum.
2: Sen?
1: Karadeniz'e.
2: Aa, yok ya.
1: Çok deniz, kum, güneş adamı değilim ben de.
0: Yüksek
1: ondan.
0: Yüksek dağlara doğru.
1: Çok böyle, evet. Deniz, kum, güneş adamı değilim çok. Ama ne bileyim şeyde yani o Bartın Uluslararası'nın o taraflara gelip orada bir denize falan girdim de tabii sizi tatmin eder mi bilmiyorum. Çok böyle Akdeniz gibi, Ege Denizi gibi falan değil.
2: Ben her yerine gittim Karadeniz'in. Hiçbir şekilde tatmin olmadım. Sadece çok güzel, doğal. Hı. Ağaçlar, böcekler harika. İnsanları çok tatlı.
1: Böcekler mi?
0: Böcekler.
2: Tabii öyle bir vakamız da oldu. Bir de şeye çok gülmüştüm. Bir otelde kalıyoruz. Otelde saat var. Bildiğin duvar saati. Şey yazıyor. 7, 8, 10, 9, 11. Dedik ki yani 8'den sonra 10 gelmesi gerekiyor. Yok hayır öyle olmuyor dedi.
0: Nasıl? Tamam dedik.
1: Boşluk vardır ama arada.
2: Ya bildiğin normal saat. Hı. Nasıl gidiyor normalde? 7, 8, 9, 10, 11 diye. Burada şey 7, 8, 10, 9, 11 falan. Dedik ki bu yanlış yani hani. 8'den sonra 9 geliyor. Yok burada gelmiyor dedi.
1: Şimdi onu diyen adamla tartışma.
2: Tartışmadım.
1: Hani burada gelmiyor diyen adamla tartışma yani.
2: Evet. Çok şaşırmıştım ona.
1: Pendik aşağı ve yukarı içmeler. Aşağı içmeler, yukarı içmeler.
2: Pendik.
1: Pendik. Pendik ama şey çok böyle nasıl söyleyeyim, güzel böyle bakir yerleri var Pendik'in. Gerçekten. Öyle mi? Doğru diyor, evet doğru diyor, hakikaten doğru diyor.
2: Pendik deyince aklıma tek bir anons geldiği için Pendik'i çok sevmiyorum ya.
1: Ne anons?
2: Pendik yönüne gitmekte olan bir sonraki tren ikinci perona yaklaşmaktadır. O vagonlu tren.
1: Evet, dur bakalım şöyle. Bak İnkum'a gidin, İnkum'una gidin mesela. Dinleyici de yazmış. Ben de gittim İnkum'unda. Şöyle restoranda adamlar balığını yaparken sen önünden denize girip oradan böyle abi bizimkini biraz daha çevir falan diye böyle denizin içinden adama böyle diyebiliyorsun.
2: İnkum'u dediğin yer ama Bartın tarafında.
1: Evet evet.
2: İstanbul'a yakın yerler mi?
1: Yoksa... Karadeniz dedim yani.
2: He, o taraflarda dahil mi? O zaman İztuzu'na gidin plaj
1: kızım,
2: olarak.
1: O konuyu geçtik ya, ben dedim yani Türkiye'nin neresine gidersin. O dedi Fethiye, sen dedin Antalya.
2: Tamam ben onu hala İstanbul'a ya. Yakın yerleri düşünüyorum. Tabii. Tam İztuzu çok güzel.
1: Onu geçtik, sen orada Instagram'ını kontrol ettin. Çocuk yazmış mı diye, sonra ya. Bir daha geldin.
0: Ah yine yazmış. Yazmam. Yani.
1: Ay, öyle çocuk şey yazsın artık, çekilecek hali kalmadı. Yani. Kardeşi duyuyorsan hatırım için yani. Yani.
2: Duyuyor olabilir bu arada.
1: Yani
2: ya,
1: yani. Ya. Hatırım için yazmıyorsan bile bir smiley falan.
0: Ama
1: falan.
0: Kim nereden bilecek hangisine söylediğimiz?
2: Aynen, belki başkası.
1: Yürü, yürü be!
2: Her halde be!
1: Yürü be!
3: Sarıyer Kola'nın sunduğu Serdar Gökalp'le Serdar yayında devam ediyor.

0: Evet, dur bakayım. Peki ne yolculuğu kızlar? Araba yolculuğu, uçak yolculuğu, tren yolculuğu, gemi yolculuğu. Başka ne var? Motosiklet yolculuğu.
1: Şimdi çok,
0: otobüs yolculuğu.
1: Çok seçenek. Kendi şahsi arabam ve sevdiğim biriyle ise araba tabii ki.
2: Bence de şahsi arabaysa arabadır ama deniz yolculuğu bence ya. Ben birinci sıraya deniz yolculuğunu koyabilirim.
0: Hiç yani ben de en son hatta sonun sonu bence.
1: Evet, deniz beni tutuyor bir saat daha.
0: Deniz ya. Düşün ya, sıkılsan bir yere gidemiyorsun, evet. Ya. Hani uçak bile olsa indirin lan deyince indiriyorlar.

0: Yani anladın mı?
1: Evet. Herhalde hiç sesimi çıkarmadan öyle nereye giderse durabilirim.
2: Kısa mesafede deniz yolculuğunu ben de çok seviyorum. Özellikle İstanbul'da gün batımında müthiş bir şey. Ama uzun yolculuklar işte sevgilinlesin mesela yanında.
1: Şevval'e ne oluyor ya bilmiyorum. Sürekli böyle örnekler veriyor.
0: Şevval bilmiyorum birini yürüyor bize de dümen tutuyor ama.
2: Hayır yani. Yani güzel olmaz mı yanında tam sevgilin olmasın çok sevdiğim.
0: Kızım artık olsun. İtiraz etme senin adını bile koyduk Şevval Dümen'de diye. Ya. Artık itiraz etme yani anladın mı? Ne desek ya hayır hayır falan çok net belli yani.
2: Romantik bir insan olmak ne zaman suç oldu adoslar?
0: Romantik bir insan da yani herkese mi şimdi?
1: Herkese
2: lütfen ama Serdar şimdi, Bey lütfen.
0: Ama şimdi geçen hafta Ahmet'e romantiktik. Şarkıları onlara çalıyorduk.
2: Şimdi sen böyle diyorsun ya bak akşam ben mesaj alıyorum tamam mı?
0: Ne mesela
2: konuştuğum bir insandan mesaj alıyorum. Sen de herkese yürüyormuşsun Şevval.
0: Bir dakika. Bu kıza kim mesaj çekiyor? Vallahi çok kızarım bak.
1: Mesaj çekiyor.
0: Evet. Vallahi bak çok kızarım.
1: Telgraftan.
0: Bu kıza kim yazıyor DM'den filan? Sen de çok kızarım. Tamam bir daha yazmayacaklar.
2: Ya tamam, böyle yazmayacaklar. Şey adımız flörtöze çıktı. Kendimizi
0: bu kıza kim öyle diyor ya. Sevgiler? Bak çok kızarım.
2: Diyorum ki değilim diyorum. Çocuk bana yazıyor. Diyor ki sen flörtözmüşsün. Değilim kardeşim diyorum. Yok aklayamıyorum kendimi. Adım çıktı yani.
0: Çok kızarım.
2: Çıktı 9'a inmiyor 8'e yani.
0: Yazmayın kızı. Çok kızarım bak. Tamam yazmayacaklar abicim.
2: Tamam teşekkür ederim.
0: Rica ederim. Yazmayın abicim. Kızarım.
2: Ben oldukça sadık, güvenilir ve tek eşli bir insanım.
0: Tamam canım biz, aksine niye kendini ispat çabası bu?
2: Toplu cevap olsun.
0: Durduk yere niye kendini yani. Hayır hayır o ben değilim o.
2: Ben değilim.
0: Ben değilim o kuzenim o ben değilim o. Hayır hayır hayır. Evet dur bakalım. Ben de Ardahanlıyım ilk dur. Ardahan'ın neresindeymiş hele bir söylesin.
1: Göle.
0: Göle.
1: Göleliyim evet.
0: Peki.
1: Ardahanlar her yerde ya.
0: Her yerde olan memleket neresi?
1: Sivas.
0: Sivas'ı
1: ya,
0: konuşmanın evet, lüzumu yok. Lüzumu yok.
1: Sivas'ı lüzum konuşmanın yok. Lüzumu yok. Evet her yerde.
0: Sivas her yerde. Bak her yerli olan.
2: Bence Malatya'da var.
0: Bölge olarak da Karadeniz diyebilirim.
2: Evet.
0: Her yerde.
2: Sinoplu çok var.
1: Ordu çok var.
2: Ordu çok var.
0: Eskiden Ordulu bir arkadaşım vardı. Böyle yılda falan böyle gittiği zaman iki çuval falan fındık getirirdi.
1: Fındık evet.
0: Fındığın kilosu bu kadar olunca çocuk hiç öyle ne haber? Nasılsın abi falan böyle artık böyle.
1: Bir yani, de konuşma. İş yok ya kötü kötü.
0: Konuşmamız böyle yani. Tüm tatil yerlerini gezmiş biri olarak Bartın'dan yer aldım ev yaptırıyorum emekliliğim için demiş.
2: Hayırlı uğurlu olsun.
0: Köy ev yaptırmak.
2: Çok isterdim.
0: Köye ev yaptırmayın.
2: Evet ama köyüm çok uzak.
0: Köyde yaşadın mı hiç?
2: Hiç yaşamadım.
0: İşte zor.
2: Ama tam böyle köy gibi de yeni nesil köyler var ya.
0: Ya öyle kapıda doğalgaz var falan.
1: Onlar, onlar sayılmaz.
0: Onlar villa köy evi değil onlar.
2: Aynen. Yani öyle yerlerde ben de isterdim.
0: Benim yani. İşte Bolu galiba. Bir arkadaşım var. Arıyorum neredesin? Vallahi ne olsun köye geldik. Arıyorum ne olsun? Vallahi köy evindeyiz. Arıyorum ne köye? Bir gün... Ankara'dan mı bir yerden dönüyoruz bir yerden. Bu da ara ne yapıyorsun dedi köyde. Dur uğrayayım sana dedim. Gel baba dedi bir gitti. Oğlum ne yani malikane.
2: Köyde be bir
0: ya, böyle, ya oğlum böyle bir şey yok malikane. Yani orman manzaralı böyle şeyli küvetli falan odalar var. Bak of. Banyo değil.
2: Küvetli.
0: Oda. Odada küvet var adamın evinde. Oğlum sen ne yap? Otel mi işletiyorsun burada dedim. Ya abi yapmışken en iyisini yapalım dedi. Lan en iyisi odada küvet olması mı?
2: Enfes bir şey. Bak şöyle söyleyeyim.
0: Delirmiş zaman, çıldırmış yani.
2: Kendi evime çıktığımda alacağım ilk eşya.
0: Küvet.
2: Kesinlikle. Camın önüne hem de.
0: Kız leğen neyine yetmiyor? Leğen ya neyine yetmiyor?
1: Neyine yetmiyor?
2: Bak abi. Öyle bir yani gözümde şu an kendi kendimi canlandırabiliyorum. Bir cam
1: tamam,
2: var.
1: Kendini canlandırıyorum.
2: Cam boydan boya.
0: Evet.
2: Camın önünde küvet ve ben.
1: Oh my god.
0: Yani ama camın o manzarası ne olmalı mesela? Şehir manzarası mı orman manzarası?
2: Herhangi bir şey
1: Maslak
2: olabilir.
1: Maslak manzarası.
0: Şey, işte, o olmasın o. O olmasın. O bence olmasın o. O bence olmasın yarın buraya gel. Abi çok kötü bir şey oldu biliyor musun? Ne oldu? Abi ben gece dalgınlığıma geldi vallahi. Evet, bitiriyoruz kızlar. Mevzu bitiyor. Teşekkürler İknur.
1: Ben teşekkür ederim, çok sağ olun.
0: Rica ederiz. Bugün öyle tarot marot bakacaktın. Hiç giremedik ama o konulara.

0: Başka zaman bakılmaması gerekiyormuş bugün.
1: Niye kız?
0: Nasip olmadı.
1: Allah Allah.
2: Nasibe böyle de saygılıyız.
1: Sana bir şey diyeyim mi? Yemin ederim şu an biz seninle hani programın başında bir tarot muhabbeti yaptık ya.
0: Evet.
1: Vallahi tekrar anca yeni dönebildik yani ona. Ben hiç...
0: Tabii çok dağıldık Galatasaray'dan sonra, çok dağıldık.
1: He ya, en son 4'tü, bakmadım bir daha.
0: 5 olmuştur herhalde şimdi.
1: İnşallah olmamıştır. Hani bir 4 yedik demek var, bir 5 yedik demek var. İnşallah olmamıştır yani.
0: Bakıyor şu an Şevval.
1: Baksın bir.
0: 4-1 hala. 4 90 mi? Artı 3'te.
1: 90 artı 3'te mi?
0: Evet. Evet.
1: Peki. Thank you İlknur'cum.
0: Ben thank you efendim.
1: Thank you Şevboy'cum.
2: Ben thank you efendim.
1: Thank you değerli dinleyenler. alemfm.com, her yerde alemfm.com olarak bulunabilir radyomuz, alemfm.com. Beni de Serdar Gökalp olarak bulabilirsiniz. Serdar Gökalp sevgili dinleyenler. Önce saat 16'da, sonra gece 22'de radyonuzda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Ben gerisini hallederim. Uyandığınız her gün bir öncekinden güzel olsun. İnşallah. Haydi eyvallah.

0: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrarı yarın alemefem.com podcastlerde.
1: Sarıyer Kola, Serdar Gökalp ile Serdar yayındayız sundu.

Hedef alıp vursan da özenli sözlerin oklarıyla süslemedim harfleri adını oluşturanların dışında. Dökmedim yüreğimi kimsenin gözlerine. Ey aşk, beni yağmala. Ateş et arka arkaya aşk, beni tara. Bilsin, hiçbir şey umurumda değil. Dağlarım yaralarımı çabuk geçsin. Öğrenirken hasretinle sevişmeyi, gözyaşlarım akabilirler özgürce. İçimde öyle güzelsin ki onu kirletmeyeceğim seninle.

adam gibi bekliyorum. Çık karşıma, bak yüzüm. Yalandı de, unuttum de, aldattım de, bağır yüzüm de.

dersen zaman daha yavaşlamalı dersen beklemek eskisi gibi kolay mı? Zaman geçmiyor, zaman geçmiyor.